kılar. Dikkat ettiniz mi? Siz başka bir insanı mutlu etmeye çalıştığınız zaman mutlu oluyorsunuz. Eğer dikkat etmediyseniz deneyin. Ne kaybedersiniz ki sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler? Etrafınızdaki insanların hepsinin sizden hoşnut olacağı bir ortamı oluşturmak. Bu Allah ile beraber olmak demektir. İnsanlarsa nefslerinin kurbanı olurlar. Başka insanlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışırlar. Parayla başka insanları kontrolleri altına alırlar ve arkası bitmek tükenmeyi bilmeyen bir kazanma hırsına kapılırlar. Bu istikamette birçok insan yanlış yolları da saparlar. Konu cinayetlere kadar ulaşabilir. İnsanlar ya Allah'ın ve Allah'ın emrinde olan ruhlarının emrindedir. Allah'ın ruhu olan ruhlarının emrindedir. Ya da nefslerinin emrindedir. Kim nefsinin emrindeyse sevgili kardeşlerim, o kişinin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Çünkü nefs hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Bu sebeple sadece derece kaybetmekle kalmayacaktır, mutsuz olacaktır. Ve Allah'ın emrettiği fiilleri de asla işlemeyecektir. Ve yine mutsuz olacaktır. Çünkü Allah'ın emrettiği fiilleri işlememekte kişiyi mutlu olmaktan men eden bir dizayndır. Allah Teala neyi emretmişse, hangi emir yapılırsa o kişi o emri yaparken mutluluk duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediği sürece de öyle bir olguyla karşılaştığı zaman işlememeyi başarırsa o zaman da mutluluk duyar. Huzur ve mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer başkalarını mutlu etmeyi şiar edinirseniz, kendinize hedef ittihaz ederseniz, o mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Çünkü kime bir nebze mutluluk verebilirseniz, Allah Teala o mutluluğu verdiğiniz için sizi mutlu kılar, huzurlu kılar. Arkasından da ruhunuz nefsinize huzur verir, mutluluk verir. Eğer ruhunuz Allah'a ulaşmışsa, o zaman da başınızın önünde Devrin İmamı'nın ruhu vardır. O gerekeni yapar. Öyleyse sevgili izleyenler, sadece iki seçeneğiniz var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Ve insanlar nefslerinin afetleri istikametinde olayları gerçekleştirdikçe onların kendilerini mutlu edeceğini
zannederek bunu yapmaktadırlar. Çünkü mutluluk müessesesi her insan tarafından ayrı algılanır. Mutluluk bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu kurması halidir. Mutluluk bir insanın dış dünyasında sulh ve sükûnu kurması halidir. Mutluluk bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûnu kurması halidir. Öyleyse ne demek bu? İç dünyasında mutluluk, bir insanın iç dünyasında normal standartlarda nefsi ve ruhu vardır. Nefsi, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemeye çalışan bir özellik taşır. Ruhu ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiklerini işlemek istemez. İşte kim nefsinin emrinde bir şeyler yaparsa bunun manası başkalarıyla nizaya, anlaşmazlığa başlamak demektir. Nefs, üstün olma hırsıyla donatılmıştır. Başkalarından üstün olmak ister. Bunu da başkalarına ispat etmek mecburiyetinde hisseder kendisini. İşte insanların kuvvet gösterileri, silahlarla başka insanları tehdit etmeleri, yaralamaya, öldürmeye kadar varmaları arkasında hep nefsin bu afetinin tesirini taşır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşayan insanlar Allah'a yakın olanlardır. Onlar iki temel faktörü öğrenmişlerdir. Birisi nefs tezkiyesi, nefsin afetlerinin yarıya kadar yok edilmesi ya da yarıdan fazla yok edilmesi. Bu iki tabir birbirine çok yakın çünkü %49 ile %51 arasında bir müessese. Yani nefsin kalbindeki afetlerin 7 defa %7'lik bir dizayn içinde yok olması %49'u ifade eder. %2'lik bir ilaveyle bu rakam %51'e ulaşır. Nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hedefi sizi daimi zikre ulaştırıp nefsinizin kalbini %100 nurlarla doldurmaktır. O zaman mutlu bir insan olursunuz. Kesintisiz bir mutluluk hem sizi hem de etrafınızdaki insanlara sizden akan bütün davranış biçimlerini kontrolü altına alır. Bir nevi Allah'ın kontrolünde bir insan olursunuz. Çünkü nefsinizin afetlerini yok ettiğiniz sürece sizi nefsinizin kalbine toplanan afetler idare etmeye başlar. Onlar başka insanların mutluluğunu isterler. Nefsinin afetlerini tamamen yok edebilen bir insan bilerek, isteyerek hiç kimseye hiçbir kötülüğü yapamaz.
Bunu işlemek yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir zaman böyle bir şeyi düşünemediği gibi işlemek de o kişi için mümkün olmaz. O kendisini başkalarının mutluluğuna adayan birisidir. Başkaları için yaşar. Hayatını başkalarının mutluluğu için sadece o istikamette kullanır. O farkına bile varmadan mutluluğun sırrını yakalamıştır. Çünkü başkalarına verdiğiniz mutluluğun iki katını siz kendiniz yaşarsınız. Allah'ın kanunu budur. Kime bir nebze mutluluk verdiyseniz, Allah Teala da size aynı mutluluğu iç dünyanızda huzur olarak yaşatır. Ama iş bununla kalmaz. Ya sizin ruhunuz, ya başınızın üzerindeki devrin imamının ruhu size bir defa daha yaşatır mutluluğu. Yani etrafınızdaki insanlara verdiğiniz bir ünite mutluluğun karşılığını iki ünite olarak geri alırsınız. Bir günde 10 kişiyi mutlu ettiğinizi düşünelim. Onlara onların hoşuna giden, onlara huzur veren, mutluluk veren davranışlarda bulundunuz diyelim. Her biri için hem Allah Teala size onlara verdiğiniz huzur kadar mutluluk verir, hem de ruh, o fizik vücuttaki nefse o kadar huzur verir. Öyleyse 10 kişiye her birine A kadar mutluluk veren bir insan, karşılığında bir insana verdiği mutluluğun 20 katını almıştır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, ona karşı sadece hayranlık duyabilirsiniz. O Allah'tır. Hepinizi en üst seviyede sevgiyle, ilahi sevgiyle sever. Aslında Allah hiç kimseye huzursuzluk vermek istemez. Ama insanlar yaptıkları kötü davranışlarla Allah'ın kanunu icabı kendilerine huzursuzluk vermesine sebebiyet verirler. Allah'ın kanunları ayna kanunlarıdır. Aynada kendinizi görürsünüz. Ayna kusursuzsa kendinizi %100 görürsünüz. İşte siz ne yaparsanız aynadaki de aynı şeyi yapmıştır. Öyleyse bir insan derecat kaybeden bir olayı vücuda getirdiği zaman Allah'ın kanunu harekete geçer. Başkasına huzursuzluk veren kişinin kalbi o kadar huzursuz olur. Sıkıntılı olur. Huzursuzluğu veren de huzursuz olan da huzursuzluğu yaşarlar. Aynı miktarda. Nefsin işbirliği yaptığı varlık şeytandır. Afetleri olan bir nefsten bahsediyoruz.
Ölen nefslerde vardır ki, daimi zikre ulaştığı için kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kişi mutlu bir insandır. O kişi, ulul-elbab makamının, ihlas makamının veya salah makamının sahibidir. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetleri yok olduğu için kişi eline boyuna mutluluğu yaşamaktadır. Sadece herkesi mutlu etmek için yaşar. Öyle bir insan mutluluğun anahtarıdır, işaretidir ve temsilcisidir. Onunla birlikte olanlar mutluluğu yaşarlar. Yaşamayanlar olur mu? Elbette olur. Onun verdiği nasihatleri, tavsiyeleri bir kulaklarından alıp öbür kulaklarından veren, zikirlerini arttırmayan insanlar, onun etrafında da olsalar hep mutsuz olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, ne verirseniz onu geri alırsınız. Ne ekerseniz toprağa onu geri alırsınız. İnsanlarla olan ilişkilerinizde bütün güzellikler siz güzel davranırsanız size ulaşır. Nefs her an afetlerinin gereği olarak başka insanlarla anlaşmazlık içinde yaşar. Çünkü o kişinin nefsinin istediği şey başka birisiyle olan konuşmalarında, davranışlarında başkasının nefsinin istediğinin tamamen zıttıdır. Ve birinci kişinin nefsinin istediği istikamette davranması ikinci kişinin nefsine mutlaka ağır gelecektir. Bu kendisinden yana olan bir insanın davranışıdır. Aslında kendisinden yana olan demekle nefsinin emrinde olan birisini kastediyoruz. Nefsinden yana olan birisi. Nefsi başkalarını yaralamak ister. Küçümsemek ister, küçültmek ister. Nefsin düşünce sistemine göre bu kendini büyütmek, yükseltmek zannına dayalıdır. Halbuki başkalarını küçültmeye çalıştığı zaman başkalarından tepki görecektir. Bu tepki de onu haliyle rahatsız edecektir. Üstünlük taslarken, bu üstünlüğü ispat edildiğinde başkalarına zor kullananlar onu şartlar el verdiği kadar yapabilirler. Ama her başkalarına yaptıkları kötü davranışta bunun karşılığını sıkıntıyla yaşarlar, huzursuz olarak yaşarlar. Oysa ki gelin biz diğerlerini düşünelim. Bir insan etrafında o gün temas halinde olduğu kişilerin sayısı 10 kişi olsun. 10 kişiyle şu veya bu istikamette iş icabı veya başka sebeplerle karşılaşıyor, konuşuyor kişi. Sanki ne olur sevgili kardeşlerim? Her birinin gönlünü alsa, ona okşayıcı birkaç söz söylese, daha üst noktası onu sevdiğini belli etse,
O kişiyi ne kadar mutlu ederse diğerini, Allah Teala onun kalbine o kadar huzur verir. Bu kişi etrafındaki 10 kişinin hepsini mutlu etmişse, onları huzurlu kılan birkaç kelime söylemişse, gönüllerini almışsa, hem kendine karşı olan sevgi artarak devam eder, başkalarının kendisine karşı duyduğu sevgi artarak devam eder, hem de her birine yaptığı güzel davranışın ardından Allah onun kalbine ferahlık verir, huzur verir. Ruh da mutluluk verir. Yani 10 kişiye 10 ünite mutluluk veren bir kişi kendisine 20 ünite mutluluk geri döndüğünü görecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e onca Karun'u neye koymuş acaba? Sadece bir tek sebebe dayalı. Sizlerin mutlu olabilmeniz için. Sizlerin huzur içinde bir dünya hayatı yaşayabilmeniz için. Sizler için sevgili kardeşlerim. O sizin mutsuz olmanızı, huzursuz olmanızı istemez. Doğmanızı ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve kanunlarını buna göre koyar. Acaba Allah Teala niçin nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini farz kılmıştır? Ne olur nefsimizi tezkiye ettiğimiz zaman nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olur. Davranışlarımız %50 istikametinde doğru istikamette olacaktır. Geri kalanlarda nefsimizin tesiriyle işleneceği için yanlış ve bizi huzursuz kılan davranışlar olacaktır. Ve huzursuzluklarımızla huzurlu olduğumuz zamanlar toplamı birbirine aşağı yukarı eşit olacaktır. Hayatımızın yarısında mutluyuz. Peki başlangıçta? Başlangıçta da insan bu noktadadır aslında. Mutsuzluğu %50 civarındadır. Çünkü nefsi afetlerle dolu olan bu insan, ruhu hasletlerle doludur. Nefsi afetlerle doludur. Ve nefste ne kadar afet varsa ruhta da o kadar haslet vardır. Bütün insanlar bir denge unsuruyla dünyaya gelirler. İşte Allah Teala böyle bir ortamda insanı teslim alır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı. O kişiyi mürşidine ulaştırır. Tabiyeti sırasında nefsi vücudundan ayrılarak, ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a ulaşır. O noktada kişi ruhun 7 kat gökleri birer birer aşarken nefsinin kalbi %7 %7 aydınlanan bir insandır. Her %7 fazıl artışında nefsinin kalbinde ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselir. Ve 7. katın 7 alemini geçince Allah'ın zatına ulaşır. Bu noktada kişi nefsinin kalbinde %51 nur olan, %49'da karanlık olan bir insandır. Ruhu artık yoktur, Allah'a geri dönmüştür. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte sevgili kardeşlerim, bu mutluluğun yarısıdır. Ama kişi sebat ederse gideceği yolda zikrini arttıracaktır.

bütün nefsinin kalbindeki muhtevanın Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesini dileyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özellikte yeni bir dünyanın adamı olur. O artık Allah içindir. Bütün davranışlarında insanları mutlu edecek olan hedefler tayin etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah ile ünsiyet, yakınlık peyda etmek, bunu oluşturmak, sadece bir tek dileğe bağlıdır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek Allah Teala tarafından anında duyulur, görülür, hissedilir. Ve Allah Teala artık o günden itibaren o kişinin yardımcısı olmuştur. Ta ki o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde her şeyin en güzel olduğu bir ortam olabilir mi? Elbette olabilir. Kim nefsinin bütün afetlerini yok etmişse o kişi ulul elbab olur. Yani lüplerin sahipleri. Lüb, başkalarının bilmediği şeyleri bilmek anlamına gelir. Lüb, fiziğin ötesini yaşamak anlamına gelir. Lüb, nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı anlamına gelir. Lüb, o kişinin kalp gözünün açıldığını, kalp kulağının açıldığını, Allah'ın söylediklerini işitebildiğini, Allah'la her an konuştuğunu ifade eder. Böyle bir insan, nefsinin kalbi, böyle bir insan her şeyden evvel daimi zikirdedir, zikri daimdedir. Yani nefsinin kalbine, kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Neden? Allah kelimesinin tekrarıyla o kişinin kalbindeki nurlar kalbini terk edeceği için bu kişinin kalbi %100 arınmış durumdadır. Yerlerine %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru girip yerleşmiştir. O kişinin kalbi daimi zikirdedir. Birinci özellik. İkinci özellik, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncü özellik, bu kişinin kalp gözü açılmıştır. Allah ona baş gözüyle görmesi mümkün olmayan fizik ötesi güzellikleri göstermektedir. Kalp gözüne. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Allah ile konuşabilmektedir. Öyleyse Allah'ın gösterdiklerini gören, söylediklerini işiten bir yapısı vardır kişinin. Daimi zikirdedir. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Dört özellik oldu. Beşincisi, bu kişi Allah ile her an konuşmak imkanının sahibidir, müzakere etmek imkanının sahibidir konuları. Bu sebeple ehli tezekkürdür. Allah ile her an konuları müzakere edebilen bir özellik.

Allah Teala bu sebeple bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Gayet suresinin 7. ayet kerimesinde. Bu bilmiyorsanız zikir ehline sorun ne demek? Şu demek. Zikir ehli bilir mi onun bilmediği şeyi? Her şeyi bilmesi elbette imkansızdır. Bilmeyecektir ama önemli değil. Çünkü Allah'a soracaktır. Zikir ehline insanlar sorduğu zaman zikir ehli de Allah'a sorar. Allah'tan cevabı alıp suali soran kişiye ulaştırır. İşte Allah Teala'nın bilmiyorsanız zikir ehline sorun demekten muradı budur. Bu kişi ehli tezekkürdür. Her an Allah Teala ile konuşmak yetkisinin sahibidir. Bu kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmektedir. Kişi her an zikrettiği için derecat kazanmaktadır. Hayır derecat kazanmaktır, şer derecat kaybetmektir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikim hüküm, aynı zamanda ehli hükmün başka bir parçası olan ehli hikmettir. Çünkü eğer bu kişi hakim olarak bir konuda veya hakem olarak görev aldıysa, kararlarını mutlaka Allah'tan sorarak vereceği için adaletin temsilcisidir. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir. Çünkü Kur'an ayetlerine baktığı zaman o ayetler eğer 28 basamaktan herhangi birisini ihata ediyorsa, muhtevasını almışsa, o ayetin hangisine tekabül ettiğini bir bakışta görür, kalbiyle hisseder. Bu da onun ehli hikmet oluşunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında, yani nefsiyle ruhu arasında, dış dünyasında, başka insanlarla kendisi arasında, Allah ile olan ilişkilerde, Allah ile kendisi arasındaki kavgayı bitirmesidir. Allah'ın dediklerini yerine getirmeyen, emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir kişi, Allah'la devamlı kavga halinde demektir. Allah'ın emirlerine itaat etmiyor. Yasaklarına da yasak ettiği fiilleri de işliyor. Allah'ın dostu öyle midir? Değildir. Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir noktaya hangi ölçüde kişi ulaşmışsa o ölçüde Allah'ın dostudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbeti burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Mutluluklar sizin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda gene birlikteyiz. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler varsınız. Sizler hayatımızın bir parçası oldunuz. Allah'a şükürler olsun ki yalnız değiliz. Evvela sadece Allah'la birlikteydik. Şimdi Allah, biz ve sizler, sevgili kardeşlerim, hepiniz bütünün bir parçasısınız. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle, geliyor? İşte hepinizin bunu söyleyebileceği günler gelecek. Aranızdan birçok kardeşimiz bunu söyleyebiliyor. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, gün ola harman ola, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça her şey size de güzel görünmeye başlayacak. Sonra bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, bütün afetler yok olacak. O zaman her şey daha daha güzel olacak. Bir gün irade teslimini gerçekleştirdiğinizde güzellerin en güzeli olacak. İşte bu zikir seviyesi yükselmesine paralel olarak ahlak meselesi de davranış biçimlerinin bütününü oluşturur. Ahlak. Davranış biçimleriniz herkesin imreneceği bir dizayna oturacak. Sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecek ki sadece onun için, Allah için yaşayacaksınız. Hayatınızda o olacak sadece. Sadece onunla güzellikler yaşanacak. O bütün hayatınızı renklendirecek. Hayattan kâm almanızı temin edecek. İnsanlar kafayı çekerler, ne yapıyorsunuz diye sorarız. Hayattan kâm alıyoruz derler. Hayır, kâm almıyorlar, gam alıyorlar hayattan. Alkol, beyin hücrelerini zedeleyen ve beyin hücreleri sayısını azaltabilen tek faktördür. Bu sebeple Allah Teala damlasını bile haram kılmıştır. İnsanlar hayattan kâm alıyoruz diye içki içiyorlar. Sarhoşluğun tesiri altında başka insanlara zarar verebiliyorlar. Sonra diyorlar ki sarhoşluk ne yaptığımızı bilmiyorduk. Ama başkası o zarara muhatap olmuştur. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu mutlaka en güzel şekilde yerli yerine oturtalım. O Allah. Hepimizi yaratan Allah, her şeyi yaratan gene Allah ve eğer bazı şeyleri yasak etmişse o ilahi bir emirdir.
onları da yaratan, o insanlara zarar veren şeyleri de yaratan gene Allah'tır. Ama bir emrettikleri var, bir de nehyettikleri, yani yasak ettikleri. İşte beyin hücrelerinin sayısını azaltabilen kainattaki tek faktör alkoldür. Öyleyse neden Allah'tan bahsetmek daha büyük bir zevk değil mi? Biz hayatımızı Allah'la iç içe bir dünya içerisinde geçiriyoruz. Her an o bizimle beraber. Her an biz onunla beraberiz. Her an Allah'ın bir güzel işlemini gerçekleştiriyoruz. İşte şu anda sevgili kardeşlerim, dünyadaki en büyük zevkimiz sizlerle hasbihal etmek, sizlerle konuşmak, hal hatır sormak, Allah'ın bize emrettiği herhangi bir konuyu sizlere onun ağzından nakletmek. O zaman biz sormaz mıyız yani? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye? Neden hayat bu kadar güzel sevgili kardeşlerim? Bunu söyleyen 74 yaşında bir insan. 1933 doğumluyuz. Ama Allah Teala bize hayatı güzel gösteriyor. Hayatı yaşatıyor. Onun için olan bir hayat. Sadece Allah için yaşayan bir ceset. İşte bu ceset. Hayat vermiş Allah Teala uzun bir ömür. Bu ömrü Allah için yaşayacağız. Bu büyük zevkleri ömür boyunca yaşayarak hayatımızı tamamlayacağız. Allah'ın huzur verici her an mutluluğu yaşattığı bir dünya hayatı. Sevgili kardeşlerim, iç aleminizde mutlu olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek. Dış aleminizde mutlu olacaksınız. Başka insanlarla kavganız bitecek. Allah ile olan ilişkilerinizde en güzeli ulaşacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiklerini işlemeyen bir hayata sahip olacaksınız. Daha ötede Allah'ın irade tesliminden sonraki hakimiyeti altında bir hayat söz konusu. Herkes için olay orada biter. Bizim için bitmez. Biz onun tasarrufundayız. Öyleyse biz sadece o bize neyi yaptırırsa onu yapmış oluruz. O ne söylerse onu yaparız demiyoruz sevgili kardeşlerim. O ne söylerse onu gerçekleştiriyoruz demiyoruz. O yaptırır bize. O söyletir. İkisi birbirinden çok farklı iki husus. Birisi Allah'tan emirler almak ve yerine getirmek. Öteki ise her şeyi Allah'ın o kişiye yaptırması, bunun adı tasarruftur. İşte bu devrin imamı Allah'a sonsuz bir ömür boyudur. Şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki bu devrin imamı biziz. Görevimizin ne olduğunu yakın gelecekte bütün dünya ölçüsünde göreceksiniz. Biz sadece
onun söylettiğini söyleyen bir ağzın, bir dilin sahibiyiz. O söyletir. Biz kendiliğimizden konuşamayız. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Neden Allah Teala insanların mutlu olmasını istiyor acaba? Önemli olan mutluluk sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey hepinizin mutluluğudur. İnsanlar hayatı kendilerine zehir ederler. Başkalarına kötülük yaptıkları zaman ya intikam hissiyle ya da başka bir sebeple nefsleri onları bunu emreder, onlar da gerçekleştirirler, başkalarına zarar verirler. Arkasından bir iç huzursuzluğu mutlaka devreye girer. Neden başkalarına kötülük yaparak arkadan iç huzursuzluğunu yaşamak, daha arkadan Allah'ın verdiği azabı yaşamak? Neden sevgili kardeşlerim? Sadece başkaları için yaşarsanız, sadece onlara hizmet ederseniz, bunun sadece yarısını yani yalnız mutluluk tarafını yaşarsınız. Huzursuzluk sizin kafanızdan içeri giremez. Çünkü siz o zaman Allah için oldunuz demektir. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, İşte güzel ahlak odur. Bütün davranış biçimleriniz başkalarının mutluluğunu oluşturacak bir dizayn içinde cereyan eder. Her an nerede olursanız olun, etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşarsınız. Herkesin gönlünü alırsınız. Herkese güzel sözler söylersiniz. Herkes sizden memnun olur. Etrafınızdaki herkes huzur içinde bir dünya hayatının mümessili olurlar. Öyleyse arkasında ne var? Arkasında asıl arkasında Allah var. Sonra Allah'ın insanlara yaşattığı güzel davranışlar. O zaman siz de sorarsınız her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Herkese güzel davransanız, o insanların istedikleri şeyler belli değil mi? Sizden güzel bir davranış bekler herkes. Onları sevmenizi ister herkes. Ne kaybedersiniz ki onları sevseniz? Yetmez, sevdiğinizi belirtseniz, onlara karşı en güzel davranışları oluştursanız, o zaman onların sizi çok ama çok sevdiğini göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Neden dostluk varken, neden sevgi varken, düşmanlık, nefret? İyi ama onlar bize kötü davranıyor. Biz de istesek de istemesek de onlara kötü davranıyoruz diyeceksiniz. Bunun arkasına saklanacaksınız, öyle değil mi? Neden? Birinci safhada onlar size kötülük etmiş. Tamam. Ne olmuş yani? Asıl sizi mutlu edecek olan şey size kötülük yapanlara sizin iyi davranmanızdır. Asıl mutluluk onun arkasında gizlidir. Çünkü bu fedakarlık gerektirir. Adam size kötü davranmış, bir kötülük yapmış. Siz ona iyi davranıyorsunuz. Peki ne kazanırsınız? Onu kazanırsınız, o kişiyi kazanırsınız. O kişi yaptığı kötülüğün arkasından muhtemelen utanç duymuştur. Hele sizin ona yaptığınız kötülüğün arkasından onun size beklemediğiniz bir güzel hareket sergilemesi
davranışlarıyla sizden nefret etmediğini, tam aksine ona kötü davranmanıza rağmen sizi sevdiğini hissettiğiniz zaman işte orada mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim. O kişi size bir kötülük etmiş. Siz de bu kötülüğe en güzel davranışla bir fırsat çıkmış karşınıza. Ona yardım etme fırsatı elinizi uzatmışsınız. Ona yardımcı olmuşsunuz. Ona size karşı kötü davranan o kişiye en güzel bir şekilde karşılık vermişsiniz. Sizi bir şeyle suçlamış diyelim. Suçu kabul etmişsiniz. Ve ondan af dilemek büyüklüğünü göstermişsiniz. Kişi o kabahatinizi yüzünüze vurup sizi fırçalamak istiyor. Size kötü davranarak hıncını alacak. Ama eğer siz hatanızı kabul edip ondan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, bu sizin uzattığınız bir dostluk elidir. Onu sıkmaktan başka çaresi yoktur. Onun kavga edebilmesi için gerekli olan bütün kapıları kapatmışsınızdır. Orada onun filmi biter. Artık size bir dost olmak onun için bir zarurettir, bir mecburiyettir. İyi ama benim öfkem ne olacak mı diyorsunuz? Biraz tutun. Birazcık tutabilirseniz onun ne büyük ferahlıklara sebebiyet verdiğini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, hani demişler ya hatasız insan olmaz. Herkes hata yapabilir. Ama hatanın arkasından kişi yaptığı şeyin farkına bile varmadan karşı tarafa hata şeklinde intikal ettiğini yakaladığı zaman yapması lazım gelen şeyi zaten istemeyerek yapmıştır. Yani onun hata olduğunu bilmeden yapmıştır. Eğer aklı başında birisi ise, Allah yolundaysa, asıl ifademizi kullanalım, güzel ahlakın sahibi ise, Allah'ın eğitimini almışsa bu bapta. Ey benim sevgili kardeşlerim, o zaman o kişi ona zarar verdiği kişiye bunu zaten isteyerek yapmamıştır. İşte böyle bir hatanın vücut bulduğunu düşünelim. Hatayı hissetmez, kişi hemen gidiyor, af diliyor. Hatayı vücuda getirdiği kişiden af diliyor, bağışlanma istiyor ondan. Sevgili kardeşlerim, farklı bir dizayn. O kişi kendisine kötü davranıldığı için size kızgın. Bekliyor ki yeniden bir kötü bir davranış olsun da size lazım gelen dersi versin, ağzına geleni söylesin. Ama siz hatanızın farkındasınız. Gitmişsiniz ondan af diliyorsunuz. Sevgili kardeşim, beni bağışla. Gerçekten ben sana karşı şu davranışta bulundum. Sonradan yaptığım şeyin çok ayıp olduğunu, Allah'ın emirlerine uygun olmadığını ve daha kötüsü bu davranışımla seni üzdüğümü gördüm. Hadi Allah-u Teala'nın emirlerine uygun olmadığı için Allah beni lazım gelen şekilde mutlaka ikaz edecektir. Ama bu sana bir zarar vermekle noktalandı. O zaman sevgili kardeşim, ben yapılmaması lazım gelen bir şey yapmış durumdayım sana. Ben kendimi sana borçlu hissediyorum. Beni affettiğin güne kadar ben hep sana karşı kendimi borçlu hissetmekle devam edeceğim. Eğer beni affetmek büyüklüğünde bulunursan bu benim için huzur verici bir şey olacaktır. Sevgili kardeşlerim,
Ne kaybedersiniz ki? Tevazu bir insan için Allah'ın standartlarındaki güzel ahlakın temelidir. Tevazu bir insanın ait olduğu noktadan çok daha aşağılarda bir mahfiyet içerisinde hayatını sürdürmesidir. Tevazu, kişinin sahip olduğu vasıfların daha altında bir davranış biçimi sergilemektir. Başkaları için yaşamanın temelinde tevazu vardır. Kişinin kibirsizliği, kişinin kibirden el etek çekmesi, kibir kelimesi, tekebbür kelimesi büyük manasına gelir. Tekebbür, büyüklük taslamaktır. Yani asıl ifadesiyle üstünlük taslamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanımadan evvel biz de öyleydik. Herkesten üstün olmak üzere bir yarışa girmiştik. Bu yüzden öğrenmemiz lazım gelen ilmi çok iyi öğrenmek gereğini duymuştuk. Başarmıştık da. Ama bunun başkalarının karşısında başarının bir simgesi olduğunu görmenin sadece nefsimize bir lezzet vermesi olduğunu çok zor öğrendik. İşte sen bu ekonomiyi nereden öğrendin diye soranlara işte şu şu şu kitapları okudum. Oradan öğrendim. Ama bunları birleştirebilmek de bir Allah Teala'nın verdiği dizayn. Belki herkes o kitaplardan bir kısmını okumuştur. Ama onların ortaya çıkardığı makro ekonomi konusundaki çözümler herkesin harcı değildir. Peki ne olur öyle olursanız? Öyle olursanız kendinize övünç payı çıkarmış oluyorsunuz. Üstünsünüz. Onların sahibisiniz. İşte Devlet Planlama Teşkilatı'nda 29 araştırmasıyla birinci safta olan birisi, bir ukala. O bizdik. Sevgili kardeşlerim, ne oldu yani? Kendimizi başkalarından üstün bir noktaya koymak için uğraşmışız. Neden? Neden onlardan daha aşağıda bir noktada olmak konusunda değil yarış? Neden tevazu yarışı değil? Çünkü o noktada biz Allah'ı henüz tanımıyorduk. Ömrümüz hep ateist öğreti içerisinde geçti, bize hep onu öğrettiler. İlkokuldan, birinci sınıftan itibaren bizim okulumuzun kütüphanesindeki bütün kitaplar Allah'ın mevcut olmadığına dairdi. Öğretmenlerimiz de ona öğretirlerdi. Sene 1940, ilkokulun birinci sınıfındayız. Hiç unutmuyorum o günleri. Allah ile bu kadar yakin hasıl ettikten sonra bize yapılan büyük haksızlığı, büyük adaletsizliği ve madde uğruna mananın yok edildiği bir devri hatırlıyoruz. O devir ki Büyük Millet Meclisi'nin üç yetkinin birden kendi bünyesinde toplandığı bir devir.
yasama, yürütme ve yargı. Üçü de Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Sonuç mu? Sonuç korkunç sevgili kardeşlerim. ...1500'den fazla insanın, din adamının idam edilmesi. Sevgili kardeşlerim, o devirleri yaşadık. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bütün tekkelerin, zaviyelerin, bu tasavvuf erbabının hepsinin ipe çekilmesiydi bunun manası. Öyle yaptılar. Tekkeleri, zaviyeleri, manevi ilmin okunduğu bütün müesseseleri kapatma kanunu çıkardılar ve kapattılar. Sevgili kardeşlerim, o günlerden geliyoruz. O günlerde biz de onlardan biriydik. Hangilerden biriydik? O asıl onlar cephesinden olan birisi mi? Hayır, tam karşısı. O korkunç öğreti bize de dişlerini geçirmişti. Biz de onlar gibiydik. Allah'la hiçbir ilişkimiz yoktu. Namaz kılmazdık, oruç tutmazdık, zekat vermezdik. Allah'ın bütün emirleri bizim için bir hiçti. Hayatımızın 30 senesi böyle geçti. Ondan sonraki 10 senesi ortada geçti. Bir mürşide tabi olduk ama gereğini yerine getirmedik. Sevgili kardeşlerim, güzel ahlakın sahibi olamamıştık. Nefsimiz duruma her zaman hakimdi. Kimsenin sözünün altında kalmazdık. Sonra mı? Sonra günlerden bir gün Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyorum, müfettişim. Bir yaşlı zat geldi. Adı Dayı Bey'miş. Bana dedi ki, ben seni yeğenliğe kabul ettim dedi. Sen beni dayı olmaya kabul ediyor musun dedi. Ben de baktım. Tabii dedim, kabul ediyorum. O da cebinden şeker çıkardı, verdi bana. Sonra gitti. İşte sevgili kardeşlerim, manevi hayatımız böyle başladı. 10 sene süreyle Dayı Bey, adı Dayı Bey'di, bütün Fener Yolu, Fener Yolu Şubesi'ni teftiş ediyordum, Vakıflar Bankası'nı teftiş ediyordum. Onu tanıyordu. Herkes ona karşı bir sevgi besliyordu. İşte manevi yola adım atışımız o zaman başladı. Güzel alakada ondan öğrendik. Herkesin sevdiği bir insan olmak ne kadar güzel bir şey sevgili kardeşlerim. Sevilebilmek karşılıksız vermekle mümkündür. Zaten sevgili kardeşlerim, mutluluk o değil mi? Allah'ın size verdiklerini başkaları için kullanmak. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak. Herkes için gayret etmek. Karşınıza çıkan ihtiyacı olana yardım etmek. Onların sizden istemesine müsaade etmeyin.
Siz verin halinden bellidir ihtiyaç sahibi insan. Güzel ahlakın bir bölümü ihtiyaç sahiplerine onların istediklerini vermektir. Sevgili kardeşlerim, gözlerindeki o parıltıyı görmelisiniz. İhtiyaç sahibi ise bunu size söylemekten utanan bir sürü insan var. Onlara hallerinden anlayıp eğer yardım elinizi uzatırsanız size karşı minnet duyarlar. Onun da gözlerinde yaşlar oluşur, sizin de. Bu güzel ahlakın bir parçasıdır. İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Böyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Sevgili kardeşlerim, güzel ahlak mutluluktur. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz. Mutluluğun ölçüsü sizdekini başkalarıyla paylaşmaktır. Hele onlar ihtiyaç sahibiyse. Sevgili kardeşlerim, hayat aslında çok güzel bir şey. Ama bunları yapıyor musunuz? Eğer yapmıyorsanız bize ne söyleyeceğinizi biliyoruz. Neresi bunun güzel? Ben açlık çekiyorum, sıkıntı çekiyorum. Ve de sen bana kalkmışsın, ahkam kesiyorsun. Bir de benim sevgili kardeşlerim, bizi dışarıdan dinleyenler, aramızdan olmayarak dinleyenler, bizim aramızdakiler mutlu insan olmayı öğrendiler. Ama dışarıdaki sevgili kardeşlerimiz, deneyin bakalım söylediklerimize doğruluk payı ne kadar. Ancak yaşadığınız zaman anlayacaksınız. O güne kadarki felsefenizin, hayat felsefenizin ne kadar yanlış bir şey olduğunu. İçkiyle, kumarla hayatın zevk haline dönüşmediğini, tam aksine insanı sefalete, korkunç bir girdaba sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Kumarda, içkide ahlakın düşük olduğu bir dizaynı gösterir. Kişi nefsine ve iradesine hakim değildir. Şeytan onu kontrolü altına almıştır. Kumarda da, kumar da şeytan işidir, içki de. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, bizim dışımızdaki kardeşlerimiz, kendinize yazık etmiyor musunuz? Mutlu olmak varken, evet, çok az bir kazançla da insan mutlu olabilir. Allah ile dostluğu kurun, Allah-u Teala bakın size ondan sonra neler veriyor. Nereden, nasıl mutluluğun oluştuğunu siz değişin, ondan sonra gelin bana anlatın. Çok dinledik bu güzellikleri. Hayır, her şey size öyle gelmiyor. Her şey çok güzel, bana da öyle geliyor diyen çok insan tanıdık. Sadece Allah'ın verdiği dizayn içerisinde bu kardeşlerimiz kendilerinin düşeni yaptılar.
Arkası mutlak olarak saadet. Sevgili kardeşlerim, verirseniz Allah-u Teala'nın size daha çok verdiğini, daha çok verirseniz daha çok verdiğini yaşayacaksınız. Üstelik de o verdiğiniz insanların mutluluğu, bunun sizin tarafınızdan hissedilmesi, güzel ahlakın en güzel sonucu. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah-u Teala'nın bir dizaynı olarak güzel bir şey. Bu hayatı yaşarken daha güzellikleri yaşamak, ne kadar Allah'a yaklaşırsanız o kadar mümkündür. Güzel ahlakın temelinde bir tek faktör var. Başkalarını mutlu kılmak. Bunun daha tasavvufi tabiri, başkaları için yaşamak. Hayatınızı onlara vakfetmek. Bu Allah için yaşamanın ikinci cephesidir. Bir insan ya kendisi için yaşar ya da Allah için yaşar. Allah için yaşayanlar kendisi için yaşayanlardan her zaman çok üst seviyede daha mutludurlar. Onlar her zaman mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala her şeyi onu tanıyanlar için, Allah'ı tanıyanlar için, Allah için olanlar için öylesine güzel bir hale getiriyor ki sadece hayranlık duyuyorsunuz. Onu seviyorsunuz. Ona aşık oluyorsunuz. Ona hayran oluyorsunuz. O size hayat felsefesini öğretiyor. Sana ait olanları diyor, ver. Verirsen biz sana daha fazlasını veririz. O zaman daha çok insana yardım edersin. O zaman daha çok veririz. Daha çok insana yardım edersin. Sevgili kardeşlerim, ne olur, ne kaybedersiniz? Bir deneseniz. Allah Teala'nın size siz yokluk halindeyken verdiğiniz şeylerin çok daha fazlasını vermeye başladığını hayretle göreceksiniz. Açılmaz zannettiğiniz kapıları Allah açar. Sizin için açar. Siz başkalarını mutlu ettikçe Allah Teala size kat kat mutlu eder. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala öylesine güzel dizayn etmiş ki güzel ahlak bir bütündür. Güzel ahlakı bir başka ifadeyle anlatıyoruz. Başkaları için yaşamak bu güzel ahlaktır. Hayatınızda ne zaman başkaları sizden öndeyse o zaman Allah da sizden önde. Ne zaman nefsiniz varsa Allah sizinle birlikte değil. Nefsiniz için var olduğunuz sürece, ben dediğiniz sürece, başkalarını menfaatler için kullandığınız sürece siz mutlu olamazsınız. Mutluluğu yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Ama Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Öyleyse neden mutlu olmadığınızı kendi kendinize sorun. Aldığınız cevap
ne zaman başkaları için yaşarsan mutlu olursun tarzında size geri dönerse, işte o zaman anahtarı yakaladınız demektir. O mutluluğun anahtarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, başkaları için yaşayın. Başkaları için yaşayın. Ve başkaları için yaşayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salara. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha inşallah birlikteyiz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, mutlu musunuz? Eğer değilseniz biliniz ki Allah Teala mutlu olmanızı istiyor. Ve mutluluğu yaşamanız da inanılmaz derecede kolay bir sebeple gerçekleşiyor, kolay bir tarzda gerçekleşiyor. Allah Teala sizin mutlu olabilmeniz için sadece sizlerden bir tek şey istiyor. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizi istiyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın hepinizden istediği sadece bir tek hedeftir. O hedef sizin mutlu olmanızdır. Dünyayı da cennet yapmak elinizde sevgili kardeşlerim. Ama dünyanızı karartmak da, şu dünyada bir cehennem hayatı yaşamak da elinizde. Bizi yaratan Allah-u Teala kainatta en çok bizleri sevdiğini söylüyor. Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımızdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Hasrettim, sihrettim diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah'ın katında en sevgili mahluk, Allah'ın en çok değer verdiği mahluk insan. Öyleyse evvela her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığımız için Allah'a çok hamd ve şükredelim. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahlukları olarak. Cinlerden de üstünsünüz, şeytanlardan da üstünsünüz, meleklerden de. Unutmayın, bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler. Neden? Çünkü o Allah'ın ruhunu taşıyordu fizik vücudunda. Ona hayat veren bir varlık olarak değil. Allah'ın onu ruhla mükafatlandırdığı bir mahluk olarak. İnsan aklı yeni bir yaratık. Hepimiz onun sülbündeniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala bizleri tarihin bu noktasında hayatta kıldı. Hidayet çağında hayatta kıldı. Allah-u Teala bizleri hidayetle görevli kıldı. İşte bütün insanları tarifsiz bir mutluluğa, dilinden tarifi gayri mümkünsüz bir mutluluğa Allah-u Teala bütün insanları ulaştırmak istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, künhüne vardıkça arkasında yatan sırları Allah-u Teala size gösterdikçe hayranlık duyuyorsunuz Allah'a. Her şey en güzel standartlarda sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim ve sizlerin emrine sunulmuş. İşte insanoğlunun yaptığı şey, o kendisine verilenleri yanlış istikametlerde ve kendisini mutsuz edecek şekilde kullanması. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o kişinin mutluluğu yaşamaması mümkün değildir. Bu mutluluk bir örnek olarak yaşatılır insana. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bu safhası, Allah'a ulaşmayı dileme safhası, onu bütün negatif faktörlerden kurtaran bir
sonuca ulaştırır. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Bunun manası o kişi dalaletten kurtulmuştur. Küfürden kurtulmuştur. Fısktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Dost olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu olmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmuştur. Amellerinin boşa gitmesi ihtimalinden kurtulmuştur. Amelleri boşa gitmeyecektir. Tam aksine günahları örtülecektir.

Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara söyleyin. Ne çıkar deyin. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz deyin. Ne kaybedersiniz ki? Ama mutluluğu Allah Teala size yaşatmaya başlayınca o zaman bize teşekkür edeceksiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan için bütün güzellikler, hayat, gerçek hayat, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine mutluluk verici bir dünyada yaşıyorsunuz ki, ve insanların o kadar azı bu hakikatleri görebiliyor ki, onlara bu güzellikleri ulaştıramamanın o derin hicranını yaşıyoruz. İnsanlara zorla hiçbir şeyi kabul ettiremezsiniz ki sevgili kardeşlerim. Onlar kendilerini kurtaracak olan dala sarılmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, şeytanın akıntısına kapılıp girdaplar içerisinde cehenneme doğru yol almaktan kurtulamazlar. Ama onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine o kadar yardımı dokunan amcasını cehennemden kurtaramadı. Arkasında amcasının her halükarda Allah'a ulaşmayı dilememesi yatıyordu. O dilemedikçe onun bir peygamber olmasına rağmen amcasını kurtarması mümkün olamazdı. Olamadı da. Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin diyor Allah Teala. İnsanlar hidayete Allah Teala tarafından erdirilirler ama o insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ilka etmeyi, mülaki kılmayı, ulaştırmayı dileyenlerdir. Öyleyse düşünün ki Allah Teala Hanif dininden başka, yani Kur'an'daki tabirle İslam dininden başka bir dini hiç yaratmamış. Ve her devirde dinlerini yaşayan insanlara baktığımız zaman bu insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler olduğunu, yani İslam'ın 7 safhasını ve 4 teslimini yaşayanlar olduğunu görüyoruz. Her devirde, her devirde insanların bir kısmı, bir azınlığı mutlaka böyleydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisine öğrettiği dini insanlara öğretmeye başladığı zaman, açıklamaya başladığı zaman herkes ona düşman oldu. Hakaret edenler, taşlayanlar, bütün kötü şeyler ard arda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı yapıldı. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Ard arası kesilmeksizin

Bütün kavimlere resuller göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek diyor, bütün kavimler resullerini inkar ettiler diyor. Hiçbir kavim olmamış sevgili kardeşlerim. Resulünü başlangıçta inkar etmeyen hiçbir kavim olmamış. İnsanların Allah'ın hakikatlerini reddetmeleri sadece onları incelememeleri sebebiyledir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytanın devamlı telkinleriyle insanlar korkunç bir mutsuzluğu yaşamaktalar. Yani şeytan insanlara öyle bir tesir sahası yaratmış ki, vücuda getirmiş ki, orada Allah'ın doğruları yerine hep şeytanın insanları sevk etmek istediği, onları sadece daha mutsuz edecek olan bir muhteva ortaya çıkıyor. Şeytan bunu gerçekleştirmiş. Bir tek hedefi var sevgili kardeşlerim. Bütün insanları mutsuz etmek. Ama Allah'ın dostlarının ve Allah'ın da bir tek hedefi var. Bütün insanları mutlu kılmak. İşte gece gündüz sizlere bu hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz ki Allah kimsenin mutsuz olmasını istemiyor. Ve diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dinleyeceksiniz. Ruhunuzu bana ulaştırmayı dinleyeceksiniz. Gerisi benim içim diyor. Ben sizden sadece serbest iradenizi kullanmanızı ve benden bir dilekte bulunmanızı istemekle vazifelendirdim diyor. Göreviniz orada bitiyor. Siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben sizi kendime ulaştıracağım. İşte Allah Teala'nın söylediği ifadeye gelin beraberce bakalım. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünim. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Seçtikleri insanların %90'dan fazlası. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan 14 asır evvel dini İslam'ı, yani kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini söyleyerek insanları dine davet ederken Yahudilerden de Hristiyanlardan da küçük gruplar sevinç gözyaşı döküyorlardı. Neye sevinç gözyaşları? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği şeyler o küçük grupların yaşamakta olduğu şeylerdi. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, irşad olmak ve irşad makamına tayin olmak, bir hakkın takvanın sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikler insanlar için. Ve bu insanlar büyük sevinç duyuyorlardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın ayetleri indikçe onların yaşadığı hayatı anlatıyordu. Emrediyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Hazreti Musa'dan sonra geçen yüzlerce yıl, Hazreti İsa'dan sonra geçen 600 yıl boyunca
insanlar dinlerini unutmuşlardı. Toplumun, Hristiyan toplumunun da Yahudi toplumunun da büyük kısmı dinlerini unutmuşlardı. Onun için onlar din zannettikleri asli unsurları yok edilmiş olan bir tatbikat biçimini yaşıyorlardı. Hristiyanlar kendilerine göre, Yahudiler kendilerine göre. Ve ayrı ayrı dinlerin mensupları sayıyorlardı kendilerini. İslam'ın da ayrı bir din olduğunu zannediyorlardı. Ama Hazreti Musa'dan itibaren mürşitlerine tabi olarak gelen bir grup insan, Yahudi, onlar bakıyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a inen ayetler onların zaten yaşamakta olduğu hayatı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemişler, namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlar ve bunların bir emir olarak inmesi onları büyük mutluluklara ulaştırıyor. Hristiyanların içinde de gene küçük gruplar bunu yaşıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabeyle aynı şeyleri yaşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ...14 asır evvel Allah Teala bunu söylüyor. Kitap sahiplerinin hepsi bir değildir diyor. Onların arasında sana bu ayetler indirildiğinde sevinç gözyaşları dökenler, gözlerinden sevinçten kanlı gözyaşı dökenler vardır diyor. Bir başka ayet kerimesinde onların çoğu manastırlarda yaşarlar diyor Allah Teala. Bizdeki tekkelerde yaşayan sufiler gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bunları sizlere anlatmak imkanını Allah Teala bize bahşetmiş. Diyoruz ki sadece bir tek dileğinizle mutluluğu mutlak olarak yakalayabilirsiniz. Çünkü bu Allah'ın garantisinde olan bir şey. Sizden sadece bir tek şey istiyor. Ona ruhunuzu ulaşmayı, ulaştırmayı dileyeceksiniz. Sadece bir dilek. Ey insanlar! Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Sizlerden olması mümkün olmayan, yapılması mümkün olmayan güç bir şey mi istiyor Allah Teala? Bir tek dileğiniz sizi Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve 28 senedir size bunları anlatıyoruz. Ne kadar az insan sözlerimizin doğruluğunu görüp de Allah'a ulaşmayı diliyor. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar az insan. Hayatımız biz istesek de istemesek de dünyanın en kıymetli hazinesi olan zaman devamlı geçtiği için devamlı hayatımız da geçiyor. Sona doğru yürüyoruz. İşte bütün hayatımızı bütün insanların mutluluğuna adamışız. Allah bunu bize hedef göstermiş. Hayatımızı Allah'ın öğrettiklerini öğretmeye hasretmemiz emredilmiş. Biz onun tasarrufundayız. Ne dilerse o bize yaptırır. Öyleyse bu kainattaki en mutlu insan kim diye düşünüyorsanız biz oyuz. Onun tasarrufunda olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey
öylesine güzel ki, bu güzelliği insanların yaşaması ya da yaşamaması söz konusu. İşte mutluluk dediğimiz zaman Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o temel hedefe bakın. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Peki hedef nedir? Allah-u Teala sizi nasıl mutlu kılacak? Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Öyleyse hayatınızda mutlu olduğunuz anlar vardır diye düşünüyorsanız, onlar mutluluk değildir, hayatın zevkleridir. Mutluluk dediğimiz müessese devamlı bir vetiredir. Kesintisiz bir mutluluğu yaşamanız. Odur mutluluk. Zevklerle mutluluğu birbirine karıştırmayın. Mutlulukta bir uyum, bir anlaşma, bir huzur müessesesi vardır ve kesintisizdir. İç dünyanızda sulh ve sükunu yaşayacaksınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun. Şu veya bu sebeple bozulmayacak olan bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda sulh ve sükunu yaşayacaksınız. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızda sulh ve sükunun yerine oturabilmesi için, mutlu olabilmeniz için içinizdeki iki düşman kardeşin arasını bulmak mecburiyetindesiniz. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Ruhunuz var, fizik vücudunuz var, nefsiniz var. Allah Teala fizik vücut olarak Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Hepimiz Adem Aleyhisselam'ın soyundan geliyoruz. Bugün var olanların hepsi Hazreti Nuh'un gemisinden o aradaki topluluktan geliyor. Hepimiz onların soyundanız. Hazreti Nuh'un gemisinin içindekilerden yaklaşık 7 milyar insan hepsi o noktadan bu tarafa gelmişler. Geri kalanların hepsi Nuh tufanında boğulmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İç dünyanızda iki düşman kardeş var. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen ama Allah neyi yasak etmişse onları asla yapmak istemeyen bir özellik taşır. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde durum aynıdır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de katiyen işlemez. Eğer idare ruhtaysa, ruhta olsaydı Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirecektiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektiniz ve bundan çok büyük bir zevk duyacaktınız. Çünkü yapınız ona göre inşa edilecekti. Nefsinize gelince sevgili kardeşlerim, nefsiniz de başlangıç noktasında %100 afetlerle vücuda getirilmiştir. %100 afetlerden oluşan bir nefsiniz var.
Allah'ın bütün emirlerini reddeden, asla yerine getirmek istemeyen, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyet. Acaba böyle olmasının dünya hayatında bir sebebi var mı? Elbette şeytan devamlı nefsinize telkinlerde bulunur. Bütün insanları şeytan münkerle ve fuhuşla emreder. O insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan sizi, o zaman öyleyseniz, şeytanın adımlarına tabi olursanız, münkerle ve fuhuşla emreder. İşte bu şeytana tağuta kul olmaktır. Şeytan aslında emretmek yetkisinin sahibi değildir. Kendisi de öyle söylüyor zaten. Ben diyor size emretmek yetkisinin sahibi değildim. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de benim davetime icabet ettiniz diyor. Beni suçlamayın, kendinizi suçlayın diyor cehennemde. Ama Allah Teala da emreden ifadesini kullanıyor. Acaba neden? Arkasında ne var? Arkasında insanoğlunun nefsi var. Madem ki nefs Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor afetleri itibariyle, asla onları yerine getirmek istemiyor. Madem ki Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor, böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda o kişi için sadece mutsuzluk vardır. Nefsin talep ettiği şeylerin yerine gelmesini istiyor iblis. Buna hazır bir nefs buluyor karşısında. Allah'ın bütün emirlerini işlememeye göre programlanmış, Allah'ın yasaklarını da işlemeye göre programlanmış bir nefs. Afetler grubu. Nefsiniz Allah'ın yoluna girmeden evvel mutlaka %100 afetlerden oluşur. Karanlık bir dünyanın içinde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir muhtevaya dikkatle bakalım. Şeytan size emretmek yetkisine sahip değildir ama nefsiniz zaten şeytanın söylediklerini yapmaya teşne, hazır vaziyette. Şeytan neyi emrederse, neyi söylerse onu yaptığı için şeytanın buradaki sebebi sizi sadece davet etmek olmasına rağmen bunu rahatlıkla emir olarak değerlendirmek mümkün. Çünkü nefsinizin bütün afetleri şeytanın bütün dediklerini yapmaya yönelik olarak programlanmıştır. İşte bu sebeple Allah Teala münkerle ve fuhuşla emreder diyor. Aslında emir ve kumanda yetkisi yok ama nefsiniz buna bütün boyutlarıyla hazır olduğu için şeytanın verdiği bütün telkinlere açık, derhal onları yerine getirmek istiyor. Öyleyse bir insanın iç dünyasında günün her saniyesinde, her dakikasında yeni bir kavga oluşuyor. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek istemiyor ama nefs işlemek istiyor.
fizik vücuda her ikisi de bunu yapmalarını istiyorlar. Ruh, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor fizik vücuttan. Nefs de işlemesini istiyor. Yasak ettiği fiillere gelelim. Ruh yasak ettiği fiilleri işlememesini istiyor. Nefs de işlemek istiyor. Nefs de fizik vücudun Allah'ın yasak ettiği fiili işlemesini istiyor. Hem emirler cephesinde iki zıt kuvvet var, hem de yasaklar cephesinde. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe iç dünyasındaki kavga ölünceye kadar devam eder. O kişi her an içinde kavga olduğu için mutsuz bir insandır, yetmez. Bir faktörü daha devreye koymak mecburiyetindeyiz. Akıl. Size beyninizi kullanmak suretiyle kumanda eden varlık akıl adını alır. Akıl beyninize kumanda eder. Beyninizi kullanarak fizik vücudunuzda kumanda eder. Ama fizik vücudun kumandanı olan beyni akıl kullanarak bu hedefe götürür. Akılsa hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın standartlarına göre emir verir. İşte bir ortam düşünün, Allah'ın bütün emirleri yasaklanmış, yasak ettiği her fiilde serbest bırakılmış. Akıl, fizik vücudu Allah'ın yasak ettiği fiillerin kabulüne yönlendirir, emrettiği şeylerin de kabul edilmemesi istikametinde yönlendirir. Onu yaptırır. Fiziki olarak beyne kumanda etmek suretiyle, beyin vasıtasıyla vücudu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleterek, Allah'ın emrettiklerini de yaptırmayarak kullanır. Böyle olunca o vücuda şeytan münkerle ve fuhuşla emretmiş oluyor sevgili kardeşlerim. Peki o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ne olacaktı? O zaman Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda sanki bir bıçakla keser gibi o kişinin şeytanla ilişkisini kesecekti. Şeytan o kişiye telkinde bulunmak imkanını tamamen yitirecekti. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar şeytanın o kişi üzerinde bir hakimiyeti asla söz konusu olmayacaktı. O kişi bu sebeple mutluluğu yaşayacaktı. Öyleyse iç dünyamızda neden mutsuzuz? Nefsimiz akla söylediklerini yaptırdığı için, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğimiz için Allah Teala bizi cezalandırıyor. Her olaydan sonra bize azap ediyor. Ruhumuz da nefsimize sıkıntı veriyor. Öyleyse insan neden mutsuz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hayatının her dakikasında Allah'ın emirlerini çiğniyor, yasak ettiği fiilleri işliyor. Arkasından da Allah o kişiye azap ediyor. Sevgili kardeşlerim, yapılan her yanlışın arkasından mutlaka bir azap gelir. Buna ne isim verirseniz verin. Ama bir hata yaptığınız zaman, mesela bir kişinin kalbini kırdığınız zaman, Allah Teala'nın size azap ettiğini hissedersiniz. Huzursuzluğu yaşarsınız. Öyleyse ister Allah'ın bir emrini yerine getirmesin kişi, emirler cephesinde o emri yerine getirmediği için azap görür. İsterse yasak ettiği bir fiili işlesin Allah Teala'nın, o sebeple azap görür. Ama kişinin ömrü hep olayları işleyip arkasından
azap edilen bir varlık olmakla devam eder. Bu huzursuz bir hayattır, sıkıntılı bir hayattır, bir başka ifadeyle mutsuz bir hayattır. Öyleyse kişinin iç dünyasında devamlı kavga var. Ruh nefsle devamlı kavga halinde, çünkü bütün gücüyle direnir ruh, Allah'ın emrini yerine getirilmesini ister ama akıl ve nefs beraberce ruhu hep yenerler. Aklın dediği olur. Ya, akıl hangi ortamda şuur kazanmışsa onun gereklerini yaptırır ve de arkası o kişinin devamlı olarak huzursuz bir hayatı sürdürmesidir. Her emri çiğnedikçe huzursuzluğu yaşayacaktır kişi, kendisine azap edildiği için. Her yasak ettiği fiili işledikçe aynı şey vücuda gelecektir. Bu sevgili kardeşlerim iç dünyanızdaki kavga ve sonucunu ifade eder konunun. İç dünyanızda her an nefsinizle ruhunuz arasında kavga vardır. Zaten kavga varsa mutsuzluk yoktur. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutluluk oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun hali, bir uyum halidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hususa dikkat edin. İç dünyanızda Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutsuz bir insansınız. Çünkü nefsiniz de ruhunuz devamlı kavga halinde. Gelelim dış dünyanıza. Neden dış dünyanızda mutsuzsunuz? Çünkü başka insanlarla devamlı çekişme halindesiniz. Her etrafınızdaki insanla yaptığınız kavganın sonucunda kimiye bir kötü sözde bulunmuşsanız, kötü bir davranışı oluşturmuşsanız, Allah size mutlaka azap eder. İşte dış dünyanızda da yaptığınız kavgalar, anlaşmazlıklar sebebiyle, nefsinizin afetleri sebebiyle mutsuzsunuz. Nefs öyle bir hastalığın sahibidir ki hep başkalarından üstün olmak ister. Başkalarına tahakküm etmek ister. Onları onların rızası hilafına, emri altına almak ister. Bu ise Allah'ın kesinlikle yasakladığı bir müessesedir. İşte bütün insanlar birbirlerine hakim olmak istedikleri için, etrafındaki insanların üzerinde hakimiyet kurmak istediği için onların tepkisine muhatap olurlar. Böyle bir davranış biçimi, başka insanlara hükmedici bir davranış biçimi sebebiyle haksız bir fiil işlendiği için, dış dünyalarındaki haksız bir fiil sebebiyle Allah onlara azap eder, ruh da nefsi cezalandırır, huzursuz kılar. O kişi dış dünyasında da mutsuzdur. Bu kadar mı? Hayır, dış dünyadaki mutluluk başka mutsuzluklara da, dış dünyadaki mutsuzluk başka mutsuzluklara da yol açar. Yani kimin kalbini kırdıysanız, kime bir kötülük ettiyseniz, o konudaki muhatabınız mutlaka aynı şeyi size yapmak ihtiyacını duyacaktır. Bir başka ifadeyle mutlaka intikam almak isteyecektir. Eğer o da nefs sahibi ise, nefs tezkiyesi falan yapmayan biri ise, mutlaka intikam almak ihtiyacını duyacaktır. Ve intikam almak fırsatını bulduğu anda derhal intikamını alacaktır. O zaman
yeniden bir huzursuzluk yaşayacaktır kişi. O kişiye zulüm yaptığı zaman Allah Teala ona müdahale etmişti. Ona azap vermişti başkasına zulmediyor diye. Şimdi bu kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. Kendisine kötülük yaptığı kişi de ondan intikam almıştır. O kişiye kötülük yaptığını hesap etmez. O anda kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Bu sebeple huzursuz olur. Ve ikinci defa huzursuz olur. Yeter mi? Gene yetmez. Bu kişi de intikam almak sevdasına kapılır. Başlangıçta kendisinin ona yaptığı bir kötü davranış sebebiyle onun karşısındaki kişinin kötü davranışına muhatap olduğunu unutur. Sebebin kendisi olduğunu unutur. Kendisine bir kötü davranışta bulunulmuştur. Öyleyse intikamını alması gerekir diye düşünür. İntikamını almaya çalışır. Aldığı zaman üçüncü defa huzursuz olur kişi. Allah ona azap edecektir. İntikamını aldığı zaman ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Dış dünyanızda da üç defa huzursuz oluyorsunuz. Başka birisine bir kötülük yaptığınız zaman arkasından o sizden intikam alıyor. İntikamınızı alamadınız. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz oluyorsunuz. Ama gene huzursuzsunuz. Sıkıntılısınız. Öyleyse her halükarda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayan bir insan dış dünyasında her halükarda huzursuzdur, sıkıntılıdır. Demek ki bu kişi dış dünyasında da huzursuz ve sıkıntılı, hem de iç dünyasından daha çok huzursuz ve sıkıntılı. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah Teala namaz emretmiş. Beş vaktini farz kılmış, iki vaktini de sünnet kılmış, yedi vakit namaz emretmiş. Aslında beş vaktin dışındaki kuşluk sünneti ile teheccüd sünneti bütün insanlara verilen bir emir değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir emirdir. Ama insanlardan kim bunu gerçekleştirirse onun huzurunu ve mutluluğunu yaşar. Öyleyse beş vakit farz, iki vakitte sünneti yerine getiren kişi günde yedi vakit namaz kılacaktır. Haftada bir gün perşembe günü sünneti seniye olarak oruç tutacaktır. Ramazan'da da oruç tutacaktır. Parası varsa hacca gitmek mecburiyetindedir. Bütün güzellikleri yaşayacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala'nın emirlerini yaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar emirleri ya yerine getirmezler ya da yerine getirirlerse bir angarya olarak yaparlar bunu. Aman şöyle namazını kılayım da omuzumdan, yakamdan şu namaz da düşsün. Bir an evvel bitireyim gideyim. Başka işlerimi yapayım diye düşünür insanlar hep. Ve de bu o namazın bütün zevkini yok eder. Halbuki namaz kılmak bundan 14 asır evvel sahabe için doyulmaz bir zevkti. Arkasında namaz kılanlar her tarafı doldurduğu için sahabenin geri kalan kısmı bahçede mum ışığının bahçeye vuran aydınlığında teheccüd sünnetini
kılarlardı. Teheccüd sünneti deyip geçmeyin sevgili kardeşlerim. Gecenin en az üçte biri kadar, yani 8 saat, 12 saatlik bir gece düşünün, eşit olduğunu düşünelim. 4 saat süren bir namaz. Baştan aşağı dualardan sonra ayetleri okuduktan sonra zikirle geçen bir namaz dizaynı. Zikrin mecburi oluşu. En az 4 saat süreli. Ki bunu 8 saate kadar Allah-u Teala'nın çıkarması da söz konusu olabiliyor. Çünkü diyor ki, Habibim gece kalk da sırf sana mahsus bir namaz olmak üzere gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini ibadet ederek geçir. Namaz kılarak geçir. Bu namaz zaten zikrin ta kendisidir. Çünkü 13 rekatlık bir namaz bu. Teheccüd namazı. Ve de 13 rekatlık namaz netice itibariyle 20 dakika, 25 dakika, 30 dakikalık bir namazdır. Ama bu 13 rekatı en az 4 saatte kılarlardı. Yani sure ve zamm-ı sureden sonra zikretmek konunun temelini teşkil ederdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok zikredin. Ve ibadetlerinizi yapın. Özellikle zikrinizi yapın. Bir kişi daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Yerini faziletlere terk eder. Faziletlerse ruhun hasletlerine paraleldir. O kişi nefsinin kalbi tamamen fazıllardan oluşunca, %98 fazıl, %2 rahmetten oluşunca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi hüviyetine gelir. İşte mutlu insan odur. O insan iç dünyasında mutludur. Çünkü nefsindeki bütün afetleri zikir, daimi zikir vasıtasıyla yok etmiştir. Afetlerin yeri tamamen fazıllarla dolmuştur. O kişi Allah'ın bütün emirlerini bu sebeple yerine getirir. Mutlak olarak yerine getirir. Yasak kılan bir faktör yoktur. Devamlı ibadetlerini tamamen gerçekleştiren bir kişidir bu. Nefsinin kalbinde afet olmadığı için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Bu kişi iç dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona ermiştir. Dış dünyasında mutludur. Nefsiyle ruhu arasındaki kavga sona erdiği için dışarıya karşı olan davranışları hiçbir zaman başka insanları kıracak olan bir hüviyet taşımaz. Onlara Allah'ın emrettiği gibi en güzel şekilde davranış biçimleri sergiler. Ve sevgili kardeşlerim, böylece dış dünyasındaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince emirler cephesindeki bütün emirleri gerçekleştirir. Bunun için daima mutludur. Yasaklar cephesindeki bütün yasakları da gerçekleştirir. Bunun için de daima mutludur. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde, insanlarla olan ilişkilerde ve kişinin iç dünyasında, dış dünyasında her açıdan sadece mutluluğun yaşandığı bir muhteşem dizayn oluşur. İşte sevgili kardeşlerim,
Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için bütün hayatı boyunca sonsuz bir mutluluğu yaşar. Dış dünyasında başka insanlarla onun arasındaki kavga bittiği için kendi cephesinden kavga bitmiştir. İnsanlar onun düşmanı olamazlar. Onlar kendisine düşman olabilirler ama o kimseye düşman olamaz. Bu sebeple dış dünyasında da kavga bitmiştir. O kişi dış dünyasında da mutludur. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevki yaşayarak yerine getirmektedir. Emirler cephesi bütünüyle mutlulukla tamamlanmaktadır. Yasaklar cephesinde ise işlenen hiçbir suç söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple o kişi Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğu yaşamak varken ne diye kendinizi mutsuzluğa teslim ediyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın mutluluğunu yaşayın. Allah'ın sizden istediği yegane şey budur. Allah'ın mutluluğu sizin içinde var sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi şartlar içinde olursanız olun, bu dediklerimi yerine getirirseniz Allah Teala'nın size beklemediğiniz kadar büyük bir saadeti yaşatacağını göreceksiniz. Ondan o kadar çok yardım alacaksınız ki ya Rabbi diyeceksiniz, ben bu kadarına layık değilim. Oysa ki layıksınız. Doğru yolu seçtiğiniz için, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarını işlemediğiniz için siz mutluluğun gerçek anlamda sahibi kılınıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratel mustakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lallâhîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, bugün de sizlere İslam nedir, tasavvuf nedir, konulu sohbetimizi inşallah devam ettireceğiz. İslam'ın birinci 7 basamağında Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın durumunu görmüştük. İkinci 7 basamağında 10 tane insanla irşat makamına nasıl ulaştığını görmüştük. Kişinin nasıl mümin olduğunu görmüştük. Ve üçüncü 7 basamağın sonuna kadar da gelmiştik. Ruhların Allah'a doğru yaptığı seyri süluku anlatıyorduk. Ve ruh 7. kata ulaşmıştı. Fetih kapısından içeri girmişti. Ehv-i Mahuz'un yani 7. gök katının fethi söz konusuydu. Bu konuşmamız inşallah buradan başlıyor. Elindeki kılıçla kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmele ile yola çıkan Evliya Namzide 7. gök katında bir kapıyla karşılaşır. Bu kapı da devrin imamının dergahında bulunan altın kapının aynıdır. Kapı olarak aralarında hiçbir fark yoktur. İkisi de yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, yaklaşık 4 metre yüksekliğinde üzerinde baklava dilimleri bulunan, üzerinde bir kapı tokmağı veya kapı eli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Sol taraftan menteşeli ya da bağımlılığı sol taraftan, çünkü sağa doğru açılıyor. Ve 2 metre veya biraz daha geniş bir sahanlık var bu kapının altında ve 7 tane de mermer basamak var. Bu basamakların genişliği 2 metre ile 2,5 metre arasında. Ve iki tarafında trabzanlar var. Bu trabzanların 5. merdiven noktasında iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir var. 7 tane bakladan oluşuyor. Bilek kalınlığında altın zincir, 7 bakladan oluşan. Ve oraya varan Evliya Namzide artık evliyalığı için sadece 7. kat kalmış. Elindeki altın, elindeki kılıçla, kılıç altın değil, o altın zincire bir defa vuruyor ve zincir 2'ye ayrılıyor. Aynı anda arkadaki kapı, altın kapı açılıyor. Söylediğimiz gibi bu kapının aynı devrin imamının dergahında da var. Bu kapıdan içeri giren Veli Namzide 7. katın
ilk aleminin fethini tamamlar. Ve tavandan yukarıya doğru yükselir. Tavan onun geçişine imkan verecek olan bir hüviyette yaratılmıştır. Aslında normal bir tavan görünümündedir. Ve eğer aşağıdan bakarsanız yukarıya çıkan Evliya Namzedi'nin vücudunun yukarıya çıkan bölümlerini göremezsiniz. Yukarıya çıkan görür ki sol tarafında bir duvar var. Sıvaları olmayan, sadece taşlardan örülü bir duvar. Bu onun geçmişidir. Sağına döndüğü zamansa altıgen kader hücrelerini görür. Burası 7. katın 1. alemidir. Kader hücreleri. Oradan başlar, sonsuza kadar uzanır. Zemin katının 7. katın 1. alemi kader hücreleridir. Allah Teala kıyamet günü herkese hayat filmlerini gösterdikten sonra bu hayat filmlerini kıyamet günü ikiye ayırıyor. Mutaffifin suresinin 8. ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere Ebrar'ın rakamlı kitapları, hayat filmleri, yani bu söylediğimiz kader hücreleri iliğinde, yani 7. katın 1. aleminde, göklerin 7. katının 1. aleminde. Ama Ficcar'ın, yani şeytanla ilişki kuran insanların kader hücreleri yerin 7. katında, zülmani alemin en alt katında, siccinde. O, orada da 7 alem var, onun 1. aleminde. Ne yapmış Allah-u Teala? Kıyamet günü zamanı geriye götürmüş ve zamanın başlangıcında o kader hücrelerini illiğine ve siccine yerleştirmiş. İşte görünen odur ki kader hücrelerinin her bir altıgeni 24 saatlik bir zaman parçasını içerir. O hayat filmleri 24 saatlik parçalar halinde 7. kata yerleştirilmiştir. Zülmanilerin, şeytanla ilişki kuranların ise zemin kattan, yani dünyadan 7 kat daha aşağıda sicinde gene kader hücreleri vardır. Onlar da orada rakamlı kitaplarını, kader hücrelerini görürler. Başka bir ifadeyle bir yol, Allah'ın yolu aydınlanarak, nefsin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanarak, aydınlanmanın gereği geçtiği noktada, ruhun Allah'a ulaştığı noktada karanlıktan aydınlığa doğru çıkarak hedefine doğru yürür. Daimi zikirde ise kalp %100 pırıl pırıl aydınlanacaktır. Şeytanın emrinde bulunanlarsa şeytana tapanlardan başlayarak onun büyüsüyle, hüddamıyla uğraşanlar, Allah-u Teala'nın yoluna girmeyenlere kadar bir sürü insan oraya gidecektir.

iki alem arasındaki farklılıklar çıkıyor ortaya. Allah'ın dostlarıyla şeytanın dostları. Allah'ın dostları veli ve evliya adını alır. Şeytanın dostları ise tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar. Alemlerden biri aydınlık, diğeri karanlık. Ve bu kişi zikre devam edecek. Kader hücrelerini aşacaktır. Ruhu kader hücrelerini aşacak ve Ümmül Kitab'a ulaşacaktır. Ümmül Kitab 7 tane alemin ikincisidir. Yolculuk söylediğimiz gibi soldan sağa doğru yapılır. Fetih kapısından giren birisi için yolculuk sağa doğru yapılacaktır. Ümmül Kitab alelade bir kitap zannedilmesin. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitaptır. Oradaki ruhların cesametine göre, büyüklüğüne göre konuşuyoruz. Ümmül Kitab Allah'ın bütün nebilerine, resullerine indirdiği bütün kitapları ihtiva eder. Ümmül Kitab boşlukta durur. Arşı tutan taraf melekler tarafından orada tutulur ama melekler görünmezler. Ümmül Kitab'ın altında bir kürsü var. Bu kürsüde devrin imamı vazifeli. Ve sağ tarafında kürsünün iki tarafından başlayan ve kürsü bir bilardo uzunluğuna duran bir bilardo masası dikdörtgenini ifade eder. Ve sağındaki kişi en kıdemlidir ruhlar arasında. Oradan itibaren kürsünün boyunca İnsan ruhları birer birer yerleşmişlerdir. Çevresinde her zaman 60 kişi vardır. Ve onlara Ümmül Kitab hakkında gerekli bilgileri verir. Ümmül Kitab'ın bir sayfası açıktır. Bu bir sırdır. Hangi sayfasının açık olduğunu o kitabı görenler bilirler. O zaman Neml suresinin 82. ayet-i kerimesinin sırrı açıklanmış olur. 8. öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradan eğitim, Ümmül Kitab konusundaki bilgiler ruhlara birer birer ulaştırılır. Üçüncü alem Kudret Denizi'dir. Bu bildiğimiz hüviyette bir deniz, denizin derinliklerine dalınıp oradaki sırlar öğrenilir. Kudret Denizi Allah-u Teala'nın evliyasının soldan sağa yaptığı alemler yolculuğunda üçüncü alemidir. Kendisine ait sırları taşır. Dördüncü alem makam-ı Mahmud'tur. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Onunla birlikte evvela 4 halife, sonra da bütün sahabe ve arkalarında pek çok insan ruhu, hepsi ruh olarak tabiatıyla orada bulunuyor.

Beşinci Alem Divanı Salihin. Salihlerin divanı, dairesel bir cami şeklinde dizayn edilmiş, balkonları olan bir cami ve burada toplantılar yapılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene orada. Divanı salihlerin bulunduğu bir hüviyet gösteriyor. Sonra buradan da altıncı aleme, zikir hücrelerine ulaşılır. Bu alemlerin hepsi aydınlıktır, pırıl pırıldır. Zikir hücreleri ise loş bir aydınlığı ifade eder. Gözleri yormayacak olan loş bir aydınlık. Çok sayıda, yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf küreler yere, zemine oturmuş vaziyette şeffaf küreler. Bu kürelerin içinde zikir yapan ruhlar. Çok muntazam bir arayla ve sırayla dizilmişler. Soldan sağa düz bir sıra. Her bir zikir hücresinin hizasında ileriye doğru da düz bir sıra. Soldan sağa çok sayıda küre, her birinin arkasında da ileriye doğru uzanmış gene küreler. Bu zikir hücrelerindeki ruhlar zikir yapıyorlar özel oturuşlarıyla. Ayakları sollarında, sol taraflarında, iki ayağın bilekleri üst üste gelmiş durumda oturuyorlar ve zikir yapıyorlar. Genellikle kalpte görünüyor zikir. Sevgili kardeşlerim, bu zikir hücrelerinde devrini tamamlamış olan bir kişi oradan ayrılır, uçarak indi ilahiye ve indi ilahinin en yüksek noktasına, Sedre-i Müntaha'ya ulaşır. Boşlukta duran bir ağaç, kökleri yerde değil. İşte bu Sedre-i Müntaha, varlıklar aleminin sonudur. Ya da yokluğun başladığı yerdir. İndi ilahinin en üst noktasıdır. İndi ilahide gördüğünüz şeyler tahtlar olacaktır. Huzur namazı olacaktır. Ve buna paralel bir dizayn söz konusu olacaktır. İndi ilahide her zaman tahtları göreceksiniz. Huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda
çimenlerin üzerindeki seccadelerde kılınır namaz. Böyle bir dizaynda önde huzur namazının imamı vardır. Arkasında iki kişi, sonra bir kişi. Onların arkasında iki kişi devrin imamının, iki baş veziri, sonra da yedi veziri söz konusudur. Sonra da onarlık sıralar başlar. Birinci den itibaren 1, 2, 3, 4 sıra. Bu onarlık sıralardan evvel son bir 7'li sıra vardır. Bembeyaz elbiseleriyle. Onlar kutuplardır. Her devirde 7 tane kutup hep hazır bulunur. Bu kutupların Allah-u Teala'nın bize bunları gösterdiği noktadan bugüne kadar değişmeyen birisi Abdülkadir Geylani Hazretleri'dir. Kutbül Aktab'tır. Kutupların başındadır. Sağ taraftadır. Bembeyaz elbiseleriyle vardır. Beyaz sakalları. Bir de deri bir iple bir torba, küçük bir torba boynunda asılıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ondan sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört onarlık sıra, kırkları, sonraki yedi sıra, yetmişleri ifade eder. Birinciler siyah cübbelidir ve koyu gri kürk vardır cübbelerinin boynunda ve altın sırma kordonla çapraz kordonlar vardır önlerinde cübbelerinin. Yetmişlerin ise bal rengi cübbeleri. Sonra başka renkli birçok gruplar göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sırları söylemekle bitmez. Hangi ruh zikir hücrelerinde tamamlamışsa dizaynını, o oradan sitetin müntahaya ulaşır. Ve sitetin müntahadan yukarıya doğru dikey olarak yükselir ve Allah'a ulaşır. Bu vuslattır. Ruhun 21. basamakta Allah'a ulaşılmasıdır ve üzerinize Allah-u Teala 12 defa farz kılmıştır ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. İşte İslam Allah'a teslim olmaktır ki bu ilk teslimdir. Ruhunuzun Allah'a teslimidir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında kaybolur. Kaybolduğu zaman 21. basamağı aşmış ve 22. basamağa ulaşmış olursunuz. Allah-u Teala ruhun Allah'ın zatında kaybolmasına

Allah'a sarılmak diyor. Va'tesemu billahi. Allah'a sarılmak. Ama aynı zamanda meaba sığınmak da buyuruluyor. Meaba sığınmak. Allah meaptır, sığınaktır. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vallahu indehu husnul meab. Ve yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'tır. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani Allah'a ulaşmak üzere, hakka ulaşmak üzere yola çıkılacak gündür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur buyuruyor Allah Teala. Sığınağa sığınmış olan kişi de, meaba sığınmış olan kişi de, gene meaba sığınmış, ulaşmış anlamına evvab adını alıyor. Böyle bir dizaynda sığınağa sığınmak Allah Teala tarafından Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şöyle tarif ediliyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzrifetül cennatü lil muttakine gayri vahid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar ve hafiz olanlar için. Evvab, Allah'a geri dönmüş, Allah'a sığınmış, sığınağa sığınmış manasına geliyor. Hafiz de başının üzerinde muhafız taşıyan. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir muhteva taşıyor. Ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ruhun yok olması, yani Allah'a sarılmak.

Nisa 175. Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Buradaki tarife baktığımız zaman Allah'a varmayı dileyenlere amil olanlar diyor Allah-u Teala ve ona sarılmayı dileyenleri de devreye almış. Va'tesemu billahi diyor. Vellezine amenu va'tesemu billahi. Onlar ki ve onlar ki amenudurlar, amenudurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ve va'tesemu billahi ve Allah'a sarılmayı dilerler. İşte onların sırat-ı müstakime ulaştırılacakları bildiriliyor. Demek ki ruhun Allah'ın zatında kaybolması, Allah'ın zatında yok olması hedeftir. Böyle olan kişiler Kur'an-ı Kerim'de evvab adını alıyorlar. Meaba sığınmış olanlar, Allah'a hayattayken ruhlarını geri döndürüp ulaştırmış olanlar. Böylece vuslat olayı tahakkuk ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor. Ne diyordu Allah Teala? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın verdiği söz niçin Allah söz vermiş diyoruz? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah-u Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kânu yercullâhe fe inne ecelallâhü le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın tayin ettiği o gün. Allah-u Teala'nın dizayn ettiği muhteva içerisinde öyle bir dizayn görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zatına ulaştırmayı dilemiş ki 12 defa üzerimize farz kılmış bunu ve söz vermiş aynı zamanda. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ankebut 5. Amin olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim
ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Allah'a mülaki olacaklardır. O Allah'a mülaki olma ifadesi, yani Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır manasına geliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse bir bütünü görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ulaştıracağı bu hedefi hiç unutmayacaksınız. İslam mutlak olarak evliyalığa ulaştırır. İslam'ı yaşayan kişi, İslam'ı yaşamak isteyen kişi mutlaka Allah'ın evliyası olur. İslam'ı yaşamak isteyen kişiyle yaşamak istemeyen kişi birbirinden akla kara kadar ayrıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İslam olmak şerefine sadece onlar erebilir. İslam kelimesi bildiğiniz gibi teslim anlamını içeriyor. Her şeyden önce ruhunuzun Allah'a teslimi birinci safhada gelir. Ruhunuzun Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve İslam olmanın birincil teslimini, ilk teslimini gerçekleştireceksiniz. Bu teslimlerin ilkidir. 22. basamakta gerçekleşir. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve 22. basamakta Allah'a teslim olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'ın evliyası olursunuz. İnsanlar şeytanın igvasından, kandırmasından kendilerini kurtarabilmiş olsalardı, ona inanmamayı başarabilselerdi, herkes Allah'ın evliyası olurdu. Çünkü evliya olmak Allah'ın vücuda getirdiği bir vetiredir. Kimse kendisi evliya olmaz. Allah onları evliya yapar. Bu kişilerin yaptıkları şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse her güzelliğin dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemek birincil adımı oluşturuyor. Bu adım varsa mutlaka o kişi Allah'a, Allah'tan alacağı on ihsanla mürşidine, sonra da seyri sülük adlı yolculukla ruhunu Allah'a ulaştırır. Kendisi mürşide ulaştırıp teslim olur Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla ve Allah onu ruhen kendisine ulaştırır. 10 ihsanı veren de Allah'tır. Ruhu kendisine ulaştıran da Allah'tır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
İşte burası evliya olma noktası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmışsa, işte o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka Allah'a ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Buraya kadar Allah'ın yardımıyla hiçbir zahmet çekmeden 33 bin zikre ulaşan herkes Allah'ın zatına normal standartlarda ulaşır. Burası ruhun Allah'a ulaştığı yerdir. Acaba nefs ne olmuştur bu süreç içerisinde? Her kademede %7 nur birikerek, fazilet birikerek nefsin kalbinde, %49 fazilet birikimi, %2'de rahmet birikimi oluşarak kişinin nefsinin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Şeytan yalnız nefsinizin karanlıklarına, afetlerine tesir edebileceği için şeytanın hakimiyet alanı, tesir edebileceği saha %100'den %51 azalarak %49'a düşmüştür. Artık şeytan size hakim değildir. Bu sebeple afetlerin yok olduğu oranda fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusudur ve bu noktada nefsinizin kalbi %51 Allah'ın nurlarıyla kaplandığı için, şeytanın hakimiyet alanı %51 azaldığı için fizik vücudunuz da şeytana kul olduğu, şeytana kul olmasının Allah'a kul olmaktan daha fazla olduğu devreyi tamamlamış, Allah'a kul olmasının şeytana kul olmaktan daha üstün olduğu bir devreye ulaşmıştır. O kişi artık bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olarak adedilir Allah-u Teala tarafından. İfadeye gelin yeniden bakalım. Yasin suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler. Elem ehad ileyküm ya beni Âdeme en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sıratı mustakim. Ey Âdemoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sıratımızda kimdir diyor Allah Teala. Allah hepimizden şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmamız lazım geldiğine dair ahd almış. İşte bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a fizik vücudunuzun kul olması gerçekleşmiştir. Kulluk tamamlanmamıştır. Ama şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğunuz noktaya ulaşmışsınızdır. Artık Allah-u Teala sizi şeytana kul olan bir kişi olarak değil, Allah'a kul olan bir kişi olarak görüyor. Kulluk giderek daha yüksek boyutlara çıkacak ve tamamlanacaktır. 22. basamak,
fena makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada artık velayet üzeresiniz. Allah'ın evliyası oldunuz. Önünüzde 7 tane velayet makamı var. 1- fena makamı, 2- beka makamı, 3- zühd makamı, 4- muhsinler makamı, 5- ihlas makamı, 6- Ulu'l-Elbab makamı, 4. makam, muhsinler makamı, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. 5. makam, Ulu'l-Elbab makamı, daimi zikre ulaştığınız yer. 6. makam, ihlas makamı, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz makam. 7. makamsa salah makamı. Burada safhalarla makamlar arasında bir farklılık var.

daimi zikre ulaştığınız makamın adı Ulu'l-Elbab makamıdır. Ama nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz yer, bundan bir sonraki makam olan İhlas makamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, makamlar da 7 tane. İslam'ın safhaları da 7 tane. Ama makamlar 21. basamaktan sonra başlarlar. Yani 22. basamak 1. velayet makamıdır. Evvelki 21 basamakta velayet olmadığı için makam da yoktur. Makamlar 22. basamakla başlarlar. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulu'l-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı isimli 7 tane makam söz konusudur. İslam'ın bu 7 makamı velayetin bütününü ihata eder. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz, ruhunuzun Allah'a sarıldığı, sığınağa sığındığı, bir başka ifadeyle Allah'ın zatında yok olduğu makam, fena fillah makamıdır. Fena, yok olmak demek. Fi içinde, Allah, Allah'ın içinde yok olma makamı. Yani sığınağa sığınıp sığınağın içinde kaybolmak. Yani Allah'a ulaşıp Allah'ın içinde, Allah'ın zatında kaybolmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah Teala'nın zatına ulaşma keyfiyeti Allah Teala tarafından kesin bir açıklamayla ifade buyuruluyor. Yunus suresinin, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi ona, kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bu insanlardan, Allah'ın seçtiği insanlardan kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. 21. basamak Allah'a ulaşma basamağıdır. Meab oluş ise Allah'ın zatında yok olmak manasına gelir. Öyleyse meab Allah'ın zatıdır. Sığınaktır. Allah İnsanlara sığınaktır. Bu sığınağa sığınan kişi fena makamının sahibi olur. Yani Allah'a ulaşmaktan bir sonraki noktaya ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, eğer sizler ruhlarınızı Allah'a ulaştırmasaydınız Allah'ın evliyası olamazdınız. Ama
Allah'a ruhlarınızı ulaştırmadan öldüğünüz zaman ruhunuzu Azrail aleyhisselam mutlaka Allah'a ulaştıracaktı. Yani sizler isteseniz de istemeseniz de ruhunuz önünde sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Önemli olan sizlerin bunu istemesi, bilerek, isteyerek Allah'a kul olmanızdır. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim ederek evvap kulluğa ulaşırsınız. Allah'a ulaşma kulluğu. Allah'ın kulu olduğunuz kesin. Çünkü şeytanın kulu olduğunuz devrede şeytan size hakimdi, nefsinizin afetlerine. Ama bu noktadan itibaren nefsinizin kalbinde şeytan duruma hakimdi. Hakimiyeti %100'den %49'a düşmüş durumda. Ve siz artık Allah'ın kulusunuz. İşte fena makamının dizaynında Allah Teala bu açıklamayı yapıyor. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, sığınağa, bir sığınak olan Allah'a sığınması, Allah'ın veya Allah'a sarılması. Üçü de aynı manaya geliyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'a teslim olmuştur. İşte İslam'ın ilk manası, teslim istikametindeki ilk hedefi ve dolayısıyla daha derin manalarının en hafifi, en satıhlı olanı ruhunuzun Allah'a ulaşmasıdır. Söylediğimiz gibi 3 ay ile 6 ay arasında değişen bir vetiredir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştıracaktır. Sözüme dikkat edin. O kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlattığımız gibi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Yüce Rabbimiz, nasıl olur da ona hayran olmayız? O bizleri, bizim kendimizi sevdiğimizden, bizim onu sevdiğimizden belki 1000 kat fazla sever. Biz 1000 ünite Allah'ı seversek, Allah bizi 1000 ünite severse, biz 2 ünite Allah-u Teala'yı sevdiğimiz zaman Allah 2000 ünite bizi sever. 3 ünite Allah'ı sevdiğimiz zaman 3000 ünite sever. O sonsuz sevginin sahibidir. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, makamları kısaca bir gözden geçirdiğimiz zaman velayet makamlarının 7 tane olduğunu görmüştük. Birinci makam fena makamı. 22. basamağın makamı. Fena fillah, Allah'ın zatında yok olmak demek. Anlattığımız husus oydu. Sonra beka makamına geliyor. Fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51 iken zikriniz devamlı artacağı için %61'e kadar ulaşır. %61'e
ulaştığı noktada bir başka olay tahakkuk edecektir. %61'de Allah-u Teala size bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara Rablerinin indinde bir yurt var diyor. Allah'ın indi ilahisinde, Allah'ın huzurunda bir yurt, bir taht. Allah Teala kimin nefsinin kalbindeki nurlar %61'i aşarsa o kişiye bir taht ihsan ediyor. Teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. İndi ilahide Allah'ın indinde bir yurt vardır, bir teslim yurdu vardır diyor. Orada Allah-u Teala'nın indinde huzur namazının kılındığı o ortamda arkadan huzur namazının imamına doğru bakıyorsanız yukarıdan onun sağ tarafında önü boşluktur. Sol tarafında yerden 4 metre yükseklikten başlayan tahtlar göreceksiniz. İşte o tahtlar Allah'ın evliyalarının tahtlarıdır. Ve orada arşı tutan melekler tarafından gökte hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta dururlar. İşte o tahtlara Allah Teala kimi layık görürse erayık veya sürratlı tahtlardır bunlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kimin zikri nefsinin kalbinde %61 nuru oluşturursa o kişi beka makamının sahibi olur.

Bekâ makamını zühd makamı takip edecektir. Ne zaman bir insanın zikri günün yarısını aşarsa, nefsin kalbindeki nurların %71'i aştığı noktadır orası. Ve kişi zühd makamının sahibi olur. Zühd makamı bir yaşam stili olarak, bir insanların davranış biçimi açıklaması olarak Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Yusuf'un kardeşleri diyor, Yusuf'a karşı zahittiler. Ona önem vermiyorlardı. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor. Ona değer vermiyorlardı. İşte zikre veya zikirsizliğe değer vermek nasıl belli olacak? Her gün 24 saattir. Kim 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı her gün 12 saatten daha fazla zikredebiliyorsa o zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Hayatınızın en büyük ibadeti, en sağlam ibadeti zikirdir. Hani şu şeytanın farzların arasından çıkardığı zikir. Öyleyse eğer zikriniz günün yarısını aşamazsa fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması hiçbir zaman mümkün olmaz. Kim fizik vücudunu teslim etmiştir? Zühd makamını aşabilen herkes. Zühd makamının başlangıç noktası günün yarısından daha çok zikirdir. Ne diyordu Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde? Ya eyyühellezine aminuz kürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla bir zaman aralığında zikredin. Öyleyse Allah'ı çok zikretmek söz konusu olan bu. Allah'ı çok zikretmek. Kim böyleyse o zahitlerden olur. Zühd makamı fizik vücudun teslimine zemin hazırlayan makamın adıdır. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinu. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur.

O kişiki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha çok fizik vücudu asil olan kim vardır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın insanla olan ilişkisinde fizik vücudunun Allah'a teslimi nasıl bir değer taşır, bunu yaşayacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %19 karanlık olduğu bir dönemde fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin karanlıkları onu hiç alakadar etmez. Dikkate almaz nefsinizin kalan %19 karanlığının isyanını hiç dikkate almaz. Onlardan gelen tepki fizik vücuda hiç alakadar etmez. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Böyle bir dizaynda fizik vücudunuz Allah'a teslim olmuştur. Peki mutluluğu bu noktada %100 yaşar mısınız? Yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin kalbi hala %19 afetlerle doludur. Ve mutluluğunuza %19 bir engel vardır mutlak saadetinize. Sizin yaptığınız bazı şeylerden, güzel davranışlarınızdan nefsinizin afetleri hoşlanmayacaklardır. Ve içinizde, iç dünyanızda, nefsinizde bir sıkıntı gene ara sıra oluşacaktır. Yani sonsuz mutluluğu bu noktada yaşamanız henüz mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayetin dördüncü makamı fizik vücudumuzun Allah'a teslimi makamıdır. Yani muhsinler makamıdır. Beşinci makam nefsinizin Allah'a teslimi konusundaki ilk adımınız olan hikmet makamıdır. Ulul Elbab makamıdır. Kimdir Ulul Elbab? Tarif veriyor Allah Teala. Li Ulul Elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim. Li Ulul Elbab diye başlıyor Allah Teala. O Ulul Elbab kullarım için diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bir insan üç halde bulunur. Ayaktadır, oturuyor veya yatıyor. Bu yatışın
yan üstü olmasını istiyor Allah Teala emri o standartta. Öyleyse ulul elbab daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri hikmet sahipleridir.

ulul elvaptır. Daimi zikrin sahibi olan kişi hikmet sahibidir. Bunlar yedi özellik gösterirler. Buraya ulaşmamış olan kişilerden farklı yedi özellik. Bir, daimi zikre ulaşmışlardır. İki, bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Yani nefslerinin kalplerinde kendilerini Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek isteyen veya yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eden afetler onların içinde artık mevcut değildir. Daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Bu sebeple afetler mevcut değildir nefslerinin kalbinde. Daimi zikir sebebiyle hepsi yok olmuştur. Nasıl olur bu? Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişiye Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, o kişi uyurken de, ayaktayken de hep zikredeceği için rahmetle faz ve rahmetle salavat devamlı olarak o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ve zülmani kapıya inmiş olan mührün üzerinde baskı devam edecektir. O kişi ölünceye kadar kesintisiz olarak bu baskı hep devam edecektir. Öyleyse buradaki dizaynda o kişinin ölüm anına kadar devam eden bir baskı söz konusudur. Zülmani kapıyı örten mührün üzerine bir baskı. Bu baskı varsa ne olur? Bu baskı varsa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu baskı varsa zülmani kapı asla açılamaz. Yani ne olur? Yani şeytanın karanlıkları, öfkeyi, kini, kıskançlığı, düşmanlığı, nefreti ve bunlarla beraber 19 tane negatif faktörü içeren karanlıkların artık nefsinizin kalbine girebilmek imkanı sıfırdır. Siz hayatta olduğunuz sürece nefsinizin kalbine bu afetler giremezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Giremezlerse ne olur? Giremezlerse nefsinizin kalbi bir daha asla kararmaz. %100 faziletlerle dolu kalır. Yani ruhunuzun kalbindeki hasletler Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi devam ettirirlerken nefsinizin kalbindeki faziletler de tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi usul ittihaz etmişlerdir. Yapıları buna göredir. O zaman ne olur? O zaman iç dünyanızdaki kavga da dış dünyanızdaki kavgada biter. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Neden? Çünkü nefsinizde ruhunuzun bütün özelliklerine ulaşmıştır. Artık afetler yoktur nefsinizin kalbinde. Artık nefsinizin kalbinde fazıllar vardır, faziletler vardır. Ruhunuzun hasletleriyle aynı paralelde olan Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyorsunuz.

isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen faziletler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu noktada ulul-elbab makamında kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Niçin? Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için. Öyleyse iki özellik. Bir, bu kişi daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Peki bunun neticesi ne olur? Allah'ın iki mükafatı mutlaka muktesef hak olarak, iktisap ettiği bir hak olarak ona verilir. Bir, kalp gözü mutlaka açılır. İki, kalp kulağı mutlaka açılır. Dört özellik oldu. Daimi zikrin sahibi, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler sıfır. Hem kalp gözü açık, hem de kalp kulağı açık. Bu dört tane esas olgudur, esas şarttır, temel şarttır. Bu dört tane temel şart, üç vasıf şartını oluşturur. Bir, bu kişi ehli hayırdır. Neden? Daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahipleri her an zikrettikleri için her an derecat kaybederler. Affedersiniz, tam aksine. Her an derecat kazanırlar. Derecat kazanmak Kur'an-ı Kerim'de hayır olarak ifade ediliyor. Bu sebeple Allah-u Teala onlara hayır sahipleri diyor. Diyor ki Allah-u Teala Allah hikmeti dilediğine, yani hikmete layık olana verir. Allah kime hikmet verdiyse ona büyük hayır verilmiştir. Kişi hayrın sahibi olur. Böyle bir dizaynda kişinin hayrın sahibi olduğu bir ortamda acaba nereye ulaşır sonuç? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin hayrın sahibi olduğu bu ortamda o kişi aynı zamanda hikmet sahibidir. Hikmet sahibi olduğu için hayır sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için hem hikmet hem de hayır sahibi olmuştur. Hem de tezekkür sahibi olmuştur. Tezekkür sahibi olan bu kişi Allah'ın bütün hükümlerini öğrenen kişidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de o ayet eğer Kur'an'ın, İslam'ın 28 basamağıyla 4 tane 7 basamağıyla alakalıysa hangi ayetin 28 basamağın hangisine ait olduğunu bir bakışta görür. Bu kişi hüküm sahibidir. Bu açıdan. İkincisi, bu kişi hakem olmanın bütün özelliklerine Allah-u Teala tarafından kavuşturulmuştur.
Üçüncüsü, bu kişi hakim olmanın bütün özelliklerine Allah-u Teala tarafından kavuşturulmuştur. Bu kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Hikmet sahibidir. Ullelbab makamı demek ki kişiyi hikmet sahibi yapıyor. Ullelbab makamı kişiyi bir yerlere ulaştırıyor. Kişi hikmet makamının sahibi, dört tane temel şartın sahibi, üç tane de vasıf şartının sahibi. Üç vasıf şartından üçüncüsü ehli tezekkür olmak. Allah ile her an konuşma imkanının sahibi kişi. Allah'a her an sorabilmek imkanının sahibi ve her an güzellikleri Allah'tan aldığı bir dizayn içinde yaşayacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı böyle bir dizayn. Ullelbab makamı, daimi zikir makamı, Aynel Yakin'in başlangıç noktası, ve İlmel Yakin dört basamak evvel zaten bitmiş. Aynel Yakin hikmeti muhtevasını alır. Aynel Yakin'in birinci makamı Ululelbab makamıdır. Burada kişiye Allah-u Teala onun kalp gözünü açarak zemin katı gösterir. Yani devrin imamının dergahının özelliklerini gösterir. İnsan ruhları nasıl bir sıralamanın içinde ana dergahta, nasıl onarlık sıralar teşekkül ediyor. İlk sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi, herkesin önünde rahleler ve Kur'an-ı Kerimler, önde erkekler dizisi, arkada hanımlar dizisi, onarlık sıralar devam ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyoruz. Ana dergahta altın kapıyı gösterir Allah-u Teala. Seyr-i sülüka çıkanların nasıl evvela secde ettiklerini, secdeden sonra nasıl altın kapıdan sağ kanat velisi, sol kanat velisi, yani sultan, arkadan da bütün evliya namzetlerinin birer birer seyr-i sülüka nasıl çıktıklarını ve gökte nasıl tek bir sıra oluşturulduğunu ve herkesin ayakta olarak saf halinde yukarıya yükseldiğini, yani birçok insan ruhu yan yana hepsi beraber saf halinde yükseliyorlar. Biri önde, ötekiler arkada değil. Hepsi yan yana. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve hanım sultan. Sağdan sola doğru bir sıra ve saf halinde bir yükselme. Tek bir sıra. Herkes yukarı doğru yükseliyor. Biri ötekinin altında, üstünde falan değil. Hepsi aynı hizada. Sonra bir gün Allah-u Teala bu kişiye ansızın birinci gök katını gösterir. İşte burada Ulul Elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır.
ve göğün birinci katı, ikinci katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birer birer gösterilir. Her katta hangi işlemlerin olduğu birer birer gösterilir. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösterilir. En son Sitretül Müntaha gösterilir. Ne zaman Sitretül Müntaha'yı görürse kişi, o gün ihlas makamını tamamlamıştır. Yani nefsi Allah'a gerçek anlamda bu noktada teslim olmuştur. 8 defa evvela zemin katın gösterilmesi, birinci defa Ulu'l-Erbab makamında hikmet makamının ikinci makamı olan ihlas makamında ise 7 tane gök katı, nefsin kalbinin 8 kademe, 8 mertebe müzeyyen olması yaşanır. Allah'ın güzellikleriyle süslenmesi. O kişiye düşman olanların bile o kişi tarafından sevilmeye başlaması, onların da insan olduğunu düşünmesi, Allah'ın kulu olduğunu düşünmesi, hiç kimseden bu kişinin nefret etmesinin mümkün olmadığı, düşmanlarını da sevdiği bir ortam oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah Teala bir kişiye son noktayı, Sitretül Müntaha'yı gösterirse, indi ilahideki bütün özellikleri gösterdikten sonra Sitretül Müntaha'yı gösterirse, o kişi ihlas makamını orada tamamlamıştır. Ve yeni bir makama geçiş için Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh, ihlas makamından salah makamına geçiştir. Öyleyse Tövbe-i Nasuh'un dizaynına dikkatle bakın. İhlas makamından salah makamına geçiş. Allah-u Teala'nın söylediklerini kişi birer birer tekrar eder ve Tövbe-i Nasuh'unu tamamlar. Tövbe-i Nasuh, vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tövbe türüdür. Neden kişi tövbesinden vazgeçemez? Çünkü onu tövbesinden vazgeçirecek olan afetler artık o kişide mevcut değildir. Onun için bu tövbe, tövbe standartlarının dışına kişinin çıkması mümkün olmayan bir tövbedir. Onun için adı nasuh tövbesidir. Değiştirilmeyen tövbe. Böyle bir tövbeyle tövbe eden kişi İhlas makamını bitirmiştir ve evliyalık mertebelerinin, velayet mertebelerinin, velayet makamlarının dememiz daha doğru, son makamına gelmiştir. Burası salah makamıdır. Salah makamı 7 tane kademe içerir. Birinci kademede Tövbe-i Nasuh vardır. Kim Tövbe-i Nasuh'a davet edilip Tövbe-i Nasuh gerçekleşmişse, o kişi salah makamının birinci kademesindedir. İkinci kademe kimlerindir? İkinci kademedeki kişilerin Allah günahlarını
örter. Hangi günahlarını, günahları sevaba çevirmemiş miydi? Çevrilmişti. O kişi mürşidine ulaştığı an, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilmişti. Peki, o zaman hangi dizayn içerisinde bu kişinin Allah-u Teala günahlarını örtüyor? Bu günahlar madem ki sevaba çevrilmişti, neden örtülüyor? O günahlar değil. Bu kişi mürşidine ulaştığı güne kadar günahlar işlemişti, onlar sevaba çevrilmişti. Ama mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra bu kişinin nefsindeki afetler yok olmadı ki. Ve afetler var olduğu sürece bu kişi günahlar işlemeye devam etti. İşte o mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları da bu makamda salah makamının ikinci mertebesinde Allah-u Teala örtüyor. Kişi yaşarsa daha öteye de gidecek Allah-u Teala. Kişinin hayatı devam ediyor ve Allah-u Teala ona salah nurunu veriyor. Üçüncü mertebesi salah makamının. Kişinin nuru tamamlanıyor. Ne demek bu nurun tamamlanması? Allah Teala bu konuda diyor ki onlar derler ki diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki ya Rabbi nurumuzu tamamla. Derler ki ya Rabbi bize mağfiret et. Tahrif suresi 8. ayet-i kerime. Peki nurları önlerinde ve sağlarında zaten yürüyorlar. Nedir bu nur? Bu nur onların mürşitlerinin tabiyet anında, mürşitlerine tabiyet anında devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşmişti. İşte o önlerinde ve sağlarındaki nurdur. Şimdi de nurumuzu tamamla diyorlar. Böylece Allah-u Teala onlara salah nurunu veriyor. Ve üçüncü kademesine ulaşıyorlar. Salah makamının. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Onlar diyorlar ki ya Rabbi bize mağfiret eyle. Yani günahlarımızı sevaba çevir. Günahları zaten sevaba çevrilmişti. 21. 14. basamakta affedersiniz. Ondan sonra işledikleri günahlar da örtülmüştü. İşte o sevaba çevrilmeyen, sadece örtülen günahların bu sefer de sevaba çevrilmesini talep ediyorlar. Ve onlara Allah-u Teala bir defa daha mağfiret ediyor. Bu mağfiretle onlar bütün günahları mağfiret edilmiş, sevaba çevrilmiş bir özelliğe kavuşuyorlar. Hem mürşitlerine tabi olmadan evvelki günahları sevaba çevrilmişti 14. basamakta, burada 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde
onların mürşitlerine ulaştıktan sonra işledikleri günahlarda, daimi zikre ulaşmadan evvel işledikleri günahlarda bir defa daha o günahlarda sevaba çevriliyor. Ve böylece bu insanlar kalpleri müzeyyen olan insanlar oluyor. Hem günahları bütünüyle sevaba çevrildiği için, mürşitlerine ulaşmadan evvelki günahları da mürşitlerine ulaştıktan sonra daimi zikre kadar işledikleri günahları da hepsi sevaba çevrilmiş oluyor. Ve başlarının üzerinde salah nuru var. Tövbe-i nasuh, arkasından günahların örtülmesi, arkasından salah nurunun verilmesi ve arkasından o kişinin günahlarına Allah-u Teala'nın mağfiret etmesi, dört kademe içerir. Salah makamının dört kademesini içerir. Bu aynı zamanda o kişinin kalbinin dört mertebe müzeyyen olmasıdır. Süslenmesidir. Tezyin, süslemek demektir. Tezyin sanatı, süsleme sanatıdır. Ve böyle bir ortamda da kalp tezyin ediliyor. Etraftaki insanlara karşı olan şey sadece sevgiyi oluşturuyor. Kimse o kişinin düşmanı olamıyor artık. Kalpte sadece dostluğa müteallik hususlar yerleşiyor. O kişi eğer bir savaş verecekse bu savaşı kendisi için veremez, ancak Allah için verir. Öyleyse artık o kişi için düşman yoktur. Sadece sevgi vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burası salah makamının dördüncü kademesi. Burası irşada ulaşma kademesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır, diyor Allah Teala. Bütün gelecek nesillere bütün sahabenin irşada ulaştığını projekte ediyor, ulaştırıyor. Onları sahabenin güzellikleriyle sevindiriyor, yüreklerini ferahlatıyor. Demek ki sahabe bütün bu güzellikleri yaşamışlar diye düşünüyor kişi. Dördüncü mertebe, salah makamının dördüncü mertebesi irşada ulaşmak. İrşada ulaşmak bir safhadır. Tıpkı nefsin Allah'a teslimi gibi bir safhadır. Ve burası salah makamının dördüncü kademesi. Salah makamındaki dört mertebe nefsin
tezyin edilmesinin, süslenmesinin sonucuna ulaştırır kişiyi. Burada kişi iradesini Allah'a teslim etmenin bütün şartlarına sahiptir. Artık bu noktada Allah'ın iradesine bağlanmak dayanılmaz bir istek olur kişide. Allah'ın bu seviyeye ulaşmış olan evliyası artık irşad etmek için sadece irade teslimine ihtiyacı olan son bir adımla irşad makamına oturacak olan kişidir. İrşad edilmiştir, irşada ulaşmıştır. Allah ona artık irşad etme yetkisini verecektir. Neyle? İradesini Allah'ın iradesine bağlamasıyla ve kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. İradesini Allah'ın iradesine bağlamak üzere, iradesini Allah'a teslim etmek üzere. Allah-u Teala cüz'i iradeyi teslim alır ve kendi iradesine bağlar. Burası bir hakkın takva kademesidir. Burası hakkul yakin takva kademesidir. Burası iradenin Allah'ın iradesine bağlandığı kademedir. Yani kişi artık kendi iradesiyle bir karar vermek, bir şey yapmak imkanının sahibi değildir. Her davranışını Allah-u Teala ona emredecektir. O Allah-u Teala'dan sormak istediği zaman soracak ve nasıl davranması lazım geldiğini Allah ona mutlaka bildirecektir. İşte burası kişinin irşat makamına tayin edildiği yerdir. Allah-u Teala burada irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur kılınmak, Allah'ın emrini alıp o emre göre irşad etmek manasına gelir. Mezun kılınmak da bunun tatbikatının yetkisinin bu kişiye verilmesi anlamına gelir. Yetkili kılınması anlamına gelir. Bu yetkisini sadece Allah'ın iradesinin önderliğinde, Allah'ın iradesinin emrinde gerçekleştirebilir. İşte onlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleridir. Sahabe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmiş. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu büyük hakikati şöyle anlatıyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında indirilmiştir. 23 yıl. 40 yaşından 63 yaşına kadar. Ama bu 23 yılda indirilen Kur'an-ı Kerim indirildiği tarihten sonraki olayları da bizlere haber veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 halifeden sonra sahabe tabiinin tabiyetini sağlamıştır. Onlara, tabi olanlara Allah-u Teala tabi'in adını veriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. Bihakkın takvanın
hakkül yakin takvasının sahibi oldular. Allah'ın iradesine bağlandılar. Ve irşat makamının sahibi oldular. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde aranızda münkerden nehyeden marufla emreden bir topluluk bulunsun. İşte bu tarif Allah'ın mürşitlerinin tarifidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu tarife dikkatle bakın. Burada Allah var. Burada Allah'ın sadece Allah'tan alınan iradi yapıyla emredilmesini istediği iki husus var. Münkerden nehi, emri bil maruf. Bunlar irşat makamının görevleri ve Allah'ın iradesini bağlayanların Allah Teala tarafından vazifeli kılınmasıyla gerçekleştirilebilir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu konu irşat makamını dizayn ediyor. Bütün sahabe oraya ulaşmışlar. İradelerini Allah'ın iradesine bağlamışlar. Allah-u Teala onların muhtevası içerisinde onlara bağlanan tabi olanlar diyor, tabi'in, ihsanla tabi olanlar, 10 ihsanla tabi olanlar. İşte böyle bir dizayna baktığımız zaman bütün sahabenin bu noktaya ulaşmış olduklarını görüyoruz. Yani o esnada dünyada yaşayanlar için de Resullerin bir altındaki en üstün kademe irşat makamı, Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek. Bu muhtevanın ötesi var mı? Burası salah makamının 5. kademesi. Acaba 6. kademesi var mı? Var. 7. kademesi var mı? Var. 6. kademede yalnız Resuller var. Bütün kavimlerde şu anda da Allah'ın Resulleri yaşıyor. İşte sevgili kardeşlerim, geleceğin teminatı o Resullerdir. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, aslında sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı talim ediyorlar. Bizler gibi namazlarını kılıyor, bizler gibi zikir yapıyor, Allah'ın temel emirleri neyse onları gerçekleştiriyorlar. Hepsi salah makamının 6. kademesinde. Şu anda şu dünya üzerinde ne kadar millet varsa her milletin içinde bir Resul mutlaka yaşıyor. Her devirde yaşadı, bu devirde de yaşıyor. Allah Teala Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda, ardı arkası kesilmeksizin Resul göndeririz.
hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler, reddettiler. Bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor Allah Teala aralarında Resul bulunmasın. Bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Külli kavmin min Resul diyor. Bütün kavimlerde Resul vardır diyor. Zamanın bütün evrelerinde, bütün devrelerinde, bütün bölümlerinde mutlaka insanlarla beraber Allah'ın Resulleri var. Ne kadar kavim varsa o kadar da Resul. Başka dinlerin içinde olmaları önemli değil. Zaten başka dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Arapça adıyla, Kur'an-ı Kerim'deki adıyla İslam dini. Ama bu dinin, İslam dininin, Hanif dininin ta kendisi olduğu gene Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sen Hanifsin diyor. Hazreti İbrahim'in diniyle seni vazifeli kıldık, sana onu vahyettik. Hanif dininin mensubu olmanı emrettik diyor Allah-u Teala. İşte Resuller salah makamının 6. mertebesini ifade eder. Daha ötesi var mı? Evet, var. Salah makamının 7. kademesini sadece devrin imamları işgal eder. Her devirde mutlaka bir huzur namazının imamı vardır. Huzur namazının imamı mutlaka hayatta olmak mecburiyetindedir. Sadece hayatta olanlardan birisi bu vazifeyi yapabilir. Bunun için böyle bir vazifenin yapımında her devirde hayatta olan birisi vazifeli olacağı için geçmiş devirdeki daha üstün rütbeliler de onun arkasında namaz kılmak mecburiyetindedirler. Bu bir onlardan üstün olduğunu göstermez huzur namazının imamının, ama vazifesinin bu olduğunu gösterir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, huzur namazının imamı mutlaka Resul'dür. O kavimlerdeki Resullerden bir tanesidir. Huzur namazının imamlığı asaleten peygamberler, yani nebiler tarafından gerçekleştirilir. Nebilerin bulunduğu devirlerde mutlaka o devirdeki nebi, yani peygamber huzur namazının asaleten sahibidir. Huzur namazını mutlaka o kıldırır. Ama nebilerin bulunmadığı fetret devirleri var dünya üzerinde. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında 2000 yıl. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dünyanın sonuna kadar gelecek olan devrede nebi bulunmayacak. Bu sebeple 1400 yıldır dünyada nebi, peygamber mevcut değil. Olması da mümkün değil kıyamete kadar. Peki peygamberlerin bulunmadığı devirde kim yapacak huzur namazının imamlığını? Bütün kavimlerde, peygamberler olsa da olmasa da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep var olacaktır, var olmuşlardır. Bu Resullerden birisini Allah-u Teala huzur namazının imamlığına tayin eder. Burası salah makamının 7. ve en üst kademesidir. Sadece huzur namazının imamları buradadırlar. Bu devirde de bütün kavimlerdeki Resullerden birini Allah-u Teala huzur namazının imam olarak tayin etmiştir. Ve
huzur namazının imamının arkasında hayatta olmadıkları için iki peygamber namaz kılmaktadır. Dünya namazından değişik tarafı nedir? İmam geriye döndüğü zaman namazdan sorabilirsiniz ki imamlar cemaate dönerler. İmam tek başına dönmez. O iki peygamber de beraber dönerler. Ne olur? Namaz kıldırırken sağda olan geriye döndüğünde sola geçmiştir. Namaz kıldırırken solda olan geriye döndüğünde sağa geçmiştir. Böyle bir dizayn Allah-u Teala'nın indi ilahisinin temel hükmüdür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki son devirde Hazreti İsa dünyaya mutlaka dönecektir ve huzur namazının imamıyla beraber aynı safta olacaktır. Dünya üzerinde Hristiyanlık diye, Musevilik diye dinler mevcut değildir. Sadece bir tek din vardır. Hepsi de zaten kabul ediyorlar ki bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilerin de dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bütün peygamberler sadece bir tek dini yaşamışlardır. Öyleyse dinler yok, tek bir din vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizinle yarenlik etmek üzere bir aradayız. Yarenlik. Allah'tan bahsetmek istiyoruz. Kainattaki en güzel konu Rabbimiz olan Allah, sahibimiz olan Allah, o bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki ondan emir alıyoruz. O bizi yönlendiriyor. O yapmamız gerekeni yaptırıyor. O yaptırıyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hep onu söylüyorum, anlatılamaz ki. Kelimelerle anlatmak tıpkı Yaşar Kemal'in dediği gibi dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki yakın bir gelecekte inşallah çok fazla değil 10-15 gün içinde bir yanlışlık olmazsa, bir büyük problem çıkmazsa inşallah Amerika'da ikinci uydumuz devreye giriyor. Avrupa'daki uydumuzun dışında Kuzey Afrika'ya, Avrupa'ya, Balkanlara, Türk ülkelerine yayın yapan uydumuzun dışında ikinci bir uyduya Amerika'da sahip olmak üzereyiz. Sevgili kardeşlerim, çok mutluluk verici, sevindirici bir olay. Amerika'da da bir uydumuzun oluşu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda. Sadece Allah için. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve mutluluğu yaşamak için. Allah Teala bizden, bizim mutluluğumuzun dışında zaten bir şey istemiyor ki. Bize diyorlar ki, iyi ama bak Allah Teala diyor ki, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, zikir yapacaksın, daha neler? Bunların hepsi angarya değil mi? Sevgili kardeşlerim, nasıl düşünüyorsanız öyle görünür. Eğer namazı, orucu, zikri angarya gibi görenler söz konusuysa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar zaten kurtuluşu mümkün olmayan bir döneme işledirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ya dilerse, dilerse o kişiye namazı Allah sevdirir. O kişi oruç tuttuğunda Allah ona açlık hissettirmez. Ve de kişi zikir yaptığı zaman bundan büyük mutluluk duyar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Kişiye Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel angarya gibi gelen
namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak, belki zekat vermek, belki hacca gitmek. Bunların her birinin doyulmaz zevkler olduğu noktasına ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra belki canları acıp bağırmak gelir içinden, mutluyum diye. Bu yol mutluluk yoludur sevgili kardeşlerim. Zaten başka yolu yok. Kainatta bütün mukaddes kitapların gösterdiği bir tek yol var. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan birinci safa, mürşide ulaşıp tabiiyetle devam eden ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştıran üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim eden dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim ettiren beşinci safa, irşada ulaştıran yani ihlasa ulaştıran altıncı safa ve nihayet yedinci safa, serbest iradeyi de Allah'a teslimle noktalanan irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin sonucunu doğuran yedi safa ve dört teslimden oluşan bir bütün, kainatın yegane dini, kainatın ezeli ve ebedi dini, kayyum olan din, kıyamda olan din, kıyamete kadar devam edecek din. Geriye doğru ne kadar giderseniz gidin, hep var olan din. İleriye doğru ne kadar giderseniz gidin, hep var olacak olan din. Ama sadece bir tek din. Sevgili kardeşlerim, dinler yok. Sadece bir tek din var. Kainatın yegane dini, o Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini. Aynı din. Şu anda kitapları mevcut bulunan üç tane vesika var elimizde. Üç kitap. Birisi Tevrat, Hazreti Musa'ya inmiş. Diğeri İncil, Hazreti İsa'ya inmiş. Ve Kur'an, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inmiş. Ah! Bir de bakıyoruz ki ne görelim? Hazreti Musa da ona tabi olanlarla birlikte yedi safayı yaşamış, dört tane de teslimi yaşamış. Üstelik de Tevrat'ta bu yedi safa ve dört teslimin kesinlikle farz olduğu da açıklanıyor. Hadi yüzyıllar boyunca bu tarafa doğru gelelim. Aa, bakıyoruz ki İncil'de de yedi safa ve dört teslim farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olan havarilerin hepsi yedi safayı da dört teslimi de yaşamışlar. Sonra gidiyoruz 14 asır evveline, Kur'an iniyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. E bakıyoruz ki yedi safa ve dört teslim farz, yetmez. Bütün sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi safayı da dört teslimi de yaşamışlar. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hala dinler vardır diyen birisi çıkar mı acaba karşımıza? Dinler yok.
sadece bir teklim var. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rum suresinin 30. ayeti kerimesinde diyor ki sen hanif olarak veçini, zatını dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için. O hanif fıtratında ki sen hanifsin diyor önce, sonra da yani hanif fıtratının sahibisin demek, hanif dininin gereklerini yerine getiriyorsun demek, sen hanifsin demekle, hanif olarak veçini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini yaratmasında da, insanları hanif fıtratında yaratmasında da değişiklik göremezsin diyor. Ne bugün

Öyleyse birden fazla din hiç olmamış. İslam kelimesi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Arapça olan adıdır. Her ikisi de teslim anlamına gelir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esastan oluşuyor. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen, böyle bir dileğin sahibi olan tek bir toplum. Toplumun bütün üyeleri Allah'a ulaşmayı diliyorlar, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyorlar. Sonra sevgili kardeşlerim, üçüncü faktörü Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Allah'a teslim olmak. Yani ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi safha, dört teslim. Hepsi bu kadar. Yedi safha içerisinde dört tane teslimi oluşturmak. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizler eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, dilediğiniz andan itibaren hanifsiniz, hanif oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hanif değildir. Arapça adıyla İslam değildir. Başka hangi dillerde ne söyleyecekseniz hiçbirisi değildir. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki sizlere bu sohbeti yapabiliyorum. Bizi dinliyorsunuz, görüyorsunuz, sözlerimizi işitiyorsunuz, kalp ile dinleyin sevgili kardeşlerim. Kalp ile dinlerseniz başkalarına da anlatacak olan kolaylığı Allah-u Teala size mutlaka verecektir. Kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a ulaşmalı. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, adım adım bulutlar kalkıyor. Görüyoruz ki bütün öğretim kadroları artık bize karşı değiller. Dostlarımız oluşmuş. İnceliyorlar sevgili kardeşlerim. İnceliyorlar, tahkik ediyorlar, söylediklerimizi Kur'an'la karşılaştırıyorlar. Arapça bilenler metinleri, mealleri yazanlarınkini okuduktan sonra gerçek Arapça anlamıyla da karşılaştırıyorlar. Sonra iki mealden bizimkinin doğru olduğu neticesine varıyorlar. İşte zamanın bu devresinde sevgili kardeşlerim, 2005 senesinin Mart ayında, Mart ayının başlangıcında artık din adamları büyük çoğunluk olarak karşımızda değiller. İncelemeden

büyüklerimizi, atanlar, bir profesörün diliyle şey edemeyenler, 50-60 sayfa olduğu için şey edemeyenler, hangi profesör olduğunu anladınız. Bir aziz profesör. Şey edememiş. Bizim 50-60 sayfalık ihtarımızı şey edememiş. Profesör Cevat Akşit. Sevgili kardeşlerim, ilmi birçok zavallı insan bildiğini zannederek başkalarına ahkam kesiyor. Onlar da onun doğru söylediğini zannediyorlar. Onlara soruyoruz. Diyoruz ki bize nebi kavramını tarif eder misiniz akaidten? Ve tarif geliyor. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Akaid böyle söylüyor. Biz de onlara soruyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu değil miydi? Değildi diyenlere gerekli olan ayeti söylüyoruz. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Ne diyor Allah Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiymiş. Yani Kur'an tabiriyle peygambermiş. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusu diyor. O zaman soruyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmedi mi Kur'an-ı Kerim? İndirildi. Ona indirildi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirildi Kur'an-ı Kerim. Ve o indirilen Kur'an-ı Kerim'de onun nebi olduğu yazıyor. Hani nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdi? Resullere verilen kitaplarla idare edecek olan peygamberlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi, nebilerin de sonuncusu ve kendisine Kur'an-ı Kerim indirilmemiş mi? Şimdi hala bana o yarım ilminizle nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, lütfen sizlere gönderdiğimiz o ihtarları okuyun. Üzerinize düşen çok ciddi bir vazife var. Onları hem okumak, hem incelemek, hem de Kur'an'la karşılaştırmak sizlerin vazifesidir. Çünkü siz onu bilmediğiniz için Kur'an'ı, o din öğrettiğiniz insanlar da sizin sebebinizle, sizin yüzünüzden Kur'an'ı öğrenmedikleri için bugün insanlar cehenneme doğru, 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Sizler de onların arasındasınız sevgili din adamları. Eğer Allah Teala bize
Kur'an'ı öğretmeseydi, o zaman biz de sizinle beraber o gidenlerin arasında olacaktık. Bu sözlerimiz bir kısmınıza ağır geliyormuş, öyle geliyor haberler. Daha yumuşak nasıl anlatılabilir, bilemiyorum sevgili kardeşlerim. Omuzlarınızda 70 milyon insanın vebali var. 70 milyondan daha fazla. Salt Kur'an'ı unuttukları için. Bırakıyoruz her tarafı, Kur'an'ın bütün diğer safhalarını, sadece bir tek safhayı ele alıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir kavramı biz onlara anlatmadan evvel din adamlarımızın hiçbirisi duymamış. Biz mi? Biz de duymamıştık. Bizim zaten dinle alakamız yoktu ki sevgili kardeşlerim. 30 yaşımıza kadar dinin dışında bir insan olarak yaşadık. Bir solcuyduk. Eğer Dayı Bey gelip de biz müfettişken bize ulaşmasaydı, bize dinimizi öğretmeseydi, biz de bilmeyecektik. O sadece kalın çizgilerle anlatabildi. 10 yıllık süreç içerisinde, ondan sonraki tasavvuf devremizde de bize mürşidimiz Kur'an'dan bir şey öğretmedi. Dayı Bey'in de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Muhammed Raşit Hazretleri'nin de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Zaten sohbet yapmazdı. Ya birkaç sohbetine şahit olduk da genellikle kendi lisanıyla yapıyordu. Bunlar onların eksiklikleri değil. Muhammed Raşit Hazretleri zamanının Gavs-ı Azamıydı. Ama biz Kur'an'ı vazifemizin temelini teşkil eden Kur'an'ı onlardan öğrenmedik. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Ve Allah Teala bizi en güzel okuyan birisi rahat rahat yapabilirdi. Hayır, yapmadı. Kur'an-ı Kerim'i yarım yamalak okuyoruz. Manasını o öğrettiği için biliyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, hepinizi kurtuluşa çağırıyoruz. Bir takım insanlar hakkımızda çeşitli dedikodular çıkarıyorlar. Son gelen açıklama, biz demişiz ki eğer bize tabi olmazsanız hepinizin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Cennete girmenin yolu mürşide tabi olmakla sağlanmaz. Ondan daha evvel, mürşide tabi olmadan evvel de insanlar Allah'ın cennetine girebilir demekten dilimizde tüy bitti. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, cennete girebilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilediği anda tahakkuk etmiştir. Dilediği andan itibaren 6-7 saniye içinde Allah Teala o kişiye furkanlar verecektir. Görmeyen gözlerini açacaktır. Görme hastasındaki hicabı mestureyi kaldıracaktır. Görme hastasındaki gışaveti kaldıracaktır. Kulaklarındaki bakrayı alacaktır. İşitme hastasının mührünü açacaktır. Kalbindeki ekinleti alacaktır. Kalbinin mührünü açacaktır. Ve kalbine ekinlet koyacaktır. Bu 7 işlem boyunca o kişiye günahlarının 7'de biri kadar sevap yazdıracaktır. Sevaphanesine.
seyyiati kadar hasenat yazdıracaktır. Ve o kişinin günahlarını tamamen örtecektir. Peki ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve ne olmuştur? Sevapları günahlarından fazla olan birisi olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı kalbinden diledikten sonra, Allah-u Teala kalpteki bu talebi gördükten sonra, kişi yarım saat sonra, bir saat sonra ölmüş. Hiç ameli yok. Ama bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kişi şirkten kurtulmuştur. Bu kişi takva sahibi olmuştur. Bu kişi hidayette değilken hidayet üzere olmuştur. Bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Bu kişinin gideceği yer cehennemken cennete gitmeyi hak etmiştir. Mürşide tabi olduğu için değil. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine girecektir. Sıfır amelli birisi, hiç amel yapmadan Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü, ama gideceği yer mutlak olarak cennettir. Peki bu kişi başka birisi, hep insanlara yardım etmiş, onlara parasal faydalar sağlamış, sebiller yapmış, caminin yapılmasına yardımda bulunmuş, çok sevaplar kazanmış bir kişi. Allah'a ulaşmayı dilememiş. İslam'ın 5 şartını da yerine getirmiş yıllarca. Kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla. Bu kişinin cennete girmesi lazım, öyle değil mi? Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlarsa, o fazlaysa onun gireceği yer cennettir. O kişi felaha ermiştir. Ama kazın ayağı öyle değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarıyor, heba ediyor. Daha başka asıl ifadesiyle, o kişi amellerini heba ediyor, amellerini boşa çıkarıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. İşte Allah Teala Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde diyor ki, o hüsranda olanlar var ya, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Hüsranda olanları tarif ediyor Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onlar hüsrandadırlar. Ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Hüsranda olanların amelleri boşa gidiyor, heba oluyor. Zümer 65. O kadar mı? Hayır. Bir başka açıdan daha inceleyeceğiz. Bu iki ayeti birleştiren bir başka ayet-i kerime daha var. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Onların amelleri heba olmuştur. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin amelleri heba olur. Bu kişi o kadar hayır yapmış, derecat kazanmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, İslam'ın 5 şartını 65 yıl yaşamış adam. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, başlamış, hiç bırakmadan gelmiş 80 yaşına kadar, 80 yaşında da ölmüş. Gideceği yerin cennet olduğunu zannediyor. Ama gidemez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri heba olur.
Sevgili din adamları, öyleyse yapmanız lazım gelen şey bu söylediğimiz ayetlere bir göz atmak değil mi? Korkuyorsunuz. Söylediklerimiz doğru çıkarsa sizin ilminizin bir işe yaramadığı ortaya çıkacak diye korkuyorsunuz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Hiç kimse size bilmediğiniz bir ilmi neden öğretmiyorsunuz diye çamur atamaz. Siz bilmiyorsunuz. Size bu ilim öğretilmedi. Öğretilmediğine göre bilmediğiniz bir ilmi nasıl öğreteceksiniz insanlara? Onun için biz sizi hiçbir zaman kınamadık. Hiçbir zaman bilmiyorsunuz diye sizi küçük görmedik. Hep aynı yerdesiniz bizim için. Kıymetlisiniz çünkü sizler din adamlarısınız. Ama bir sorumluluk taşıyorsunuz. Din adamı başka insanların kurtuluşunu omuzlarına yüklenen Allah tarafından omuzlarına yüklenen bir kişidir. Başka insanların kurtuluşunu omuzlarında hisseden bir insandır. Omuzlarında o insanların kurtuluşa ulaşmasının ilmini onlara ishar edemezse, açıklayamazsa, açıklamamışsa o zaman omuzlarında vebal vardır. Dikkat edin, öğretmekten bahsetmiyorum. Öğretmek iki taraflı bir müessesedir. Öğretmen öğretmeye çalışır. Ama öğrenci öğrenmiyorsa, öğretmeye çalışan öğretmenin ilim vermesi tamamsa, ilmi verebilmişse ama karşı taraftan bir kısmı alabilmişse, bir kısmı alamamışsa, o ilmi alamayanlar konusunda öğretmenin sorumluluğu yoktur. Eğer öğretmen layık veçile öğretme işlemini tamamlamışsa. Öyleyse öğretmen öğretecek olandır. Eğer kişi öğretmenin öğretmek üzere söylediği şeyi algılamazsa, kendisine mal etmezse, öğrenmezse, o zaman sorumluluk öğretmenden gitmiştir. Öğrencinin omuzlarındadır. Kendi omuzlarında kendi sorumluluğu vardır. İşte şu anda yaşamakta olduğumuz dünyanın Türkiye kesiminde ve bütün dünyada din adamları omuzlarındaki bu ağır vazifenin vebalini yüklenmiş durumdadırlar. Bu anlattığımız şeyleri öğrenmekle vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Hem kendinizi kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için vazifelisiniz, hem de asıl önemlisi o cehenneme doğru yürüyen milyonlarca insanı kurtarmak zorundasınız. Din adamıysanız bunu yapmadığınız takdirde omuzlarınızda vebal var. Bir kısmınız öğrendiniz, susuyorsunuz. Sizi bu konuda da haklı görüyoruz. Bir görev yapıyorsunuz, karşılığında ücret alıyorsunuz, geçiminiz bu ücretten. Ve size hakikatleri öğrenip de söylemeye başladığınız zaman kötülükler yapılabileceğini düşünüyorsunuz. İşinizden olacağınızı düşünebiliyorsunuz. Bunlar da ihtimallerdir. Eğer sizin başınızda olan kişiler de dinlerini bilmiyorsa ve siz doğrusunu onlara söylemeye kalktığınız zaman bunu hoş karşılamıyorlarsa, sizi cezalandırabileceklerse, bundan çekinmeniz de
eşyanın tabiatına uygun olandır. Onlara açıklamanız gerekmiyor. Ama ya din öğretmekle mükellef olduğunuz o kadar insan, sizin caminize gelen insanlar, sizin öğretim müessesenize, üniversitenize, lisenize gelen insanlar, onlara kurtuluşu öğretmezseniz sorumlusunuz. Ben senin söylediğin şeyleri bilmiyorum diyeceksiniz. Normal, haklısınız, bilmiyorsunuz. Ama öğrenmek mecburiyetinde değilim diyemezsiniz. Çünkü siz sadece kendinizden mesul değilsiniz. Öğretmekle mükellef olduğunuz bir kitle var etrafınızda, cami imamıysanız. O caminin müntesipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda olayı düşünün. O insanların sizden ilmi alması lazım ki kurtulsunlar. Onları, her şeyi bir tarafa bıraktım şu anda. Onların hepsini ve sizleri kurtaracak olan ilk adım, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizdir. Dilemezseniz siz kurtulamazsınız ama vebalden de kurtulamazsınız. Allah Teala şu anda öğrenip de öğrenmeyenlerin, öğretmeyenlerin durumlarını söylüyor. Ashab suresi 67 ve 68. ayetler. Cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve saadatlarına, her konudaki o konunun ileri gelenlerine, söz sahiplerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Büyük bir lanetle lanetle. Öyle diyecekler o zaman sizin için sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları. Lütfen size gönderdiğimiz o ihtarları okuyun. Onları değersiz şeyler olarak çöp sepetine atmayın. Onlar şu anda sizin de hayatınızı kurtaracak olan, cennet hayatınızı kurtaracak olan, din öğretmek mecburiyetinde olduğunuz insanların da cennet hayatını kurtaracak olan tek senetlerdir. Tek senet onlardır. Tek vesika onlardır. Öyleyse gelin beraberce şöyle birkaç dakika bir tezekkür edelim. Çok kısa bir süre. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz, normal. Çünkü size öğretilmemiş. Ama bu hayati bir konu. Hidayetin temeli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir, demin söylediğimiz. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı inkar edenler, onlar hüsrandadırlar, bir, ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hem takva sahibi değildirler, hem de şirktedirler. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri.
Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kimi şirkte olanlar, dinlerinde fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırkayı oluşturuyor. O fırkanın dışında olan Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu Allah Teala söylüyor. Yani gizli şirk. Ve de takva sahibi olmadığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah tağutun kulu olduğunu söylüyor. Allah'ın kulu olmadığını söylüyor. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sadece Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala, onlar tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlara, yani şeytana kul olmaktan içtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Tağutun kulu olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde onu söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'enne bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhimün nâvru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar ki kesin şekilde, muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi siz sevgili din adamları, evet diplomalarınız var, bir mevki sahibisiniz ve de herkes sizin bütün din adına bilgilerin sahibi olduğunuzu zannediyor. Oysa ki siz ne kendinizi ne de size inanıp da etrafınızda bulunan insanları kurtaramayacak bir ilim. Ve de aldığınız diplomalar sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olmanızdan başka bir yere sizleri vardıramıyor sevgili kardeşlerim. Lütfen bunları yanlış anlamayın. Biz bunları söylemekle asla ve kat'a sizi küçültecek bir şey söylemek istemiyoruz. Ama Allah Teala'nın burada söylediği söze dikkatle bakın. Muhteva gerçekten çok kötü bir noktaya ulaşıyor. Çünkü diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Kim bu insanlar? Sadece bir tek kusurları var. Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Bu insanların kafir olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem, gördük. Allah'ın ayetlerinden gafiller, gördük.
gidecekleri yer cehennem ve bunlar kafirler. Sevgili kardeşlerim, asla sizleri küçültmek için söylemiyoruz. Ama ayetleri, hiç değilse bu ayetleri öğrenmek mecburiyetindesiniz. Durumunuzun vahim olduğunu söylemek istiyoruz. Ve Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi kıyamet günü. Tek bir fırkayı oluşturan müminler hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. O Rum 32'de söylediğimiz o tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası hariç, onun dışındaki bütün fırkalar kafirler, tağuta kul olanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın katında kafir olarak vasıflandırılıyor. Sevgili kardeşlerim, ister misiniz Allah Teala'nın size kafir nazarıyla bakmasını? Öğrendiğiniz ilimde ne yazıyordu? Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. El-Hak, lügat manasından giderseniz bu sonuca ulaşırsınız. İman, inanmak demek. Mümin de imanın sahibi demek. Öyleyse mümin, inanan demek. Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Öyleyse onun gideceği yer cennettir diye düşünüyorsunuz. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mümin olmadığını söylüyor. O sadece o tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar mümin. Diğerleri de Allah'a inanıyor ama cennete gidecek olan bir mümin hüviyeti gösteremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, kendinize yazık ediyorsunuz. Eğer öğrenmişseniz onları lütfen gizlemeyin. Bakınız ne diyor Allah Teala gizleyenler hakkında. Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Biz insanlara kitaplar indirerek, son indirdiği kitap Kur'an-ı Kerim. Şeriat kitaplarından bahsediyor Allah Teala. Beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimi gizlerler, ayetlerimizi gizlerler, Allah'ın ayetlerini gizlerler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Sevgili kardeşlerim, böyle olmayın. Kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi cehenneme doğru yönlendiriyorsunuz. Yetmez. Omuzlarınızda, etrafınızdaki bütün sizden din öğrenecek olanların vebalini de alarak. Ne kaybedersiniz? Bir inceleseniz. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördüğünüz zaman duyacağınız pişmanlık sizi kurtaracak olan bir pişmanlıktır. Gururunuzu bir kenara bırakın. O kadar insan bilmiyor da, o kadar profesör bilmiyor da, bu mu biliyor diye düşünmeyin. O bu mu dediğiniz kişi bu ilmi kendisi öğrenmiş değil. Okullarda öğretilmiyor. Ona bu ilmi Allah öğretti. İncelediğiniz zaman bunu net olarak siz de göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir öğretim yeri mevcut değil, sadece burası. Allah'ın üniversitesi.
Sizlerin bilmediğiniz bir ilim bize verildi. Sizleri kurtaracak olan bir ilim ve sizlerle birlikte ilim öğrettiğiniz insanları da kurtaracak olan bir ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'da öğrendikleri ve tatbik ettikleri bir dizayn. Demin ne demiştik? O ve sahabesi İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasını, üzerlerine farz olan 7 safhasını hem öğrendiler hem de yaşadılar. Kur'an'da 7 safhanın 7'si de farz. Kur'an söylüyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile beraber 7 safhanın 7'sini de yaşamış. Gene Kur'an söylüyor. Ve biz size o 7 safhanın 7'sini de öğretmekle vazifeliyiz. Biz öğrendiğimiz için. Bizi neden suçluyorsunuz bir kısmını sevgili kardeşlerim? Biz kendimizi seçmedik ki. Allah bizi seçti. Hem de tekrar ediyoruz, bir solcuyken seçti. Ama bunları bize Allah-u Teala öğrettiyse, siz öğrenmiyorsanız, din öğrettiğiniz insanlar sizin yüzünüzden cehenneme gidecekse, siz de cehenneme gidecekseniz, o zaman omuzlarınızdaki vebali düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri? Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlamıyor musunuz? Bize hakarete kadar olan şeyler söyleyen din adamları da var. Onlara da kızamıyoruz. Şeytan onlara öyle söyletiyor. Ah sevgili kardeşlerim, sizleri kurtarmak, sizlerin din öğrettiğiniz herkesi kurtarmak anlamına geldiği için sizlerle bu kadar çok hevhal oluyoruz. Sizlere bu kadar çok hitap ediyoruz. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız? Ne zaman dininizi öğreneceksiniz? Ne zaman başka insanlara da öğretip omuzlarındaki vebalden kurtulacaksınız? Sevgili din adamları, Allah'a hep sizin için yalvarıyoruz, dua ediyoruz. Allah'ın dinini öğrenin ve öğretin diye. İşte sevgili din adamları, sizlerle yaptığımız yarenlik burada son buluyor. Bir defa daha düşünün. İncelersiniz. Ne kaybedeceksiniz? Zaten her şeyi kaybetmişsiniz. Ama incelerseniz yeniden kazanabilirsiniz. Bir tek dileğiniz sizi kurtarır ve öğrendikçe başkalarına da öğretebilmek için içinizde kesin bir iştiyak duyacaksınız. O zaman Allah için olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik sohbeti daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

İyi günler sevgili izleyiciler. Bir Kur'an'ın Nurundan programında sizlerle baş başa olmakta mutluluk duyuyoruz. Sohbetimizin konusu hidayete vesile olanlar. Hidayete vesile olanlar Allah'ın hidayetini yeryüzünde Allah'ın emriyle hakim kılmaya çalışıp insanlara bunu en güzel şekilde Allah'ın emriyle anlatmaya çalışan insanlardır. Bunlar kimlerdir? Divan edebiyatının üstadından Yunus Emre'den söze girerek başlayalım diyenlere karşı tasavvufun edebi olarak biz Yunus'u Allah'ın dostu olarak nitelendiriyoruz. Dolayısıyla sözümüze halk ozanımız, Anadolu'nun büyük şairi Yunus yerine Allah'ın büyük dostlarından Yunus diyerek söze başlıyoruz. Yunus, biz bu ilden gider olduk, kalanlara selam olsun. Üstümüze hayır dua kılanlara selam olsun diyerek kusirihlet yani göç davulu vurulduğunda kalanlara selam okuyabilen müthiş bir duygu ve dehşetli bir sevginin son ufuklarında yaşamış, aşkla dolu bir Allah dostu. Kudema'dan yani önde gidenlerden bize selam bırakılır da bizim de ona bir selam bırakmamız olmaz elbette. Bize düşen nasıl bir selam olmalıdır? Bizden önce bu kudema'nın bıraktıklarını anlayıp, geçmişin kültür birikimini devşirip, milli ve tasavvufi hafızamızı da zenginleştirirsek, onlara olan bu gönül borcumuzu da ödemiş oluruz. Sadece akli hafızamızı zenginleştirip, sadece geçmişi kitaplarda, edebiyatta ve tarihte anlamak yerine tasavvuf deryasına da dalarak bunu ancak gerçekleştirebiliriz. Gönül bu. Nerede sevgi duysa, nerede bir name duysa yavaştan yavaştan coşmaya başlar. Konumuz tasavvuf olunca da bu gönül coşkusu sevgilerin en güzeline layık elvedud, seven, sevilen Rabbimize, onun sevdiklerine, onu sevenlere olunca daha da artar. Derinleşir, rengarenk olur çevremiz. Tasavvuftaki amaç da zamanımızda bu kadar şehir gürültüsünün ve problemlerinin arttığı ortamda gönlümüzü ön plana çıkararak bu problemlerden uzaklaşmak, Allah'a daha çok yaklaşmak olmalıdır. Söze Yunus ile başladık. Selamı Yunus'tan aldık. Bu selamın karşılığını da Yahya Kemal'ın mısralarına katılarak söyleyelim. Evvel giden ahbaba selam olsun erenler. Sevgili dostlar, hem sevgi ve hem de dost deyince bu iki sözcüğü en usta ahengiyle birleştiren Yunus, bakın neler söylemiş. Dünyadan gitmeden evvel Allah'a ulaşmanın, Allah'la dost olabilmenin en güzel namelerini dile getirmiş. Tasavvuf Yunuslarla elbette ki başlamamış. Peygamber Efendimizin etrafında ashab sofada oturup onun sohbetlerini dinleyerek, derinleştirerek gelen ayetleri kendi işlerinde Peygamber Efendimizin yorumlamalarına tabi tutarak ve onları gün içerisinde uygulayarak ayetleri adım adım yaşamışlar. Biz zamanımızda insanlardan duyarız. Ramazan'da ilahiler okunur, Kur'an-ı Kerimler dinlenir. İnsanlar bunları büyük bir coşkuyla, hazla yaparlar. Ama hemen o esnada gelip geçicidir.
Bir müddet sonra tekrar insanlar günlük hayatlarına dalarlar, sıkıntılarıyla baş başa kalırlar. Hacca gidenlerden duymuşsunuzdur. Oradaki kıldığım namaz, oradaki duyduğum hazzı ben hiçbir yerde duymadım. Ve hacdan gelince bu neden devam etmesin? Tasavvuf işte bunu sağlar sevgili dostlar. Yani hacdan gelince de yılın diğer günlerinde, ayın diğer haftalarında, haftanın diğer günlerinde, günlerin diğer saatlerinde, saatlerin diğer dakikalarında haz be haz, o mutluluğu, o hazzı yaşamanın adıdır tasavvuf. Yani kesik kesik duyduğumuz mutluluklar mutluluk değildir. Bunlar sevinç pırıltılarıdır. Mutluluk kesintisiz Allah-u Teala ile beraber olma halidir. Kişilerin bir başka kişilere duyduğu sevgiler, muhabbetler Allah-u Teala'ya gidip oradan diğer Allah dostuna, ondan da diğer dosta bir çevrim yapmadıkça ve Allah tarafından hızlandırılmadıkça bu sevgi ve muhabbet kalıcı olmaz. İşte tasavvuf bu sevgi ve muhabbetin Allah ve diğer insanların arasındaki muhabbetin, bu sevgi çemberinin bir devir daimidir. Allah-u Teala bunu devamlı bize gönderir. Neyle gönderir? Rahmetiyle ve fazlıyla gönderir. İşte eğer bizim kalbimiz bu rahmet ve fazlı iman manyetik alanının içerisine alıp, orada bir güzel yoğurup, diğer dosta gönderemiyorsa, orada bizim hatamız vardır. Tasavvuf işte bu noktada başlar. Yani Allah-u Teala'dan gelen nurları, fazlı selavatı, bereketi alıp bir güzelce gerekli vaziyette, yani nefsin gönlündeki afetleri giderebilecek, yıkayabilecek, törpüleyebilecek bir noktada getirip onu güzelleştirdikten sonra diğer insanlara da bunu aktarabiliyorsa o kişi üzerine düşeni yapıyor demektir. İşte hidayete vesile olan kişiler Allah'a dost olma namzetlerine bunları nasıl yapacaklarını öğretirler. İşte hidayete vesile olacak kişiler Allah'a dost olmak isteyenlere ki Rabbim ben de senin dostun olmak istiyorum. Yunuslar gibi, Mevlana'lar gibi, Tapduk Emre'ler gibi, Şems-i Tebrizi'ler gibi, Hallacı Mansur'lar gibi, Şah-ı Nakşibendi'ler gibi, Abdülkadir Geylani'ler gibi, Gücdivani'ler gibi, Horasan erleri gibi deyip yola çıkınca işte o zaman tasavvuf kendini gösteriyor. Sevgili dostlar, zamanımızda dingin bir yaşamımız yok. Bir yaşam koşusu var. Günün trafiği bizi, Allah'la olan ilişkilerimizi en aza indirgeme yoluna getirmiş. Diğer insanların dostluğuna, diğer insanların sevgisine, diğer insanlarla ilgilenme yoluna bakmamamıza engel vaziyete getirmiş. Zamanımızın psikologları, sosyologları insanları bu gönül zenginliğine davet etmekte fakat yetersiz kalmaktadırlar. Zamanımızın sosyologları ve psikologları türlü çeşit çarelerle insanların bu psikolojik bunalımdan, stresten kurtulma çarelerini bir takım yöntemlerle aramaktadırlar. Fakat beyhude, yine insan aklıyla bunları bulmaya çalıştığı ölçüde yine zorlanacaktır. Çünkü gönlünü ortaya koymayacaktır. Daha önce insanların zihinsel becerileri ön plandaydı ve dahileri ölçmek için zeka pırıltıları, IQ'lar kullanılıyordu. Şimdi yavaş yavaş EQ'lara doğru sosyologlar ve psikologlar
yönelme eğilimindedirler. Duygusal zeka diyorlar bunun adına. Sezgisel zeka diyorlar. Yani aklın çözemediklerini duyguya, yani bizim deyimimizde tasavvufta gönüle çözdürme yolunda bir takım girişimleri var. Girişimleri var da sonuca gidebiliyorlar mı? Allah-u Teala'yı bir tarafa bırakacak olursanız sonuca gidemezsiniz. Eğer siz Allah'la birlikte olursanız, dünya size karşı gelse Allah yeter. Ama dünya ile beraber olup da yine Allah'ı karşınıza alırsanız yine Allah yeter. Dolayısıyla Allah'la beraber olup problemlerin üzerine, olayların üzerine, kişilerle çatışmalarımızın üzerine öyle gitmemiz lazım. İşte tasavvuf, kişilerin problemlerini ve diğer kişilerle olan aralarındaki çatışmalara Allah'la ve Allah'ın dostlarıyla hidayete vesile kılanların yardımıyla, himmetiyle beraber gidebilmektir. Peygamber Efendimiz'in zamanında tasavvuf diye bir şey yoktu. Siz bu tasavvufu nereden çıkarıyorsunuz? İşte Yunusları, hatta Mevlana'ları kabul etmeyen, sırf Kur'an-ı Kerim'in öğretisiyle meşgul olalım, bize Kur'an yeter diyenler var. Gayet tabii ki Kur'an bize yeter. Ama Kur'an'ı bize yeterli boyutta anlatabilecek, Kur'an-ı Kerim'i bize en güzel şekilde anlayabileceğimiz bir düzeye getirip anlatabilecek hidayete vesile kılanlar dediğimiz o Allah'ın dostlarına, o Allah'tan emirler alanlara ve bize uygulatanlara devamlı ihtiyaç vardır. Sevgili dostlar, biz kusurları Mevlana'nın dediği gibi örtmede gece gibi olacağız. Alın size bir kavram. Bunu nasıl yapacağız? Akıl bunu diyor. Mevlana da bunu demiş. Yunus'un şiirlerinde de var. Ama insanlar günlük hayatta bir başka arkadaşının kusurunu örtmek değil, açmak. Onunla kol kola girip o problemin üzerine gitmek değil. Ben onu nasıl alt ederim düşüncesiyle hareket ettiği müddetçe, yani nefsini ön plana çıkardığı müddetçe bu işler olmaz. Bu iş ancak ve ancak tasavvufla olabilecek bir şeydir. Yani gönüle siz bunu indirgeyeceksiniz. Gönül, gönülde ne var? Nefis. Nefiste ne var? Afetler var sevgili dostlar. İşte aşık nasıl sevdiğinin kusurlarını görmezse, biz de insanlara öyle bir noktada aşık olacağız ki onların kusurlarını görmeyeceğiz. Onların kusurlarını örtmede gece gibi olacağız. O zaman da nefsimizdeki bu kini, nefreti, haseti, çekememezliği, gıybeti, dedikoduyu, iptilaları yavaş yavaş gidermemiz lazım ki bunlar yerine gelsin. Nasıl hoşgörülü olacağız? Nasıl seveceğiz?

Şimdi Allah'ın dostlarına da ya bu devirde böyle bir şey olur mu? O insanın şunları var, şu kusurları var. Sen gel diyorsun bunu sev. Bunu hatasını görme. Bu nasıl olacak? İşte burada yine bizim reçetemiz devreye giriyor. Sevgili dostlar, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Yani önce davet eder, sonra bize o davetle neler yapabilirsek bize iyi olacağımızı yani reçetesini söyler ve bunları yaptığımız takdirde de garantisini verir. Saadetin garantisi ne demektir? Allah-u Teala ne buyuruyor? Dünyayı isteyen dünyalık veririm ama ondan razı olmam. Hem dünyayı hem ahiretini isteyene ise ikisini de veririm ondan razı olurum. İrade bizim. Dileyen şükreder, şakirlerden olur. Dileyen küfreder, kafirlerden olur. Allah-u Teala bizi tamamen serbest bırakmış. Dinde zorlama yoktur. Allah-u Teala bize bir akıl vermiş ve bu aklımızla, hakim pozisyonundaki olan bu aklımızla karşımıza bir olayla çıkan nefsi ve ruhu hangi boyutlarda bize aklımıza idrak ettirebiliyorsa o noktada akıl şunu yap diyor. Eğer nefis galebe çalmışsa nefis şunları yap, bunları yap deyip tağutun emrettiği şeyleri yapıyorsa Allah'ın dediklerini yapmıyorsa bu sefer akıl nefse uyuyor hakim pozisyonunda. Eğer ruhun yani Allah-u Teala ile irtibatta olan, yani Allah'ın dostlarıyla irtibatta olan, oradan emirler almaya çalışan ruhun sözlerine uyuyorsa akıl o zaman sağ taraftaki kiramen katibin meleğinin videoyu çalıştırmasıyla sağ taraftaki numaralar yazılmaya başlıyor. Eğer hakim yani akıl sol taraftaki kiramen katibin meleğinin videosunu çalıştırabilecek hüviyette akıl ikna edebilmezse o zaman da geçti kervan kaldık dağlar başında diyoruz. Her halükarda bu Allah dostlarının bir takım halleri muhakkak ki olmuştur. Kaps ve bast hali dediğimiz haller. Zaman zaman ruhun coşkusuyla çıkmışlardır gökyüzüne. Kah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni diyen Ömer Hayyam gibi. Bazen yerlerde yeksan olmuşlardır. Alem onların üstüne çıkmıştır. Bazen de ruhun emirlerine uymuşlardır. Çıkmışlardır gökyüzüne, seyretmişlerdir alemi. Hani o güzelim Allah dostunun, Tildolu Hoca'nın dediği gibi biz kainatın derinliklerini Tildolu'nun sokaklarından daha iyi biliriz dediği gibi. Allah dostlarının gönül gözleri açıktır. Allah dostları piri reisler gibi bu uzayın derinliklerini bir güzel gezerler. Allah-u Teala'nın izin verdiği nispette de oradan bilgiler verirler. Bunları da kitaplarına yansıtırlar, söylerler. Allah'ın dostları bunları kitaplarına yazmış mıdır? Bunlardan bilgi vermiş midir? Yunus'a bakıyoruz, Allah kokar. Mevlana'ya bakıyoruz, Mesnevisine. Yine öyle. Abdülkadir Geylani'nin bir risalesi vardır. Ya Rabbi bu nedir diye Abdülkadir Geylani sorar. Ya Gavs-ı Azam, o odur. Bunun bir Türkçesi de zamanımızda şu anda basılmış vaziyette. Gavsiye Risalesi adı altında. Kitapçılarda bulunuyor sevgili dostlar. Alıp inceleyebilirsiniz. Allah-u Teala ile arasında güzel bir muhavere vardır. Allah dostları deyince onlardan bu hallerinden bahsetmeden geçemeyeceğiz. Sadi Şirazi'yi tanırsınız. Onun kitabından birkaç alıntı yaptım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Allah dostlarından birisi rüyasında padişahı cennette, dervişi ise cehennemde görür. Pek aklı sırrı ermez bu işe. Sorar nedir ya Rabbi bu? Şöyle bir ses gelir. Padişah dünyadayken dervişlere sevgi gösterirdi. Onların sözünü dinlerdi. Onları dediklerini tutardı. Onun için cennettedir. Derviş ise padişaha yaklaşmak için çalışır, çırpınır, didinir dururdu. Onun için oradadır. Demek ki dervişlik deyince hırkayla taş değil dervişlik. Bu dervişlik gönül dervişliği. Dolayısıyla dervişliği gönüle indirgemek lazım. Zamanımızda da böyledir, tarihte de böyle olmuştur. Yine Sadi Şirazi'nin hikayelerinden bir tanesinde Cebeli Lübnan velilerinden biri Dimaşk Camii'ne gelir. Kellase denilen bir havuz vardır. Orada abdest alır, havuza düşer. Zar zor kurtulur boğulmaktan. Namazdan sonra birisi yaklaşır ve sorar. Ey Allah'ın kulu, sen ben denizin üstünde, deryanın üstünde yürürken gördüm, ayağınız ıslanmamıştı. Şurada da boy derinliğindeki havuzda boğulacaktınız. Bu ne haldir der. Evet dostlar, Allah-u Teala'nın dostlarına vermiş olduğu keramet neviinden bu şeyler Allah-u Teala'nın özel izniyle olan şeylerdir. Bazen olur, Allah-u Teala'nın izniyle gerçekleşir, bazen olmaz. Hazreti Ali'nin Hayber Kalesi'ni kalkan yapıp savaşta kullandığı gibi, daha sonra diyorlar nasıl kaldırdın bunu? İşte böyle deyip kaldıramadığı gibi. Allah-u Teala her seferinde kendi dostlarına, velilerine bir takım bizim tabiat üstü keramet dediğimiz görüntülerle onları taltif etmek ister. Veya etrafına başka bir sinyallerle insanlara bir şeyler anlatmak ister. Biz sebebini bilmeyiz. Ama şeytanda istidraç denilen haller kişiye devamlı verilen hallerdir. Çok çalışma çabalama gerektirmeden kazanılır. Doğru, onda da levitasyon vardır. Hint fakirlerinin yaptığı bir takım göze hoş gelen tabiat üstü gösteriler vardır. Ama bunlar şeytandan kaynaklıdır ve şeytan onlara bunları devamlı gösterir, devamlı o izni verir. Allah-u Teala'nın velilerinin başkalarına bir gösteri yapma gibi, keramet gösterme gibi böyle bir hevesleri olamaz. Yine bu hallerle ilgili Sadi Şirazi'nin şöyle bir şiirini paylaşmak istiyorum sizle. Sordu biri evladını kaybeden Yakub'a. Ey gönlü aydın, akıllı ihtiyar. Aldın da gömlek kokusunu Mısır'dan, nasıl görmedin onu Kenan'daki kuyudan? Dedi çakan şimşeğe benzer hallerimiz. Bazen çıkarız ortaya, bazen gizleniriz. Otururuz bazen en yüce otağlarda, görmeyiz bazen ayağımızın altına. Derviş kalsaydı hep aynı halde, iterdi elinin tersiyle her iki cihanı. Demek ki bizim zülcenaheyn olmamız gerekiyor. Yani hem dünyayı hem ahireti birlikte ve dengeli bir vaziyette götürmemiz lazım. İşte hidayete vesile olanlar bu dengeyi en iyi şekilde koruyanlardır. Allah dostları da yavaş yavaş bu yollarda giderken onlar vasıtasıyla bu dengeyi öğrenirler. Öğrenemeyenlerden görürüz, duyarız tarihte. İşte bir Hallacı Mansur, Enel Hak dediği ve anlaşılamadığı için derisi yüzülmüştür. Ben hakkım diyen birisi gayet tabii ki fena fillah mertebesinde coşkuyla, aşkla bunu söyleyecektir. Bunu söyler ama beka billaha geçtiğinde baki olan Allah-u Teala'nın dan ayrılan ruh
tekrar Allah-u Teala'yı temaşa etmeye başlar ki kişi anlar Allah yoklukta var olan zat hakikattir. Yaratılan ise fani olup Allah-u Teala'yı temaşa eyleyendir. Sevgili dostlar, ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, felaha erenlerden olacaksınız. Münibine ileyhi vettekuhu ve akimis selat ve müşriklerden olmayacaksınız. Yani Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol, namazını kıl, müşriklerden olma. Şimdi müşriklerden olmamak için Allah-u Teala Kur'an'ı namaz kılmamızı öğütlüyor. Namaz kılabilmenin yolu takva sahibi olabilmek, takva sahibi olabilmenin yolu da Allah-u Teala'ya yönelmek, yani ona ulaşmayı dilemekten geçiyor. Ya da Allah'a ulaşmayı dilemeyip hüsrana düşenlerden olacaksınız. Yunus 7-8'de Allah-u Teala'nın bahsettiği gibi. Ya Bakara 257'de Allah-u Teala'nın dediği gibi Allahu veliyyüllezine amenü yuhricuhum mine zulümat ile nuru vellezine keferu evliyahmü tagutu yuhricuhun ehum mine nur ile zulümat ulaike humul müflihun zümresine ilhan olacaksınız. Allah-u Teala ayet-i kerimesinde ya zulmetten Allah-u Teala'nın nuruyla kurtulup kurtuluşa erenlerden olacaksınız ya da nurdan zulmete gark edilenlerden olacaksınız. Seçim tamamen bize ait. Bu seçimi hür irademizle yapıyoruz. İşte sevgili dostlar, bu İslami disiplinlerin görünen cephesinin detayları Kur'an-ı Kerim indirildikten sonra incelenip uygulandıkça işin aslının şekilde değil, yani namaz kılmanın, abdest almanın, hac etmenin şekil şartlarında değil, bunun ruhta, gönülde, içte, özde olduğunu savunanların öze inmelerinin, çabalarının sonucunda tasavvuf oluşmuştur. Peygamber Efendimiz'in zamanında gayet tabii ki insanlar onun yardımıyla bu özü kavruyorlardı. Birlikte yapıyorlardı. Ama zaman içerisinde, 30 yıl gibi geçen bir zaman içerisinde İslam alemi karışınca, İslam mutasavvıflarının böyle bir çabaları Peygamber Efendimiz'in yaşamasına paralel olarak, dışta görünen cephesi ve onun özünde nasıl yaşanması gerektiği konularında çabalar göstererek mutasavvıfların şu anda zamanımızda uygulana gelen tasavvuf terimleriyle karşımıza çıkmasına neden olmuştur. Yine Yunus'tan güzel bir dörtlükle sözümüze devam edelim. Yunus der ki, dört kitabın manisin, okudum hasıl ittim. İşka gelince gördüm, bir uzun heceymiş. Yunus'un kim şiirlerinde kendini okumaz, yazmaz olarak nitelendirmesi, birçok araştırmacının, bilhassa Abdülbaki Gölpınarlı'nın deyimiyle Peygamber Efendimizin de ümmi olması, okuma yazma bilmemesi ve ona bilmek istemesi, ona benzemek istemesinden kaynaklanan bir söz olarak nitelendiriyor Abdülbaki Gölpınarlı. Dört kitabı esasında çok güzel bir medrese eğitiminden geçmiştir Yunus. Yani şeriatı hıfzetmiştir. Fakat kâfi gelmediğini gördüğü zaman, yani taptuk emrinin
kapısında, kul olduk kapısında. Yunus, miskin, çiğdik, piştik elhamdülillah demesiyle Yunus pişkinliğe, Allah'ın dostluğuna namzet olmuştur. Dünya ilimlerini bu şiirde Yunus'un değer vermediğini görüyoruz. Birçok mutasavvıfta da buna rastlarız. Ama önemli olan hem dünya ilimlerini hem de gönül ilimlerini bir arada dengeli bir şekilde götürebilmenin yollarını da Allah'ın dostları aramışlardır. İşte iki kanatlı kuş dediğimiz veyahut da iki motorlu uçak dediğimiz olayda bunu anlatmaktadır. Ne yapar iki motorlu bir uçağın motorlarından bir tanesi dursa, bir tanesi çalışsa, diyelim sağ taraftaki çalışsa, öteki taraftaki de az çalışsa, uçak kendi etrafında sağa doğru dönecektir. Öteki taraftaki çalışsa sola doğru dönmeye devam edecektir. Bu helikopter de olabilir. Uçak mekanizmasında böyle bir mekanik bir olay olmamasına rağmen teşbih olarak anlatıyorum. Uçağımızın devamlı aynı istikamette gidebilmesi, iki motorunun da aynı süratte, aynı hızda dönmesine bağlıdır. Biz iki motoru da, yani sağ tarafımızdaki ruhun devrini, sol tarafımızdaki nefsin devrini de aynı hızda döndürebilirsek, bizim uçağımız, bizim istikametimiz sırat-ı müstakim üzere doğru bir istikamette gidecektir. Ruhun, sevgili dostlar, güzellikleri var. Nefsin ise afetleri var. Ruhun bu güzelliklerini nefisteki bu afetlerle yer değiştirip ikisini de aynı hızda, aynı ahenkte götürme çabasına bize hidayete vesile olanlar kazandırıyor. İşte Yunus'la bizim tasavvufumuz Tapduk Emre yoluyla Horasan erenlerine, Horasan tasavvuf ekolüne Anadolu ahalisi olarak bağlanmışken, Mevlana yoluyla da işin felsefesine, vahdeti vücuta, yani varlığın birliğine doğru bir dayanma süreci geçirmiş. Kah Yunus'tan, kah Mevlana'dan etkilenen insanlar zamanımıza kadar bunları yaşatmışlar. Mevlana'nın sözlerinde, Mevlana kendisine der ki, öyle bir söz söyle ki der, senden 700-800 yıl sonra bile o söz söylensin der. UNESCO tahmin ediyorum bu yıl Mevlana'nın doğumunun 8. yılını kutluyor. Sevgili dostlar, Kur'an'da Rabbimiz insan çabalarının sonucunda ulaşabileceği kademeleri farklı farklı anlatmış. Vaka suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah-u Teala Ashab-ı Meymene'den bahsediyor. Yemin sahipleri, kitabı sağından verilenler. Ashab-ı Meşeme'den bahsediyor. Meşhum olanlar, kitabı solundan verilenler. Bir de Sabikun'dan bahsediyor. Bu Sabikun ileri geçenler, ilk 3 dereceye girenler, yarışmada ilk 3 dereceyi kazananlar. Muhsinler, ulul-elbablar, salihler. Allah-u Teala onlar o kişilerdir ki Âl-i İmrân 190-191'de otururken, yürürken, yan üstü yatarken devamlı Allah'ı zikrederler. Sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşrolunacak kimselerdir. Allah-u Teala'nın peygamberlerle haşrolunacak, sıddıklarla birlikte olunacak, ulul-elbab adını verdiği otururken, yürürken ve yan üstü yatarken devamlı Allah-u Teala'yı zikreden kulları var. وَاَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُوِدًا وَاَلٰى جُنُوبُكُمْ فَيْزَتْمَا اَنَنْتُمْ فَاَقِيمِ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَفْكُوتًا. Allah-u Teala
otururken, yürürken ve yan üstü yatarken Allah-u Teala'yı devamlı zikretmemizi, namaz kıldıktan öte zikretmemizi söylüyorum. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın Vaka suresinde üç grup olarak bize beyan ettiği ve serbest bıraktığı, bu üç gruptan istediğiniz olabilirsiniz diye irademize karışmadığı ama daha sonra emir verdiği, otururken, yürürken, yan üstü yatarken Allah'ı zikret dediği, dolayısıyla bizim sabıkun olmamızı istediği, dolayısıyla bizim Allah-u Teala'ya yakın olmamızı istediği, dolayısıyla bizim dünya ve ahiret mutluluğunu üst boyutlarda yaşamamızı istediği bir sonuca varıyoruz. Allah-u Teala niçin bunları yapıyor? Niçin bize bu kadar reçeteler veriyor? Bizi çok sevdiği için, eşrefi mahlukat olarak yarattığı için. Allah-u Teala neden eşrefi mahlukat diyor? Peygamber Efendimiz'i Sidretül Münteha'ya kadar götüren Cebrail Aleyhisselam, buradan öteye gidemem ben ya Resulallah deyip öteki tarafa sadece Peygamber Efendimiz'in geçebildiği bir sınır var. Meleklerin en üstün hocası sayılan Cebrail Aleyhisselam geçemiyor. Fakat insanoğlu geçiyor. Bırakınız Peygamber Efendimiz'i. İnsanoğlu Allah-u Teala'nın ve nefeha fihi min ruhi dediği, ruhundan üflediği, dolayısıyla eşref-i mahlukat olarak olma özelliğini kazandırdığı bu özellikten dolayı meleklerden de üstün kıldığı insan ne yaparsa Sidretül Münteha'yı geçer de Allah da ifna olur. Allah'ın kendisine emanet olarak vermiş olduğu ruhu Allah'a kavuşturur. İşte bunu bize dostlar hidayete vesile olanlar sağlıyor. Allah'ın hepinizi Vaka suresinde geçen Sabıkun zümresine ilhak etmesi dualarımızla sohbetimize son veriyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah insanları yaratan tek yaratıcı. Kainatı yaratan tek yaratıcı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın. Allah insanı bir tek sebebe dayalı olarak yaratmıştır. O sebep insanın mutluluğudur. Başka bir sebep yok.

yarattığı bütün mahlukat arasında Allah'ın en çok sevdiği mahluku insandır. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey. Onun için Allah-u Teala göklerdeki insanlar diyor, yerlerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Allah'ın indinde sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bir mahlukun varlığını görüyoruz. Şu anda Hazreti İsa, şu anda ondan çok daha evvel orada olan Hazreti İdris. Orada cennetteler. Hazreti İdris diyor ki Allah Teala'ya, ya Rabbi ben orasını merak ediyorum, beni oraya al. Allah Teala alıyor. O da oraya cennete ulaştıktan sonra diyor ki, ya Rabbi ben buradan çıkmak istemiyorum. Allah Teala da talebini kabul ediyor. İşte sonra Hazreti İsa'nın oraya alındığını görüyoruz. İkisi de hayattalar. Ama bir garip hayat sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala diyor ki, buradaki bir gün sizin aleminizde 1000 yıl gibidir diyor. Bir güne mukabil 1000 yıl. Yani Hazreti İsa'nın doğumundan sonra 2000 yıl geçmiş. Yani orada Allah-u Teala'nın indinde sadece 2 gün. Sadece 2 gün. 2000 yıla karşılık 2 gün. Allah ile olan onların beraberliği, tekrar bu tarafa dönmelerini engellemez. Hazreti İsa'nın tekrar döneceği kesin. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi mutlu olmaya davet etmekle vazifelendik. Allah'ın hepinizden istediği tek şey dünya mutluluğunu yaşamanız, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Allah Teala herkesin cennetine girmesini ister. Hedefi budur. Ama kanunları koymuş. Kim Allah'ın cennetine girerse bunu hak etmiş olması gerek. Kim cehenneme girerse onun da bunu hak etmiş olması gerek. Şimdi iki tane örneğe gelin beraberce bakalım. Bir insan var, Allah'a mülaki olmayı,
Yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Bir ay sonra ölmüş. Şimdi sual, bu kişi Allah'ın cennetine mi girer yoksa cehenneme mi girer? Allah'a ulaşmayı dilediği kesin mi? Evet, kesin, kalben. Bu kişi mutlak olarak "Ya Rabbi" demiş, "ben sana ulaşmayı diliyorum. Sana vasıl olmayı diliyorum." Bu kalpten bir dilek diyor kişi. Gerçekten kalpten Allah'a milaki olmayı dilemiş. İşte böyle bir durumda Allah'a milaki olmayı dileyen bu kişi cennete girer muhakkak. Söyleyin bakalım neden? Sadece bir dilek, Allah'a milaki olma talebi. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. İsterseniz bir adım daha evvele gidelim. Allah'a milaki olmayı dilemeyen bir insan ölseydi ne olurdu? Onu, o kişi kıyamet gününde cennete mi girerdi? Cehennemde mi kalırdı? Allah'a ulaşmayı dilememiş ama 80 yıllık ömrünün 65 yılını ibadetle geçirmiş. Bu kişi nereye gider? Hiç ibadet etmemiş, Allah'a milaki olmayı dilemiş, ömrü de vefa etmemiş, bir ay sonra Allah'a milaki olamadan da ölmüş kişi, ruhunu Allah'a ulaştıramadan ölmüş. Bu iki kişiden normal ölçülerin sahibi olan insanlar için ...65 yıl ibadet eden, İslam'ın 5 şartını yerine getiren kişi mutlaka cennete girer. Öyle zannedilir. Oysa ki öyle değil. Sevgili kardeşlerim, öyle değil. Bu kişinin gideceği yer ne yazık ki cennet değildir. Allah'a milaki olmayı dilemediği için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, hiç kimse ibadetleriyle cennete giremez. Sen deme ey Allah'ın Resulü, ben de ama Allah beni rahmetine garg etti. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Onun ötesinde bir şeylerin varlığını anlatıyor bize. Kur'an da aynı şeyi anlatıyor. Onun ötesinde bir şeyler var. Kurtuluşa medar olacak veya kurtuluşu mümkün kılmayacak. Şimdi o bir ay ibadet, Allah'a ulaşmayı dileyen ve ondan sonra sadece bir ay yaşayabilen, sonra da ölen birisi. Ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştıramadan ölmüş kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve de ömrü Allah'a ulaşmaya vefa etmemiş. Ölmüş kişi ama Allah'a milaki olmayı dilemiş. Ne olur? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne olacağını söylüyor. Diyor ki, ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ve size furkanlar versin. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin, size mağfiret etsin.
Allah Teala burada müminlerden bahsediyor. Ey inananlar diyor. Ya eyyühellezine aminu. Ey aminu olanlar. İman edenler, Allah'a inananlar. Bu kişi Allah'a inanıyor ama henüz Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Dileyin ki diyor takva sahibi olasınız. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan takva sahibi olamaz mı? Olamaz. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve ittekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a mülaki olmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Allah'a yönel. Ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Şimdi ne görüyoruz? Eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemeseydi, şirkte kalacaktı. Bu bildiğiniz gibi gizli şirk. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi şirktedir. Bu şirk elbette açık şirk değildir. Bu kişi puta falan tapmıyor. Bu kişinin hatası sadece Allah'a mülaki olmayı dilememesi. Allah'a mülaki olmayı dilememek kişiyi gizli şirkte bırakıyor. Ve kişi takva sahibi olamıyor. Öyleyse bu kişi takva sahibi olmasaydı, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasaydı, şirkte kalacaktı. Şirkte kalan da cehenneme gidecek olan kişi. Bütün şirktekiler, müşrikler, onların gideceği yer kesinlikle cehennem. Allah Teala bu konuda neler söylüyor sevgili kardeşlerim? Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemediyse, takva sahibi olamıyorsa ve şirkteyse, gideceği yer cehennemse, bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği takdirde hem şirkten kurtulacak hem takva sahibi olacak. Gideceği yerde cehennem olmayacak. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği Ey amenü olanlar! Bu amenü olan kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Nereden anlıyoruz? Takva sahibi ol ki diyor Allah Teala. Ey amenü olanlar! Takva sahibi olun ki Allah size
sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Günahların örtülmesi takva sahibi olan kişi için geçerli. Öyleyse amin olanlar iki gruba ayrılıyor. Bir, iman sahibi inanıyor Allah-u Teala'ya ama Allah'a mülaki olmayı dilememiş. O takva sahibi değil ve cehennemden kurtulması da mümkün değil. Yani Allah'a kişinin inanması onu hiçbir şekilde cehennemden kurtaramıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, kavrama dikkat edin, son derece önemli bir kavram. Kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olabiliyor ve bu ilk takva. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı bu kişi dilemezse şirkteyse gideceği yer cehennem. Onu cehennemden kurtaracak olduğuna göre takvaların ilki. Daha aşağısında takva sahibi olmak yok. Daha aşağıda cehennem var. Ama her iki grupta inanıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi de Allah'a inanıyor. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi de Allah'a inanıyor. Ama mülaki olmayı dilemeyen kişi inanmasına rağmen Allah'a cehennemden kurtulamaz. Ama Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Çünkü o kişi takva sahibi olmuştur. Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 31, 32 ve 33. ayetlerinde cennet ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Hâzâ mâ tuâdûne lilkülli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet. Bütün evvâb olanlar için ve hafîz olanlar için. Hafiz olan, başının üzerinde devrin imamını muhafız olarak taşıyan, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamış, mürşidine de ulaşmış, ulaşınca başının üzerinde oluşan devrin imamının ruhu sebebiyle o kişi bu hüviyete girmiş. Başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşmuş. O zaman hafiz olmuş, muhafaza altına alınmış. Peki bu kişi ne zaman evvap olur? Ne zaman hafiz olur? Evvap olan kişi sığınmış. Ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah'a ulaşmış. Bu 22. basamağı ifade eder. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olduğu zaman o kişi 22. basamaktadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah ile olan ilişkilere baktığımızda Allah'ın her tarafta kurtuluş kapıları açtığını görüyoruz. Ve her konunun başlangıç noktası hep aynı nokta. Allah'a milaki olmayı dilemek. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Şimdi biz dileyen kişiden bahsediyoruz. Kişi dilemiş. Allah'a milaki olmayı dilemiş. Dileyen kişi ne oluyordu? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi oluyordu. Dileyen kişinin, takva sahibi olan kişinin Allah günahlarını örtüyor. Örterse ne olur? Örterse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Allah Teala açık bir şekilde Müminun suresinin 102 ve 103. ayetlerinde şunu ispat ediyor, şunu kesinleştiriyor. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onlar felaha ermiştir. Müminun 102. Kimin de sevap tartıları az olursa, hafif gelirse, günahları daha fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır, onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Müminun 103. Şimdi eğer Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin günahlarını örtüyorsa ne olur? Günahhanesinde mizanın sol tarafı kırmızı rakamlarla günahların son rakamına kadar hepsini gösterir. Toplam da vardır. Ve yeşil rakamlarla sağ tarafta sevapları gösterir. Günahlarda sevaplar karşılaşır. Eğer sevaplar çoksa bakiye yeşil rakamlarda sağ tarafta yer alır. Eğer günah tartıları fazlaysa, günah dereceleri fazlaysa kırmızı bakiye oluşur ve sol tarafta yer alır. İşte sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki kişinin Allah günahlarını örtüyor. Günahları örtülen kişinin durumu nedir? Günahları örtülen kişi hiç günahı kalmamış demektir. Mutlaka sevapları olacağı için olmaması mümkün değil bir insanın. Hiç sevabının olmaması mümkün değil. Bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Ne yapmıştır? Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiştir bu kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a mülaki olmayı dilemesi demek ki onun günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım, gelin beraberce. Diğer kişi, 80 yaşında ölen, 65 yıl İslam'ın 5 şartını eksiksiz yerine getiren birisi var. Ve ölmüş. Ne olur? İşte peşin olarak söylüyoruz. Bu kişinin gideceği yer Allah'a mülaki olmayı dilemediği için cehennemdir. Şimdi hak mı bu? Adalet mi bu?
gibi laflar edecek olanlara cevabımız var. Adaletin sahibi de, hakkın sahibi de Allah'tır. Öyleyse o kanunlarını koyar, mutlak olarak uygular. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Kanunlarını koyar, o kadar insanlardan yanadır ki, insanlara der ki, ey insanoğlu, sizden sadece bir tek şey istiyorum. Bana mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda diyor, siz devre dışı kalırsınız. Ben sizi kendime ulaştırırım. Ama bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinin ötesinde ulaşabilmesi için namaz kılması lazım, oruç tutması lazım, zekat vermesi lazım. Eğer parası varsa hacca gitmesi lazım, kelime-i şehadet getirmesi lazım. Zikir yapması lazım. Ve bunların hepsinden, toplamından daha önemli Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin durumunu beraberce gördük. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin durumunu gördük. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği için, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilediği için gideceği yer Allah'ın cenneti. Çünkü Allah onun günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Şimdi beraberce Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, size amellerini hasara uğratanların durumunu söyleyeyim mi? Onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider. Ne demek bu? O kişi cehenneme gider demek. İnsanları kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. O noktadan sonra kurtuluşa ulaşır. Bu kişi, şimdi o söylediğimiz adamı değerlendirelim. 80 yaşında ölmüş, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. Allah'a mülaki olmayı dilemiş mi? Hayır, dilememiş. Dilememişse bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti değildir. Dilememişse onun amelleri boşa gider. 65 yıl yaptığı o İslam'ın 5 şartına mütalik bütün ameller boşa gitmiştir. Heva olmuştur. Öyleyse iki tane olay var. Birisi Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, dilediği zaman Allah Teala kalbine bakar. Kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, o zaman Allah Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Günahları örtülen kişi, sevapları günahlarından daha fazla olacak çünkü günahları sıfır olmuş. Günahları yok.
3-4 derecelik bir sevabı olsa olmaması mümkün değil. Kim bilir kaç bin sevabı olur bir insanın. Kaç milyon sevabı olur. Hiç amel yapmasa da bu kişinin mutlaka her saniye derecat kazanması veya kaybetmesi söz konusudur bir kişinin. Birisine iyilik ederseniz derecat kazanırsınız. Namaz kılarsınız, derecat kazanırsınız. Her yaptığınız güzel amelden derecat kazanırsınız. Bu kişinin amelleri olmasa bile başka sebeplerden mutlaka derecat kazanmıştır. Bir derececik kazansa bile gideceği yer Allah'ın cennetidir ki kazanmaması eşyanın tabiatına aykırıdır. Oysa ki Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler Allah-u Teala tarafından sıfırlanıyor. Allah'ın bir küçücük dileğe, Allah'a mülaki olmayı dilemeye ne kadar değer verdiğini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse muhteva nedir? İşte bir karşılaştırma yaptık beraberce. 80 yaşında ölmüş adam, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve Allah Teala beni 3. kat cennetime alır, acaba 4. kat cennetime alır diye bu tarzdaki düşüncelerin içinde ölüyor. Ama gideceği yer cehennem. Amelleri boşa gittiği için. Neden? Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Sevgili kardeşlerim, o zaman duralım ve düşünelim. Ne olmuş da insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra dinlerini unutmuşlar. Kitle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar. Kur'an'da bu söylediklerimiz var. Bir ülke düşünün ki Osmanlı devrinde dünyadaki en az suç işlenen ülke. Bir ülke düşünün ki artık en çok suç işlenen belki iki ülkeden bir tanesi. Aynı insanlar, aynı soy, sadece dinlerini unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkileriniz mi? O ilişkiler bütün insanlar için mutlaka Kur'an'ın bilinmesine bağımlı bir kurtuluş müjdesi verir kişiye veya bir cehennem azabı ihtarı. Sadece ameller sebebiyle kazanılan derecelerin yok edilmesi silinmesi veya günahların örtülmesi iki ayrı konu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onun günahları örtülür.

Dilemeyen kişi, söylediğimiz gibi, amelleri boşa gideceği için cehenneme gider. Başka, daha açık ve kesin şekilde söylüyor mu Allah Teala, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini? Tabii. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için gideceği yer cehennem diyor Allah Teala. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Yani ruhlarını hayattayken bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse o olayı bir defa da düşündüm. O 80 yaşında ölen kişi Allah'a mülaki olmayı dilemediği cihetle, sadece Allah'a mülaki olmayı dilemediği için cehenneme gidecek. Gideceği yer, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak ateştir, cehennemdir. Sakın, ne olacak yani cehenneme gidersek, bir süre cehennemde Allah bizi leblebi gibi kavurduktan sonra onca sevap kazanmış olacağız İslam'ın 5 şartını yaptığımız için. Ondan sonra Allah Teala mutlaka bizi cehennemden sonra cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracak. Sevgili kardeşlerim, hep hayallerle yaşıyorsunuz. Sizlerin, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin cennete girmeniz hiçbir zaman mümkün olmayacak. Çünkü cehennemden çıkıp da cehennemde bir süre ceza çektikten sonra oradan çıkıp da cennete girmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime cehenneme cezalanmak üzere girenlerin bir daha oradan çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Tam 29 tane ayet-i kerime. Ve cehenneme girenin cehennemden çıkacağına dair hiçbir ayet-i kerime yok. Cehennemden çıkıp da cennete girmeye dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Bir ayet-i kerimede Allah Teala kim ne kadar günah işlerse onu görecektir. Ne kadar da sevap işlerse onu görecektir ayet-i kerimesi. Cehennemde kalacaktır, cehennemde kalacaktır veya cennette kalacaktır manasını almıyor. Manasını ihtiva etmiyor. Kıyamet günü herkes mahşer meydanında toplandıktan sonra nefsler fizik vücutlara

girdikten sonra bütün insanlar bir çekim gücüyle indilavideki kendi kuşlarına ulaşacaklardır. Bu bildiğimiz kartal veya serçe kuşu değil. Bu hayat filminiz. Herkes sadece elektronik sistemlerle sadece kendi hayat filmine çekilir. Hayat filmi boşlukta oynar. Bir ekrana falan ihtiyaç göstermez. Üç boyutludur. Hayat filmi ikidir. Bir, yaptığınız amelleri, işlediğiniz her türlü ameli size gösterir Allah Teala ömrünüz boyunca hangi amelleri işlediyseniz hepsini gösterir. İki, bir de o amelleri gerçekleştirirken neler yapmışsanız onları düşünce platformunda tasarlayarak mı yaptınız? Yoksa başkasına bir zarar verdiğinizde bunda bir tasarı, bir taammüt olayı mevcut değil mi? Bunun içinde Allah-u Teala'nın kiramen katibin melekleri düşüncelerinizi de filme çekerler. Bir üç boyutlu düşüncelerinizin göstergesi var. Bir de gene üç boyutlu amellerinizin göstergesi var. Düşünürken de hep şekillerle bu gözlerle gördüğümüz dünya hayatındaki insanlarla düşünürüz. Onları düşünürüz gözümüzün önünde canlandırarak. Her düşünceniz aksiyonlarınızla beraber aynı zaman parçası içinde hangi işlemi yaptınız, ne yaptınız, ne düşünerek yaptınız, bunlar amel defterinizde mutlak olarak yer alır. İşte bu sebeple elinize teslim edilen kıyamet günü, elinize teslim edilen mizanınız, sizin hiçbir şekilde yanılmayacak bir hesapla hesaplaşmanıza müncer olur. Netice olarak bu çıkar ortaya. Elinize verilen mizan, sonsuz sayıda işlevin derecelerini gösterir. Ve orada amel defterinizde o olay sebebiyle yazılan rakamla elinizdeki mizanın o olayı görerek oradaki işlevleri bir anda otomatik olarak değerlendirerek ortaya koyduğu iki rakam birbirine hep eşittir. Hem elinizdeki mizanın o olayı görerek elektronik sistemle sonsuz hızla yaptığı hesaplamanın sonunda ortaya çıkardığı rakamla orada amel defterinizde görülen rakam hep aynıdır. Çünkü aynı mizan sizin taammüt miktarınız ne kadarsa o kadar suçu size işleyerek muhteşem bir tablo oluşturur. Görürsünüz ki kıl kadar size zulmedilmesi mümkün değildir. Yanlışlık yapılması mümkün değildir. Bütün amelleriniz orada görünür ve hepsinin neticesi de ortadadır. Öyleyse sonuç kimin kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere o kişi hüsranlıdır. Müminun Suresi 103. ayet-i kerime. İşte insanlar orada hem kazandıkları dereceleri hem kaybettikleri dereceleri kıl kadar kendilerine zulmedilmeksizin orada görürler. İşte o ayet-i kerime insanlar ne kadar hata etmişlerse onu görürler, ne kadar sevap kazanmışlarsa onu görürler manasına gelen ayet-i kerime.
bunu ifade eder sadece. Yoksa görmekten murat, onu yaşamak değildir. Görmek başka şey, yaşamak başka şeydir. Ama bütün hayatınızı mutlak olarak göreceksiniz kıyamet günü. Ne siz birisini aldatabilirsiniz, ne başkaları sizi aldatabilir, ne de herhangi bir şekilde sizin yaptığınız fiiller üzerinde en ufak bir haksızlık vücuda gelebilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek insanı cehennemden kurtaran muhteşem bir hediyedir. Allah'ın muhteşem bir hediyesidir. Adeta bedavadan üçüncü kat cennetin kişiye tahsis edilmesidir. O kişi ne yapmıştır? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Geri kalan her şeyi Allah yapmıştır. O kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah'a mülaki olmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Ruhunu mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman birincisi üçüncü basamakta oluyor. 14. basamakta kişi mürşidine tabi oluyor. İkinci kat cennetin sahibi kişi. Ve mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O ulaştırmıyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ve bu o kişinin on dördüncü basamakta olmasını, 21. basamağa ulaşmasını ifade ediyor. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman. Bu da üçüncü kat cenneti ona kazandırıyor. Ne yapmıştır bu kişi? Hiçbir şey yapmamıştır. Onun yaptığı her şeyi Allah ona yaptırmıştır. Ve ibadetleri ona öyle dereceler kazandırmıştır ki o kişi bütün ibadetleri sevmiştir. Hayatının en zevkli 7-8 ayını geçirmiştir. Belki de pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geçmiştir içinden. Ve bu kişi sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir hiç karşılığı, bir tek talebin karşılığı Allah'a mülaki olmayı dilemek. Üçüncü kat cennet. Bu noktada nefsinin kalbi %51 nurla dolacağı için o kişinin davranış biçimlerinin %51'i pozitife dönüşmüştür. O kişi her gün kazandığı dereceleri kaybettiği derecelerden fazla olan birisi olacaktır. O kişi her gün mutluluğu mutsuzluktan daha çok yaşayan birisi olarak hayatını devam ettirecektir. Ölünce de üçüncü kat cennete mutlaka gidecektir. Bu seviyeden aşağı zikre düşmediği sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbeti sizlerle beraber tamamlamayı Yüce Rabbimiz nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Bir Allah Teala gecesinde onunla birlikte Allah'ın ülkesinde Allah'ın ruhumuzun ve bu sohbeti yaparak işlediğimiz hayırların üçgeninde bir mutluluk üçgenindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Aksi söz konusu değildir. Her saniye derecatınız devamlı değişir. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Şu anda derecat kazanıyorsunuz. Bir Allah'ın zikir sohbetini dinlediğiniz için biz de derecat kazanıyoruz. Size Allah'ın Kur'an hakikatlerini anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldığı için. Öyleyse böyle bir dizaynda hiçbir şey yapmasaydık, bir sohbet olmasaydı ama birimiz zikrediyorsak, diğerimiz zikretmiyorsak zikreden devamlı derecat kazanacaktı, zikretmeyen de devamlı derecat kaybedecekti. Ama zikretmeyen her saniye bir derecat kaybederken, zikreden her saniye 10 dereceyle 700 derece arasında bir derecat kazanacaktı. Daimi zikreden mutlaka her saniye 700 derece kazanacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırandan itibaren fizik vücudunu Allah'a teslim eden, nefsini Allah'a teslim eden, irşada ulaşan ve bir hakkın takvaya ulaşan herkes her saniye 1'e 700 derecat kazanmakta olacaktı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yanlışları birer birer devre dışı bırakıyoruz. Nedir yanlış olan? Neyin yanlış olduğunu şu ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirini mealini demek daha doğru mealini alın da bir gözleyin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri hep dinini bilmeyen insanlar tarafından gizlenmiş ve bir marifet yaptıklarını zannetmiş insanlar. Hep negatif bir dizayn içinde yaşamışlar. İşte bu Kur'an-ı Kerim meallerinin büyük kısmı, hepsi değil ama büyük kısmı ya da çok büyük bir kısmı şunu söylüyorlar: hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. Çünkü insana hayat veren ruhtur. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki biz hayatı sudan başlattık.
hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah ki hayatı sudan başlatmış. Biz diyor Hazreti Adem'i salsalinden, bazen de tıyından kullanıyor Allah-u Teala, yarattık. Sonra onu sevva ettik, ona şekil verdik. Sonra da ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. Ona hayat verdik diyor. Şimdi Allah-u Teala'nın ruhundan üfürmesini ona hayat vermiş olarak vasıflandırıyor insanlar. Oysa ki Allah'ın ruhu bir insana verilen bir bekçidir. Ruhun bir insanın hayatta olmasıyla veya olmamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Ne kadar Allah-u Teala'nın evliyası varsa, hepsi evliya payesine ermişse, Allah'ın velilerinden, evliyasından biri olabilmişse, o ruhu Allah'a ermiş olan insandır. Bu sebeple Türkçe'de Allah'ın evliyasına ne denir? Türkçe'de Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu vücudunu terk etmiş, vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yolculuğa çıkmış, 7 tane gök katını aşmış, Allah'ın zatına ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayatı veren Allah'tır. Dirilten de, öldüren de sadece o Allah'tır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah öldürür ve Allah diriltir. Hayat veren sadece Allah'tır. Öyleyse hayatı bir muhteva olarak görürüz. Allah'ın verdiği 3 tane vücudumuzdan bir tanesi ruhtur, bir tanesi nefstir, bir de ikisinin de mekanı olan üçüncüsü fizik vücudumuzdur. Öyleyse fizik vücudumuz hakkında hepiniz çok şey biliyorsunuz. Organik bir topraktan yaratıldı. Salsalin veya tıyin. Ve Allah Teala onu insana dönüştürdü ve ona hayat verdi. Ve ondan sonra da ruhundan üfürdü. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz diyor insanı sevva ettik, sonra ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona görme hassası verdik, basar. Sonra ona işitme hassası verdik, sem'i. Sonra ona idrak etme hassası verdik, fuat. Öyleyse Allah-u Teala'nın insana hayat vermesi söz konusudur. Hayatı kendisi de bir yaratık olan ruh hiçbir zaman veremez. Ruh Allah'ın hepimize üfürdüğü bir bu vücudumuzun her noktasında bu vücudumuzla aynı olan, bundan asla ayırt edemeyeceğiniz bir varlıktır.
Eğer ruh insana hayat vermiş olsaydı, şu anda hiçbir evliyanın hayatta olması mümkün olmazdı. Hepsi ruhları Allah'a ulaştığı için ölmüş olurlardı. Allah-u Teala hidayetten düştükleri zaman ruhlarını tekrar iade ettiğinde ölüyken yeniden dirilmiş olmaları gerekirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel kendisine ulaşması konusunda 100'den fazla ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Sayısını yakın bir gelecekte kesin olarak tespit edeceğiz. Çalışmalar yürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala şu bize hayat veren ruhumuzun hayat veriyor diyorlar ya, Allah'a geri dönmesini, biz hayattayken Allah'a ulaşmasını tam 12 defa üzerimize farz kılmış. İyi mi? 1. Zümer 54. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, ama azap gelmeden önce, yani bu hayatınızı yaşarken Allah'a yönelin diyor Allah-u Teala. Allah'a inabe olun, münip olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim olun. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ederek teslim olun. Nefsinizi Allah'a kul ederek teslim olun. İradenizi Allah'a teslim ederek teslim olun. Allah'a yönelin, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve bu noktadan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren Allah'a yönelirsiniz. Tam 12. 14. basamağa kadar. Yönelme boyunca Allah-u Teala size 1. Rahim esmasını tecelli eder. 2. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. 3. Kulaklarınızdaki vakrayı alır. 4. Kalbinizdeki ekinleti alır. 5. Yerine ihfat koyar. 6. Kalbinize ulaşır. 7. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. 8. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şer edip yarıp nur yolu açar. 9. Sizi huşu sahibi yapar. 10 tane insanların 10.suyla irşat makamını, mürşidinizi size gösterir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun ötesinde size namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir, haccı sevdirir, özellikle zikri sevdirir. Ve ibadetlerini yapmaktan zevk alan bir insan olursunuz. İbadetler sizin için doyulmaz, dayanılmaz zevkleri oluşturur. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar ne oldu? Buraya kadar 10 tane ihsan aldınız. Ruhunuz hala vücudunuzda. Ama bu noktadan itibaren 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve sizin ruhunuza der ki, senin Allah'a milaki olma günün, yevmi talakın geldi, vücudu terk et, Allah'a geri dön. Ne oldu? Devrin imamının ruhu sizin ruhunuza demiş oluyor ki, senin yerine ben geldim, senden daha yetkiliyim ve senin Allah'ın genel emri çerçevesinde bütün ruhlar nasıl Allah-u Teala'ya dönecekse, sen de bu kişi hayattayken Allah'a dönmüş olacaksın. O kişi böylece Allah'ın bir evliyası olacak. Yevmit talakın geldi, Allah'a geri dön. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın
ruhu Allah'a ulaşma konusunda tam 12 defa fazla bağladığını görüyoruz. Ölmeden evvel. Hepsi bir emir. Serbest iradeye sahip olan insanoğlunun bu dünya hayatında serbest iradesiyle yaşarken, kişisel iradesiyle yaşarken, kendi iradesiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi ve ruhunu Allah'a ulaştırması olayı. 14. basamakta irşat makamına ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefsimizin her %7 nur birikiminde, kalbinde, fazilet birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. 7 defa yükselme oluyor, %49. 2'de, %2'de rahmet nuru kalbimize geliyor fazılların dışında. %51 nurla ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktayız. Allah'ın evliyası oluyoruz. Ve ruhumuz biz ölmeden Allah'a ulaşıyor. Ruh vücuttan ayrılırsa, kişi ölüyorsa, ruh vücuttan ayrıldığı takdirde kişi ölüyorsa, Allah Teala 12 defa farzla insanları 12 defa acaba intihara mı davet ediyor? Kur'an-ı Kerim diyor ki, kim intihar ederse onun mekanı cehennemdir. İkinci ayet-i kerime, Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Tabii yöneldikten sonra da Allah'a ulaş. Üçüncü ayet, fefirru ilallahi, Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et ve Allah'a sığın. Ruhun Allah'a firar etmesi ve sığınması. Yani kaçması ve sığınması. Kaçma ve sığınma işlemine firar deniyor. Üçüncü ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime, Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Geri dönerek Allah'a, sevgiliye, Allah'ın en çok sevdiği ruhun, üç vücudumuzdan en çok sevdiği ruhumuzdur. Çünkü ruhumuz Allah'ın ruhundan üfürmesiyle gelmiştir. Allah'ın ruhudur. Ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ben diyor Allah-u Teala ona ruhumdan, insana ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhtan üfürdüm demiyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Bakalım Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesine. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhu söz konusu olan. Öyleyse hepimizde bir ruh vardı Allah'a geri dönmeden evvel, ama döndükten sonra başımızın üzerindeki ruh, devrin imamının ruhu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başının üzerinde iki tane kendi ruhunu taşıyan var mıdır? Vardır. Devrin imamının hüviyeti böyledir. Evvela devrin imamı olduğu için kendi ruhu başının üzerinde, sonra da Allah-u Teala'nın ruh tayi mekanı yapması için kendisine nimet buyurduğu bir ruh, gene kendi ruhu.
Sevgili kardeşlerim, ne oldu? 4 ayet-i kerime oldu. Dört ayet-i kerimede aynı şeyi söylüyor. Ölmeden evvel Allah'a geri dön. İrci'i ile Rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et diyor Allah Teala ruhumuza. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani yöneldikten sonra kat edeceği 14. basamakta başlayan 21. basamakta sona eren onun yoluna, onun sırat-ı müstakimine sen de tabi ol ve böylece sen de Allah'a ulaş diyor Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Münib olmak, münibine, münib, münibine, enibü, yunib, bunların her biri aynı kökten geliyor. Hepsi de yönelmek demek. Yönelmek, ulaşmak demek değildir. 3. basamakta Allah-u Teala'nın biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bize ard arda gelen 10 tane ihsanı boyunca Allah'a yöneliriz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler Allah'a yönelenlerdir. Ruhları ne zaman vücutlarını terk ederse o noktadan itibaren Allah'a ulaşanlardır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Hem de Allah ulaştırır. Ve zavallı insanlar ruhsuz kaldıkları için de ölürler. Öyle mi? İşte karşınızda bir tane ölü duruyor. ...27 seneden fazla oldu ruhunu Allah'a ulaştıralı. Bir yaşayan ölü. Adam diyor ki, aslan diyor ağzını açmıştı, avcı adam. Ben de diyor başımı aslanın ağzına soktum, aslan da başımı ısırdı, öldüm. Diyorlar ki ama yaşıyorsun... Kardeşim diyor, sen buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? Yoksa bizimki de mi öyle? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Acaba yaşamıyor muyum? Binlerce kardeşimiz acaba yaşamıyor mu şu anda? Hepsi öldüler mi? Ne oldu bu çocuklar? Ne yapmışlar bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, evliya olmak 33 bin zikirde mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinde de en çok 6 ayda bu iş tamamlanır. İşte o kadar. Herkesi de kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, dileyen herkesi Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Ne oldu? 5 ayet-i kerime oldu. Lokman 15 ile beraber 5 oldu. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah Teala diyor ki Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Nisa 175'te ise sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Enam 87 ve 88'de de sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Öyleyse Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştırdıklarını nereye ulaştıracak? Kendisine. Öyleyse selam yurdu denilen yer Allah'ın zatı. Teslim yurdu, selam yurdu zaten selam, selamet manasına giriyor. Selamet üzerine olsun demek.
Öyleyse selamet kurtuluş anlamına gelen bir kelime. Yedinci vuslat ayeti kerimesi, ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesine dair olan yedinci ayeti kerime, müzemmin 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yedi ayeti kerime oldu. Sekizincisi, Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerli. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşma dileği mutlaka onları Allah'a ulaştıracaktır. 8 tane ayet oldu ki Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmanın farz olduğunu söylüyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine 23 tane Kur'an-ı Kerim meallerinde bir göz atın sevgili kardeşlerim. Ve güler misiniz, ağlar mısınız bilmiyoruz. Ama 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona, Allah'a en yusale ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, Allah'a ulaştırılmasını dememiz lazım Türkçe'de, emrettiği şeyi ruhlarını, yani Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Alın alın 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini alın ve inceleyin. Çok merak ediyorum halinizin ne olacağını. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Birinci tercüme şekli. Onlar sıla-i rahma riayet ederler. Onlar Allah'ın gevşetilmesini emrettiği şeyleri, bağlanmasını emrettiği şeyleri bağlarlar, gevşetmesini emrettiği şeyleri gevşetirler. Sevgili kardeşlerim, daha ne saçmalıklar. Kim kendisinde hak görebilir ki Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kullanmadığı kelimeleri kullanarak tayir etmeye? Evet, bu bir tayir müessesesidir. Açık ve kesin. Eğer Allah Teala kelime kelime böyle söylüyorsa, kim Kur'an-ı Kerim meali veriyorsa aynı kelimeleri kullanmak mecburiyetinde, ama parantez içinde mealleri dilediği gibi versin. O zaman hanyası konyası belli olur. Acaba Kur'an-ı Kerim'e uygun bir meal mi veriyor, yoksa işkembe-i kübradan atıyor mu? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim
bir oyuncak değildir. İnsanların elinde yazboz tahtası olacak bir kitap değildir. Allah'ın kitabıdır. Ne yazık ki insanlar asırlardan beri Kur'an'ı tahrif etmişler. Esas hedeflerinden çıkarmışlar. Kendilerine göre şekillendirmişler. Hepsi de şeytanın tuzaklarından bir tanesi. Devam edelim. Şu ayetlerimizi 8 oldu, 12'ye tamamlayalım. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neye davet ediyor Allah Teala? Selam yurduna, teslim yurduna, kendisine irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Bir davet. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ne oldu? 9 oldu. 10. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimenin başı, yani bu Maide 7'nin başı Araf 192. Allah Teala diyor ki o zaman ki zamandan evvel biz Adem Aleyhisselam'ın zahrından onların çocuklarını, onlardan da onların çocuklarını çıkararak hepsinin sırtından bütün insanları huzurumuzda topladık. Ve onlara dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin yani. Negatif suallerin pozitif cevabı. Sonra Allah Teala diyor ki onları nefslerine şahit tuttuk. Onları fizik vücutlarla ruhları nefslerine karşı şahit tutmuş Allah Teala. Niçin? Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Neyden haberdar değiller? İşte neyden olduğunu, neyden haberdar değildim demesinler. Hüviyeti Maide 7'de kendini gösteriyor. Allah Teala hepimize diyor ki o zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rabbimizsin. Evet. Bela, evet Rabbimizsin. Allah Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, Maide 7 bunu söylüyor. Öyleyse ey nefsler, bana yemin verin. Bana daimi zikrolacak teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin. Fizik vücutlarınızı bana muhsin kılarak teslim edeceğinize dair. Ey ruhlar, bana misak verin. Ruhunuzu bana teslim edeceğinize dair. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz, misak, nefsimiz, yemin, fizik vücudumuz, ahd. Ama Allah Teala bununla yetinmiyor. Diyor ki emrime itaat ettiniz mi? Diyor. Evvela diyor ki Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Semina. Öyleyse diyor emrimi yerine getirin. Yerine getiriyoruz. Soruyor Allah Teala emrime itaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Maide 7. Her iki kelimeyi de almış. İşittik ve itaat ettik. Sonra da diyor Allah Teala misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Burada misak Allah'a verilen bir söz. Bu söz her şeyden evvel Allah'ın orada açıkladığı şeyi gizlemeyeceğimize, herkese açıklayacağımıza dair. Allah bizden bu istikamette bir misak alıyor.
ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdin dışında bir başka misak alıyor Allah-u Teala bizden o gün. Bu misak Allah'ın bize o gün söylediklerini, öğrettiklerini, şahit olduğumuz hususları kimseden gizlemeyeceğimize dair, gerçekleri anlatacağımıza dair Allah'a misak vermişiz, kesin söz vermişiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlardan bize verdikleri misaki gizlemeyeceklerine dair, herkese açıklayacaklarına dair kesin söz almadık mı diyor Allah-u Teala, misak almadık mı onlardan? Onlara söylediklerimizi, bildirdiklerimizi, emrettiklerimizi herkese söyleyeceklerine dair, gizlemeyeceklerine dair onlardan misak almamış mıydık diyor Allah-u Teala. Ali İmran 81'de biz bütün nebilerden misak aldık diyor. O da Mehdi Aleyhisselam'la alakalı bir konu. Allah-u Teala açıkça söylüyor, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize dair bir, ve ona yardım edeceğinize dair iki, sizden misak istiyorum, kesin söz istiyorum diyor Allah-u Teala. Bana misak verin diyor. Şimdi diyor, bu tutulması güç olan sözü tutacağınıza dair dilinizle de ikrar ediyor musunuz? İkrar ediyoruz diyor bütün nebiler. Öyleyse birbirinize şahit olun diyor. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada Allah-u Teala'ya kesin bir söz vermişiz. Allah'ın söylediklerini, emirlerini, özellikle hidayete metalik emirlerini herkese gizlemeden söyleyeceğimize dair. Ve orada o sözün içerisinde Allah'ın ahdini de kabul ettiğimize dair. Allah'ın ahdi, ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin verdiği yeminlerin, misakin, ahdin dışında irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da misakimizin içinde. İşte bu 10. ayet. 11. ayet Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri. Diyor ki Allah-u Teala, ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim. Ona tabi olun. Bu 4 tane sırat-ı müstakimden oluşan sırat-ı müstakimlerin bütününe tabi olun. Sakın bu sırat-ı müstakimin dışında, sırat-ı müstakimin dışında kalan başka fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi tefrikaya düşürür. Allah'ın yegane yolundan tefrik eder, ayırır. 73 fırkadan 72'sine tabi olursunuz ve kurtaracak olansa sadece bir tanesidir. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Ruhunuz sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. Allah Teala buyuruyor ki bu 11. ayet-i kerimesiyle sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir fırkaya tabi olmayın. Sırat-ı müstakimse Allah-u Teala'nın ahdini ifade eder diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani 4 tesbihinizi de gerçekleştirin. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Aslında bu ifade net olarak Allah'ın bize verdiği sahibi tek olan 4 tane emanetten bahsediyor. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz. Ama ayet-i kerimenin devamı
insanların dünya üzerindeki ahitlerinden bahsediyor, dünya üzerindeki emanetlerinden. Onları da diyor sahiplerine teslim edin diyor. Bir hakemlik ettiğiniz zaman ahdin yerine gelmesi için insanlara yardımcı olun ve yalnız doğrudan yana olun diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tam 12 tane ayetle Allah Teala ruhunuzun Allah'a siz ölmeden evvel ulaştırılmasını emrediyor. Yüzden fazla ayet-i kerime ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesiyle alakalı. 19 tane fiil kullanıyor Allah Teala. 19 tane kelime kullanıyor ruhunuzun Allah'a geri dönüşü sadedinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu nefsinizle sakın karıştırmayın. Bizim o sevgili 23 tane Kur'an-ı Kerim mealcileri diyorlar ki ruhla nefs aynı şeydir. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa adı nefstir. Ya kötü olur ya da iyi olur. Yani kötü olursa iyisi yoktur, iyi olursa kötüsü yoktur. Onlar zaten bir tanedir. Ruh ve nefs aynı şeydir. Sevgili kardeşlerim, büyük bir hata. Allah-u Teala ruhunuzun Allah'tan geldiğini, üfürüldüğünü ve Allah'a mutlaka geri döneceğini ifade ediyor. Nefsinizin ise kıyamet günü fizik vücudunuzun içine girerek fizik vücudunuzla birlikte hesaba çekileceğini söylüyor. Mahkeme-i Kübra'da yargılanacak olan sadece fizik vücudunuz değil, fizik vücudunuzla beraber o kötülükleri size yaptırmakta medar olan, sebep olan nefsiniz de sorguya çekilecek. Hayat filminde nefsiniz de mahkum edilecek veya mükafata kavuşturulacak. Ruhunuz Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle fizik vücudunuzun içinde olan, dilediği an vücudunuzdan ayrılabilen, dilediği an tekrar fizik vücudunuza geri dönen bir öyle yaratıktır ki o ruh, Allah'ın üfürdüğü ruh sonsuz bir hayatı temsil eder. Ama Allah'tan gelmiştir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Siz isteseniz de geri dönecektir, istemeseniz de geri dönecektir. İsteyerek Allah-u Teala'ya ulaşan bir ruh, tekrar o kişi öldüğünde vücuduna geri döner ve ölüm melekleri onu alıp bir defa daha Allah'a ulaştırırlar. Yani ruhun Allah'a geri dönüşü bir değildir, ikidir. İki defa döner. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Vestainu bis sabr ve salate innehu lekebiretun illa alel hashiin ellezine yazunnuna ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istane isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri

ruhları Allah'a tekrar rücu edecektir. Ölümden sonra bir defa daha rücu edecektir. Allah'ın zatına tekrar dönecektir. Bu alayya bir defa cereyan eder. Eğer kişi Allah'ın evliyası olmamışsa, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmamışsa, öldüğü sırada ruhu vücudundadır. Vücudundan çıkacaktır. Bir daha geriye dönmesi mümkün olmayacaktır. Neden mümkün olmayacaktır? Vücudunuzun mitokondrileri 70 trilyon hücrenizde bulunan çok sayıda mitokondri, her bir hücrede birçok mitokondri var. Devamlı elektrik enerjisi üretirler. Ve bu üretilen elektrikle hayatta kalırsınız. Düşünürsünüz, konuşursunuz, hareket edersiniz. Her şey bu elektrik enerjisiyle mümkündür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölüm melekleri kontağı kapatırlar ve mitokondriler çalışmaz. Çalışmayınca elektrik enerjisi oluşmaz. Elektrik enerjisi yoksa vücudunuzdaki elektromanyetik alanlar da yok olmuştur. Bir kutbuyla ruhunuzu kendisine çeken, bir kutbuyla nefsinizi kendisine çeken fizik vücudunuz artık ikisini de çekemez, ikisine de kapanır. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü vücut onları kabul edebilecek olan özelliğin artık sahibi değildir. Bir daha da o vücudun içine giremezler. Birisi sağ tarafınızda, birisi sol tarafınızda oluşur. Eğer ruhunuzu Allah'a göndermediyseniz. Bu olaydan sonra ölüm melekleri ruhunuzu alırlar, Allah'a ulaştırırlar. Secde sureti 11. ayet-i kerime. Ölüm melekleri gelecek, sizi müteveffa kılacaklar, öldürecekler. Melekül mevti diyor ölüm melekleri. Ve sonra Rabbinize ulaştıracaklar diyor. Bu ölümden sonraki dönüştür. Yani Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki ikinci fasıl, rücu kelimesiyle ifade edilen. Birincisi ise eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırdıysanız öldüğünüz zaman o ruh tekrar geri geliyor vücudunuzun üzerine. Vücudunuza girmiyor. Hayır, vücudunuzun üzerine geri geliyor. Ve ölüm melekleri gene bir ruhu alıyorlar. Aynı ruhu alıyorlar. Tekrar 7 tane gök katına aşınıp Sitre-i Münteha'ya ulaştırıyorlar. Oradan da ruh kendisi Allah'ın zatına ikinci defa dönüyor. Buna rücu diyor Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Allah'a geri dönecektir. Diyor ki biz emaneti dağlara, yerlere, göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Ama insan emaneti kabul etti, yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Veya zalimdir diyor. Yani ruh emanetini kabul edenin sadece fizik vücut olmadığını, nefsin 2 tane afetini kullanarak nefsle birlikte olduğunu ifade etmiş. Nefs mi? Afetlerle dolu bir varlık. %100 afetlerle dolu nefsiniz. Ve Allah Teala bütün o afetlerden nefsinizin kurtulmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım diyor ki Allah Teala biz insanı aslında burada kullandığı kelime o olmakla beraber nefsi kastediyor. Bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani belli bir zaman parçası, bir takvim içinde ahsene dönüşebilecek olan, güzeller güzeli olabilecek olan bir hüviyetle yarattık diyor nefsi. Ama sonra sözlerini tutmayan nefsler için diyor ki Allah Teala onları esfeli safiline reddettik. Cehennemin en dibine geri gönderdik onları diyor. Cehennemin en dibine gönderdik. Fizik vücutla beraber o nefsleri. Öyleyse nefsimiz
sık sık Kur'an-ı Kerim'de geçen

afetlerin 19 tanesinin de 19 grup afetin sahibidir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan vesaire. Ruhunuzsa 19 tane hasetin sahibidir. İsyanın karşılığında itaat var. Nefretin karşılığında sevgi var. Bütün güzellikler ruhun hasletlerinde, bütün çirkinlikler nefsin afetlerinde. Ruh hiçbir zaman nefsin hüviyetine dönüşmez, tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ama nefs, ruhun hüviyetine dönüşmek üzere yaratılmıştır. Allah'ın emri odur. Nefse verdiği emir, teskiye ol ve tasfiye ol. Teskiye olmak, nefsin kalbindeki afetlerin yarısını nurların aşmasıdır. Tasfiye olmaksa, nefsin kalbindeki afetlerin tamamının artık nurlara, fazıllara ve rahmete dönüşmesidir. %98 fazıl, yani faziletin, erdemin sahibi kılan unsurlar, %2 de rahmet nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhu size emanet olarak verdik diyor. Sahibi Allah'tır. Geri döndürmeniz için de 12 defa üzerinize farz kılmış. Nefsinizin Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Peki öldüğünüz zaman ruhunuz Allah'a geri döndü. İster Allah'tan gelerek dönsün, ister fizik vücudundan çıkarak dönsün ama mutlaka Allah'a geri dönecek. Ya nefsiniz? Nefsiniz Allah'la beraber olmaz. Böyle bir yetkinin sahibi değildir. Nefsiniz siz öldüğünüz zaman daha 40 gün fizik vücudunuzla beraber kalır ve sizi hesaba çektikleri zaman melekler, nefsiniz buna cevap verecektir. Ve bundan sonra nefsiniz vücudunuzu terk edip berzah alemine gidecektir. Berzah aleminde orada kendisinden evvel ölen dostlarıyla birlikte bu dünyadaki hayata çok benzeyen bir hayatı yaşamaya devam eder. Ama ruhunuz için aynı şey söz konusu değildir. Nefsiniz dilediği zaman vücudunuzu terk edemez. Ya uyku haline gireceksiniz terk edebilmesi için, ya baygınlık haline gireceksiniz ya da ölüm haline gireceksiniz ki nefsiniz vücudunuzu terk edebilsin. Yoksa terk edemez. Ama ruhunuz her an vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Üstelik elinde de mizan vardır. Bu mizanla yaptığınız bütün yanlışları dikkate alır ve bütün o yanlışlar tutarınca da cezalandırır nefsinizi ki o yanlışları yapmasın, böylece ruh Rabbine kavuşsun. Nefsiniz teskiye olmadıkça ruhunuz Allah'a dönüp ulaşamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı bütünlediğiniz zaman nefsinizle ruhunuzun birbirine hiç benzemeyen iki tane varlık olduğunu görürsünüz muhteva itibariyle, ama suretlerini gördüğünüz zaman ikisi de birbirinin aynıdır. İkisi de tam fizik vücudunuzun şeklindedir. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki ruhunuz vücudunuzu her zaman terk eder, hiçbir zaman ölmezsiniz. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a gitmek üzere sizi terk edecektir. Onun dışında Allah'a gitmek üzere yalnız o şarta bağlıdır. Mutlaka devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecek ve vücudunuzun içindeki ruha emir verecektir. Senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıran veliler yapması, evliyalardan kılması, dualarımızla, dileklerimizle,
sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sırat-ı enamte aleyhim dâilun ve zûri aleyhim ve lehdâilun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Yani Allah'ın sizleri ulaştırmak istediği yegane hedef olan mutluluk. Başka ne var ki kardeşlerim? Allah hepinizi sadece saadeti, mutluluğu yaşayasınız ve bu mutluluk sebebiyle Allah'a hep şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Kim mutluysa o Allah'a sonsuz hamd eder ve şükreder. Şöyle bir bakın etrafınıza, bir düşünün, ne kadar çok şey var Allah'a şükretmeniz için, hamd etmeniz için. Sevgili kardeşlerim, madde bir, insan olarak yaratılmışsınız. Madde iki, bütün uzuvlarınız çalışıyor. Bir trilyonersiniz. Her biriniz. Ve Allah-u Teala sizi mutlu kılmak istikametinde Allah'ın yoluna ulaştırmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Çoğunuzun ruhu çoktan Allah-u Teala'ya ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bahsettiğimiz zaman Yüce Rabbimize hep aynı cevabı alıyorum. Bundan büyük haz duyuyorum, mutluluk duyuyorum, huzur duyuyorum. Çok güzel bir olay. Neyden? Sizden onların çoğu evliya diye bahsediyor her zaman sevgili kardeşlerim. Nasıl sevinmem ki? 27 senedir Allah Teala'nın indinde sizlerle beraberiz Allah için. Sevgili kardeşlerim, 27 yıl insan ömründe bir merhale. Ama hamd ederiz ki biz kırlarda, ormanlarda var olan ahlat ağacı, meyveler yense de yenmese de biz hep meyve veririz. Sevgili kardeşlerim, biz onun için yaratılmışız. Sizlere Allah'ı öğretmek için, onun öğretisini size sunmak için seçim onun. Ama bunca yıl sonra Allah-u Teala'dan bu müjdeyi almak, onların çoğu evliyadır ifadesi, sevgili kardeşlerim, bu büyük bir şey değil mi? Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki çoğunuz evliyasınız. Yani şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar. Evet, mutlak bir saadet değil, dünya saadetiniz tamam değil. Ama yarıyı da aşmış durumda. Öyleyse Allah Teala'nın sizleri bu hedefe ulaştırması, çoğunuzun bu hedefe ulaştırılması Allah Teala tarafından, sevgili kardeşlerim,
Biliyor musunuz, bu bize Allah-u Teala'nın verdiği en büyük müjde. Sizler Allah-u Teala'nın yolunda birer kilometre taşısınız. Sizler Allah-u Teala'nın yolunda birer hidayet meşalesisiniz. Hidayet nurusunuz. Allah'a davet edenlersiniz. Bu bize büyük sevinç veriyor. Ne diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe için? Diyor ki Habibim, de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Yani sırat-ı müstakimdir. Bu yol bizim yolumuzdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra biz de aynı şeyi söylüyoruz size. Bu yol, bu sırat-ı müstakim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizim yolumuzdur, bizlerin yoludur. Hepiniz sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Allah'a ulaşanlarınız da sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ulaşmayanlarınız da sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen hepiniz ve hepiniz bilin ki yarıdan, yarımızdan çok daha fazlanız. Hamdolsun ki Allah'ın evliyası olmak şerefine erdiniz. Bu bize ne kadar huzur veriyor, sevinç veriyor, sürur veriyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizlerin mutluluğunuz en çok bizi mutlu eder. Ağlat ağacı boşa gitmeyen meyveler verdi. En çok taşlanan ağaç, en çok meyve veren ağaç. Biliyorsunuz ki sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Sevgili kardeşlerim, gelecekte neler söylediğimizi birer birer yaşadıkça her şeyi daha kıymetli, daha Allah'a yakın olarak değerlendireceksiniz. Henüz ufukta aydınlanmayan çok hedef var sevgili kardeşlerim. İnsanlığın çok büyük bir kısmının, pek az hariç hepsinin cehenneme gideceği bir ortamda yaşıyoruz. Ve Allah bize ne kadar ömür verdiyse, bu can bu tende kaldıkça hep o insanların, sizin dışınızdaki insanların Allah'a yaklaşması için, Allah için olmaları istikametinde, onların da sizlerin, bizlerin yaşadığı o mutluluğu yaşamaları istikametinde hep var olacağız. Sadece bizim ülkemize has bir uğraşı değil, bütün dünyaya yönelik bir uğraşı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Daha ötesi de var. Daha ötesine de ait bir uğraşı. Her şey daha güzel, daha güzel ve daha güzel olacak. Zikrinizi kolay kolay daha fazla arttıramıyorsunuz. Ama bu böyle olacak, böyle devam edecek manasına gelmez. Gelecek devrelerde aranızdan daimi zikrin sahipleri fışkıracak. Ve daha sağlam zeminlerde Allah'ın dostları olacağız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, onunla birlikte
yani Allah ile birlikte ve sizlerle birlikte Allah'ın evliyalarıyla. İnsanlar hala bilmiyorlar. Bir dileğin, bir tek dileğin onları Allah'ın evliyası yapabileceğine ihtimal vermiyorlar. Ve bunun Allah'ın garantisi olduğundan haberleri yok. Duyanlar da kolay kolay inanamıyor. Ama sevgili kardeşlerim, böyle olması normal değil mi? Onlara bu öğretilmiş. Asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardan din öğreniyorlar. Ve ne yazık ki şeytanın ifsadı bütün asırlar boyunca hep aktif hüviyette devam etmiş. İnsanları Allah'ın yolunun temel ilkelerinden ayırmak için iblis her şeyi yapmış. Sonuç mu? Sonucu bir ibret aynasından beraberce seyredelim sevgili kardeşlerim. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir asr-ı saadet yaşadılar. Onlara Allah-u Teala kainatın artık değişmesi mümkün olmayan son kitabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla nimet olarak verdi. Nur olarak verdi. Hidayet rehberi olarak verdi. Ve hepsi hidayetin bütün kademelerini yaşadılar. İslam'ın 7 safhası sahabe tarafından yaşandı. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. 3 oldu. Hepsi fizik vücutlarını muhsin kılarak Allah'a teslim ettiler. Hepsi daimi zikre ulaşarak nefslerini Allah'a teslim ettiler. 5 oldu. Hepsi irşada ulaştılar. 6 ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. 7. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanları mutluluğa, huzura ulaştıracak olan ne varsa 14 asır evvel sahabeyi Allah'ın sevgilileri yapan, Allah'ın en çok sevdiği kişiler yapan, onları hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine ulaştıran bütün faktörler 14 asırda yok olmuş. Tatbikattan tamamen koparılmış. Ve Kur'an-ı Kerim'de hepsi duruyor. Kur'an-ı Kerim sadece kaideleri koymamış. Kur'an-ı Kerim 23 yılda indirilmiş ama 23 yılın ötesindeki olayları da almış Allah-u Teala. Sahabenin hepsinin irşat makamına ulaştığını ve tabiinin sahabeye tabi olduğunu açıklıyor Kur'an-ı Kerim. Yani bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Fevzül Azim'in, Ecül Azim'in, Hazül Azim'in sahibi olmuşlar. 7. safhaya ulaşmışlar. Allah'ın sadece evliyaları değil, irşat makamının sahipleri, iradelerini de
Allah'a teslim edenler olmuşlar. Dünya saadetini de bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Ahirette de varacakları yer adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, iki cihanda da Allah Teala onları sait kılmış, mesut kılmış, mutluluklardan mutlulukları yaşıyorlar. Allah Teala onları neden o kadar seviyordu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında bu kainattaki en sağlam kaleyi oluşturdular. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında sırf onu müdafaa için kaç kişi şehit oldu? Çok sayıda düşman karşısında. Onun sevgisinden öyle bir tutkuyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağlıydılar ki sevgili kardeşlerim, o çağ unutulmaz. O çağ sevgi çağıydı. Sevginin bütün bedenlere yayıldığı, yerlerin göklerin sevgi diye yaşadığı bir devreydi. Öylesine güzel anlatıyor ki Allah Teala Ali İmran 119'da, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, bu buğzun arkasında öldürme var. Bu buğzun arkasında, yani kötü davranışın arkasında işkence var. Bu kötü davranışın arkasında bütün kötülükler var. Putperestlerin İslam'a yaptığı bütün kötülükler var. Yıllarca süren bir açlık ablukası. Ama bakınız ne diyor Allah Teala, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size devamlı kötülük ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, size işkence yaptıkları halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, sevgi beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi olanlarsınız, bütününe iman edenlersiniz. İşte bu devirde de sizler sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bütününe tabi olanlar. Hayır, şeriattan bahsetmiyorum. Kur'an'ın mutluluk faktöründen bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluklar demetidir. Bir mutluluklar dünyasıdır. Ve bir mutluluklar rüyasıdır. O rüyayı hakikat yapmak için, oradaki mutluluğu 7 tane safayı yaşayarak, ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmekle kesintisiz bir iç dünya mutluluğunu, sulh ve sükununu, kesintisiz bir dış dünya mutluluğunu, dış dünyadaki sulh ve sükunu ve kesintisiz bir Allah ile olan emirler ve nehiler cephesinde şekillenen ilişkiler dizisinde bir sulh ve sükunu, bütün emirleri yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir muhteva kazanmayı, işte Kur'an bunları bir rüya olmaktan çıkarır, hakikat haline getirir. Onlar dış dünyalarında sülh ve sükunun sahibi oldular. Ne diyor Allah Teala? Ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız diyor. Neden? Her kavimde kan davası var diğer kavimlere karşı. Her kabilede, affedersiniz. Her kabileden bir takım sahabe başka kabileden insanlar öldürmüşler. Yeter mi? Yetmez.
kendi kız çocuklarını öldürmüşler, diri diri mezara gömmüşler. Hırsızlık, şeytana, şeytanın falına bakmak, şeytanın önerdiği kötülükleri yapmak, her türlü negatif faktör hepsi tarafından işlenmekteydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara dini öğretmeden önce. İşte Allah Teala onu söylüyor. Siz birbirinizin can düşmanıydınız. Allah sizlerin kalplerini telif etti de can dostları oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Allah sizleri oradan kurtardı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, o günlerden bu tarafa Kur'an hiç değişmedi. Ondan evvelki kitaplar da Kur'an'ın aynını söylediler. O asıllar insanlık tarihi boyunca hiç değişmedi. Adem Aleyhisselam zamanında yaşanan din bugün Kur'an-ı Kerim'de adı konulan dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Adem Aleyhisselam'ın dini, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Arapça adıyla Kur'an-ı Kerim'deki İslam dini, hiçbir değişiklik olmamış insanlık tarihi boyunca. Din hep mutluluğa davet etmiş. Sevgili kardeşlerim, görmüyor musunuz? Eski ufuklara doğru bir göz atın. Osmanlı'yı göreceksiniz. Yükselme devri boyunca ne yaptığını zannediyorsunuz Osmanlı'nın? Sadece İslam'ı yaşadılar. Öyle bir yaşadılar ki, yedi iklim, dört bucağa örnek oldular. Sahabenin yaşadığı İslam'ı onlardan asırlarca sonra Osmanlı yaşadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, nasıl anlatsam, nasıl sizlere söylesem, içimi döksem, hepinizi o müstesna mutluluğa, Osmanlı mutluluğuna ulaştırsam, bilmem ki nasıl yapsam bu işi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı Osmanlı yapan neydi biliyor musunuz? İslam. İslam deyince bazı insanların tüyleri diken diken olur. Onu bir umacı gibi görürler. İnsanları mutsuzluğa götüren bir faktör. Şu 400 yıl dünya hakimiyetinin sahibi Osmanlı'ya bakalım beraberce sevgili kardeşlerim. Ne görüyoruz? Asker sınıfı, madde bir. Tepeden tırnağa İslam'ı yaşıyordu. Yeniçeri Ocağı'na bir mürşide tabi olmayan hiç kimse acemi oğlan olarak giremezdi. Asker A'dan Z'ye Allah'ın dostuydu. Öylesine dürüstlük hakimdi ki padişahlar kul borcuyla asker kabul etmezdi. Hadi gelin sizinle tarihin bir iki noktasına ulaşalım beraberce. İkinci Murat devrine ulaşıyoruz. İkinci Murat askerlerine şunu emrediyor. Diyor ki, benim askerim kul borcuyla bana gelmesin. Hazineyi hastadan alın. Kime borçluysanız
götürün alacaklarınızı, ona oradan versinler, siz alın, alacaklarınıza verin, ama borçlu gelmeyin bana. Ve bütün asker bu minvar üzere yaşadı. Ve bir sahne, bir sabah içtimağında bir Yahudi bezirgan, padişahın atının yularını tutmuş, padişahım demiş, maruzatım var. Böyle demiş, bezirgan başı, ne istersiz? O da demiş ki, maruzatım şu, senin bu askerlerin var ya, benim bahçeme girmişler, oradan elma almışlar ve parasını bırakmamışlar. İkinci Murat fena halde üzülmüş. Gözlerinden birkaç damla yaş akarak, bunu demiş bana nasıl yaparsınız? Ben size demedim mi? Benim hazinemden alın paralarınızı, borçlarınızı ödeyin. Beni kimseye borçlu koman. Borçlu bırakmayın kimseye beni. Demedim mi ben size demiş. Nasıl bunu yaptınız? Sonra da sormuş, içinizden kim yaptı bunu? Bir asker, bir er, bir adım ileri çıkmış, ben yaptım padişahım demiş. Peki demiş, evladım, bundan ne kadar hüzünleneceğimi, üzüntü duyacağımı bilmiyor musun? Niçin yaptın? İki sebepten demiş padişahım. Birinci sebep elma yerdeydi. İkinci sebep çürüktü. Bir çürük elmanın para edebileceğini hesaba katmadım demiş. Hatam orada oldu. Ama demiş benimle beraber gelen iki kardeşim, onlar demiş daldan asmadan üzüm kopardılar. Ve demiş oraya parayı astılar. Soralım demiş. Bezirgan demiş ki evet. Asmada demiş parayı aldım. Padişah bezirgana demiş ki, böyle demiş bezirgan başı, ne istersin bu elma karşılığında? Bezirgan pervasızca demiş ki, bir kese altın isterim. Bu aslında bir adaletsizlik. Vezirlerden birisi dayanamamış. Padişahım demiş, bir çürük elma için bir kese altın çok değil mi? İkinci Murat vezirin sözünü kesmiş. Demiş ki o hak sahibidir. Verin demiş bir kese altını. Altın bezirgana uzatılmış, bir kese altın. Bezirgan ne yapmış dersiniz? Elinin tersiyle altını itmiş. Ve demiş ki, beni de aranıza alın. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyi gördünüz mü? Bunun arkasında ahlak var. Ahlakın arkasında Allah var. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. İkinci Murat devri deyince bir başka fıkra geldi aklıma. Eskiden başlarını usturayla kazıtan Allah-u Teala'nın evliya kulları vardı II. Murat devrinde. Bursa'da bu olay tahakkuk ediyor. Bu Allah-u Teala'nın evliyaları başlarını usturayla kazıtıyorlar. Bir berber dükkanı, berber bir bu konudaki, yani başı kabak olan
bir Allah Teala'nın evliyasını, tıraşını daha yeni bitirmiş. O koltukta oturmaktayken bir bey oğlu girmiş içeri. Cins atı kapının önünde bir kapıyı itişle içeri girmiş ve bizim orada bebeğin sandalyesinden kalkmak üzere olan o Allah'ın evliyasına yaklaşmış, kafasına bir fiske atmış. Kabak oldu mu demiş. Allah'ın o evliyası eyvallah demiş. Kalk demiş oradan, ben oturacağım. Hemen kalkmış, yerini ona vermiş. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey söylememiş. Sonra neler olduğuna gelin beraberce bakalım. Bu delikanlının tıraşı bitince delikanlı bol bahşişli bir para bırakmış berbere ve dükkandan dışarı çıkmış. Atına atlarken at gemi azıya almış. Ve aya özengiye takılı olan bu delikanlı başı taşlara çarpa çarpa ne yazık ki ölmüş. Orada bu konuya seyirci olanlardan gene bir oradaki müşteri diyor ki bu ceza bir tek fiske için çok değil miydi diyor. O kafasına vurulup da kabak oldum mu sözüne muhatap olan Allah'ın evliyası cevap veriyor. Eğer diyor bu fakire kalsaydı ona hiçbir şey olmazdı diyor. Ama diyor kabağın sahibi affetmiyor. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dürüstlüğün timsaliydi. Neden bahsettik? Asker sınıfından bahsettik. Esnaf sınıfına geliyoruz. Hiçbir ustanın yanına, zanaatkar ustanın yanına hiçbir çırak bir mürşide tabi olmadan Allah'a ulaşmayı hepsi diliyordu. Ama mürşide tabi olmadan hiçbir çırak girmesi mümkün değildi. Asker sınıfında Allah'a ruhunu ulaştırmadan hiç kimse subay olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan üst seviye bir bey olmak söz konusu değildi. Paşa olmak söz konusu değildi. Esnaf sınıfında da ruhu Allah'a ulaştırmadan kalfa olmak mümkün değildi. Daimi zikre ulaşmadan usta olmak mümkün değildi. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Osmanlı'nın o yıllarındaki kök boyaların sırrı hala çözülememiştir. O devirlerden kalma kaftanlara gidin müzelerde bakın, hala rengi solmamış. Osmanlı ustası iş yaptığı zaman onun yaptığı işinden o işi satın alacak olan adamın memnun kalması asıldı. Bunun için yaşardı esnaf. Nam olsun. Allah için olsun. En dürüst şekilde mamülünü üretsin. En çok dayanan ayakkabılar, çifte su verilmiş kılıçlar, her
mesleğin, zanaatin en ince standartlar içinde alanı mutlaka memnun edecek hüviyeti, işte o Allah sevgisinin bir nişanesiydi. Sevgili kardeşlerim, çocukluğumu hatırlıyorum. Kapalı çarşıda, Bakırcılar çarşısından geçerken ellerindeki tokmaklarla, tahta tokmaklarla dövüyorlardı bakırları. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sabahtan akşama kadar iş yapan bu insanlar alın terlerine zikri karıştırıyorlardı. Öyle esnaftı onlar. Dinimizden, ahlakımızdan neler kaybettiğimize bakın. Ki bugün senetlerin, çeklerin %70'den fazlası karşılıksız çıkıyor. Bu ne ahlak anlayışı sevgili kardeşlerim? Allah'ı ne kadar unutmuşuz, neler kaybetmişiz aslımızdan. Onlar bizim atalarımız, başkalarının ataları değil. Aynı kanı taşıyoruz. Ve dinden ayrılmayı, ahlaktan ayrılmayı bir marifet sayanlar ülkeyi bu hale getirmiş durumdalar. Senetlerin %70'den fazlasının karşılıksız çıktığı çeklerin de aynı şekilde her taraftan ahlaksızlık esiyor. Sokaklarda ahlaksızlık kol geziyor. Gençlerimiz artık şeytana tapmaya başladılar. Osmanlı'nın şu asırlar sonraki haline bakın. Nizamı alem olan Osmanlı, dünyaya nizam veren Osmanlı. Onlar mutluydular. O Avrupa'nın bir tarafından bir tarafına dünyadaki en mütekamil posta sistemi konulmuştu. Bütün Osmanlı memalikini 5 kuruş para harcamadan eğer bir tek atınız varsa gezebilirdiniz. Bütün kervansaraylar vakıftı. Ve hangi dinden olursa olsun gelen misafirini 2 ay süreyle her kervansaray mutlaka karşılıksız olarak bakardı. Ve vakıf senetlerinde her birinin her gün gelenlere neleri yedireceklerine dair kesin bir muhteva söz konusuydu. Her şey gramajıyla, her şeyiyle belliydi. Sadece bir atınız varsa bütün Osmanlı memalikini, bütün ülkelerini, yani Avrupa'nın yarısını, bütün Afrika'nın kuzeyini, her tarafı dolaşabilirdiniz. Bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun dizaynında öyle bir posta sistemi kurulmuştu ki ulaklar her menzilde mutlaka at değiştirerek en kısa sürede bir uçtan bir uca Avrupa'yı kat ederlerdi. O devrede dünyadaki en mütekamil posta sistemi o Osmanlı'nın elindeydi. Her şey insanların birbirine hesaplaşmasıyla değil, insanların Allah'la hesaplaşmasıyla tahakkuk ederdi. Hesap Allah'a verilirdi. İnsanları aldatan çok nadir olaylarla karşılaşırdınız. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca da, duraklama devresi boyunca da bütün dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı memalikiydi. Sevgili kardeşlerim, 600 yıl bu insanlar imparatorluk sürdüler.
İmparatorluğu biz yıktık. Kendi içimizdeki hainler. Sonra hepsi gidip bir başka yerde öldüler. Sevgili kardeşlerim, memleketin başına türlü gayeler açan bu insanlar, İttihat Terakki'den bahsediyorum. Yok yere, nahak yere Osmanlı'yı Birinci Cihan Savaşı'na soktular. Bir Alman gemisi sonradan Yavuz adını aldı. Türk bayrağı takılarak Almanların o günkü düşmanlarını topa tuttular. Ve Osmanlı otomatik olarak harbe girdi. Ne kadar saçma sapan şeylerin bedelini ödedik. Onlar hayır, onlar İslam'ı yaşayanlar değildi. Avrupalılaşmayı bir marifet zanneden bir zavallı grup. Sevgili kardeşlerim, kök onlarda değildir, sizdedir. Geleceği göreceksiniz ki gelecekte onlar batı hakim olmayacak. Gelecekte göreceksiniz ki Allah'ın dostları hakim olacaklar. Osmanlı ruhu ölmemiştir. O miras damarlarınızdaki kandır. Osmanlı'ya layık olmaya çalışın. Osmanlı'yla iftihar edin. Sevgili kardeşlerim, sahabeden sonra sahabenin yaşadığı hayatı yaşayabilen Osmanlı'ydı. 400 yıl. Sonra duraklama devri, sonra çökme devri. Ve çöküşün arkasında aynı düşman var. Allah'tan uzaklaşma. Şeytan. Sevgili kardeşlerim, bir imparatorluk düşünün. 600 yıl. 600 yıl idaresinde olan ülkeleri, onca milleti birbiriyle hiçbir kavgaya meydan vermeyerek barındırmış. Hangi dinden olursa olsun insanlara tam bir hürriyet temin edilmiş. Devlet yardım etmiş insanların sinagoglarını yapmaları için, devlet yapmış, yardım etmiş insanların kiliselerini yapması için ve Osmanlı bütün Avrupa'ya, Afrika'nın bütün kuzeyine adalet getirmiş, adaletsizlikleri yok etmek üzere gitmiş her gittiği yere. Fetihler, zannetmeyin ki Osmanlı'ya para kazandırmak için yapıldı. Allah için yapıldı. Barbaros Hayrettin Paşa'nın Preveze Deniz Zaferi'nin gecesinde Allah'a söylediklerine dikkatle bakın. Ya Rabbi diyor, ben bu zaferi kör bir dövüş için, şan olsun, şöhret olsun diye değil diyor. İlahi kelimetullah için istiyorum diyor. Böyle olduğunu sen diyor benden daha iyi bilirsin. Eğer diyor böyle değilse emanetini teslim etmeye hazırım. Ama diyor böyleyse o zaman diyor bana zafer ver. Bu zaferi ilahi kelimetullah için istiyorum diyor. Sevgili kardeşlerim, işte sizler Osmanlı ruhunun sahiplerisiniz. Onu temsil ediyorsunuz. Onlar sahabenin yaşadığı
şanı ve şerefi 4 asır boyunca A'dan Z'ye korudular. Sonra mı? Sonra Nizam-ı Alem Osmanlı Nizam-ı Alemliğini sürdüremedi. Nizam-ı Cedid oldu. Yeni nizam oldu. Aleme nizam veren Osmanlı ne yazık ki adım adım Batı'nın devreye girmesiyle ve ne yazık ki devrin ileri gelenlerinin Batı kültürünü kendi kültüründen üstün tutmasıyla, asıl ifadesini kullanalım, Allah'tan uzaklaşmasıyla Osmanlı duraklama devrine, sonra gerileme devrine girdi. O Yeniçerilere dikkat edin sevgili kardeşlerim. O Yeniçeriler ki gülbank çektikleri zaman yerler gökler inlerdi. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaşi Veli dedikleri zaman yerler gökler inlerdi. Nerede kös vurulursa bilirdi ki Batı Osmanlı geliyor. Hiçbir şeyden yılmazlardı. Şehit olmak onlar için sadece bu kainattaki en büyük şerefti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhakkak ki köprülerin altından çok sular geçti. Ama damarlarınızdaki kan o kandır. Ve aynı temiz kan hepinizde dolaşıyor. Biz benliğimizi kaybetmiş bir nesil olarak büyüdük. Dine ait en küçük bir şey öğretilmedi bize. Dinden soğutmak için her şey yapıldı. Bugün de büyük bir gayretle aynı şeyler yapılıyor. Ama bunlar başarı kazanamaz sevgili kardeşlerim. Gerçek odur ki Allah kalplerinize sevgi verecektir. Öyleyse her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Yedi safhanın yedisi de yok olmuş bir hedefler kitabı. Allah Teala sadece mutluluğu emreder. Allah Teala sadece adaleti emreder. Bugün birçok yerde Allah'ın dostlarına hala zulüm yapılabiliyorsa, karakollarda, savcılıklarda, mahkemelerde, bu muhtevanın ne kadar bozulduğuna, neler kaybettiğimize bir delildir sadece. Bugün çocuklarımız şeytana tapıyorlarsa, sokaklarda kedileri, köpekleri kesip kanını içiyorlarsa ve bu hiç kimse tarafından bir suç addedilmiyorsa, Allah'ın dostları hiçbir suçları olmadığı halde aylarca, aylarca, aylarca hapislerde tutuluyorsa, burada bir adaletsizlik müessesesi, toplumu kemiren bir yara olarak karşımızda. Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın. Geceler sabaha kadar sürer. Sonsuza kadar sürmez. Bir gün bu millet yeniden cihan hakimi olacaktır. Nasıl mı olacaktır? Göreceksiniz. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın ki o kan gene o kandır. Fıtrat değişmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış ki, bu kadar çok yanlışın neresini düzeltmek söz konusu olacak? Hamdolsun ki onu bilen Allah, o bizlerin dostu. O büyük dostun, kainatı yaratan yüce yaratıcının hepinizi, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Talihim gayrı maktubi aleyhim ve neddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için o yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri o yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım, devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah Allah.

0: duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

öyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah! Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığımız ibadetlerimiz yeterli midir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de rızayı incelediğimiz an ayetlerle üç safhada rızanın şekillendiğini görüyoruz. Bir, safhalar itibariyle Allah'ın rızası. İki, basamaklar itibariyle Allah'ın rızası. Üç, derecat itibariyle Allah'ın rızası. Derecat itibariyle Allah'ın rızası hayır işlediğimiz zaman mutlaka Allah-u Teala bizden razıdır. Şer işleyip derecat kaybettiğimiz zaman bizden razı değil. Gelelim basamaklar itibariyle Allah'ın rızası. Birinci basamakta herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir, daha doğrusu olayları yaşar. Burada Allah'ın rızasından bahsetmek mümkün değil. İkinci basamakta da Allah-u Teala seçilenler ve seçilmeyenler olarak iki gruptan bahsediyor. İnsanların %10'dan azı seçilmiyor. Allah'ın rızası yok bunlara. Geri kalan %90'dan fazlası seçiliyor. Üçüncü safhada Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah'ın rızası başlıyor. Çünkü Allah-u Teala herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Bunlar da üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor. Onlar da Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Basamak itibariyle Allah'ın rızası gerçekleşiyor. Kim derece kazandıran bir olay işlerse o Allah ondan razıdır. Kim derece kaybettirici bir şer işlerse Allah ondan razı değil. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ondan razıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah ondan razı değil. İşte Allah'a ulaşmayı dileme açısından rıza Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde dile getirilmiş. Kim şükredenlerden olursa Allah ondan razıdır. Kim küfredenler, kimler şükredenlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse hem 3. basamak itibariyle Allah ondan razı, aynı zamanda bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka 7. basamağa ulaştıracağı için 1. safa itibariyle de Allah ondan razı. Ama henüz 2. safa itibariyle mürşidine tabi olmadığı için bu seviyedeki rızanın sahibi değil. Ne zaman hacet namazını kılar, Allah-u Teala'dan mürşidini talep eder, Allah ona mürşidi gösterdiği mürşide tabi olursa 2. safa itibariyle Allah ondan razıdır. 14. basamak itibariyle de o kişi de Allah ondan basamak itibariyle de razıdır. Gelelim 3. safa itibariyle rıza. Mürşidine tabi olan kişi henüz ruhunu Allah'a ulaştırmadığı için 3. safa rızanın sahibi değil. Ama ne zaman ulaştırırsa 3. safa itibariyle Allah razıdır. Ama basamakla itibariyle 15. basamakta kişi nefsi emareyi bitiriyor. Allah ondan razıdır basamak itibariyle. 16. basamaktakilerden Allah-u Teala razıdır. 17. basamaktakilerden Allah razıdır. 18, 19, 20 razı ve 21. basamakta ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Basamaklarda da Allah'ın rızası var. 3. safa itibariyle de Allah'ın rızası söz konusu. Bunun gibi. Öyleyse şimdi suale gelecek olursak, Allah'ın rızasını kazanmak için ibadetlerimiz yeterli mi? Yeterli değil. İbadetler sadece bize derecat kazandıran şeylerdir. Ama kurtuluş rızası ancak Allah'a ulaşmayı dilemektedir. O da ancak üçüncü basamakta Allah'ın davetini kabul etmekle gerçekleşir. Ondan önce istediği kadar kişi ibadet yapsın, derecat kazanır ama ne safa itibariyle ne basamakta itibariyle Allah'ın rızası yok. Giresun'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, mürşidimize tabi olmak neden gereklidir? Bize ne kazandırır? Sevgili kardeşlerim, mürşide tabi olduğumuz zaman Allah'ın bize verdikleriyle, mürşide tabi olmadığımız zaman kaybettiklerimize beraber bakalım. Mürşid önünde yapılan tövbe ve mürşidsiz bir insanın kendisi kendine yaptığı bir tövbeye baktığımız zaman karşılaştırmalı olarak ifade edecek olursak, mürşid önünde yapılan tövbede devrin imamının ruhunu Allah-u Teala başımızın üzerine gönderiyor. Kendi kendimize yaptığımız tövbede ruh gelmez. Mürşid önünde yaptığımız tövbede Allah günahları sevaba çeviriyor, Furkan 70. Kendi kendine yaptığımız tövbede Allah-u Teala günahları sevaba çevirmiyor. Mürşid önünde yaptığımız tövbede mücadeleyi iki göre Allah kalbe imanı yazıyor. Kendi kendine yaptığımız tövbede kalbe iman yazılmaz. Mürşid önünde yaptığımız tövbede ruh vücuttan ayrılıyor. Kendi kendimize yaptığımız tövbede ruh vücuttan ayrılmaz. Mürşid önünde yaptığımız tövbede zikre başladığımız zaman iki çift nur geliyor. Kendi kendine yaptığımız tövbede, yani zikirde hiçbir nur gelmiyor. Mürşid önünde yaptığımız tövbede 1'e 700 kazanmaya bakar 261. Kendi kendine yaptığımız tövbede derece adasında 1'e 10 kazanıyoruz. Mürşid önünde yaptığımız tövbede irade güçleniyor. Kendi kendine yaptığımız tövbede bir irade güçlenmesi söz konusu değil. O zaman mürşide tabi olmak neden gereklidir? Bize ne kazandırır? Bize 7 kalp şartını kazandırır. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın bize 7 nimet vermesini sağlar. Ama kendi kendine yaptığımız tövbede asla böyle bir olay söz konusu değil. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, iş yerinde arkadaşlar arasında anlaşmazlıklar, dedikodular, çekişmeler oluyor. Efendimiz'den öğrendiğimiz güzellikleri onlarla paylaşmaya çalışıyoruz. Fakat nefs tezkiyesi ve tasfiyesi olmadığı için o an tamam deseler de sonradan aynı şeyler tekrar yaşanabiliyor. Bu durumda doğru düşünce alışkanlığımız ve davranış biçimlerimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, vazgeçmeyeceğiz. Devamlı olarak onları Allah'a davet edeceğiz. Allah'a ulaşma dileğinin farziyetini söyleyeceğiz. Ve bunun sağlamasının, yani onun sağlamasının mürşide tabiyet olduğunu söyleyeceğiz. Onlara şu misali vereceğiz. Bizim cehaletimiz aleyhimize delil olabilir. Bizim ilmimiz de aleyhimize delil olabilir. Bizim amelimiz de aleyhimize delil olabilir. O zaman kimdir cehaleti aleyhine delil olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Cehalet içinde ve dilemeyenlerin Yunus 7'ye göre kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Kimler müstesna? İlim sahipleri müstesna. Şimdi siz söylüyorsunuz, ilmi anlatıyorsunuz, ulaşma dili. O zaman tamam diyorlar. Ama bu sefer ilimleri aleyhine delil oluyor. İlmi yaşayamıyorlar, ilimleriyle amel etmiyorlar. O zaman bunu söyleyeceksiniz. Sevgili kardeşim, tamam biz bunları size söylüyoruz, siz de tamam diyorsunuz ama önemli olan bunun tatbikatı. Bir adam gelip Peygamber Efendimiz'e cehaletin aleyhime delil olmasına ne giderir diye sordu. Peygamber Efendimiz ilimdir diyor. Peki ilmin aleyhime delil olmasına ne önler diye sordu. Bu kez Peygamber Efendimiz ameldir diyor. Peki amelin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne olması lazım? Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak. Öyleyse bunlar hepsi peş peşe gelen faktörler ki bunları bu şekilde düşünmemiz lazım. Bir insanın, siz söylüyorsunuz Allah'a ulaşma dileği, onlar da tamam diyorlar. Ama bu Allah'a ulaşma dileğinin tatbikatı müşride tabiyettir. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, Allah'a ulaşan ruhumuzdur. Ama bizim dilememiz de ruh vücuttan ayrılmaz. Ancak müşride tabi olduğumuz zaman ruh vücuttan ayrılır. O zaman o ilmin, ulaşma dileğinin tatbikatı, amele, tatbikata geçirilmesi müşride tabiyettir. O zaman onu söyleyeceksiniz. Yani tamam siz burada bizim söylediklerimize evet diyorsunuz ama mürşidinize tabi olmadığınız takdirde bu söylediklerimiz sizin için buza yazılan bir yazı gibi. Bir müddette onuza var olup gider, uçar yani. Ama onun böyle olmasını istemiyorsanız ilminizle amel edeceksiniz. Bu amelin de tatbikatı mürşide tabiyettir. Mürşidinize tabi olmanız lazım. Mürşide tabi olduğunuz zaman da kişi Allah-u Teala'nın garantisine, ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve arkasından ne oluyor? Arkasından bir takım başka şeyler devreye giriyor. Zikrini devam ettiremiyor, fıska düşüyor. Amen de boşa gidiyor. İşte orada da kişinin Allah için olması, başkaları için yaşaması lazım. İşte burada da kişinin ihlası devreye giriyor. İblis herkesi saptırabiliyor ama muhlis kulları hariç. İşte muhlislerden olmak istiyorsak gün be gün zikrimizi arttırmamız lazım. İşte bu doğru düşünme alışkanlığının davranışı nasıl olmalı? Vazgeçmeyeceksiniz. Tebliğe ilim sahibi olmalarını sağlayacaksınız. O ilmin de amele dönüşmesini sağlamalısınız. Tabii ki onları zorlayarak değil, sevdirerek. O amelin de Allah için olmasını sağlamalısınız inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Ötem Hocam, başarılarımızı başkalarıyla paylaşmak istiyorum ama nazardan korkuyorum. Bazen paranoyaklık yaptığımı düşünüyorum. Bu durumda nasıl bir davranış sergilenmeli? Allah'a ulaşmayı diledim. Zikirlerimi yapıyorum. Allah korur mu nazardan diyerek korkmadan söyleyebilir miyim? Yoksa geride durmak mı gerekir? Sizin başarılarınızı bir başkası söylesin. Siz kendinize değil. Nitekim eğer gerçekten Allah'a sevginiz varsa, Allah-u Teala kalbinizde o sevgiyi oluşturmuşsa, o zaman tabii ki bundan sonra hep başarılar sizi destekleyecektir. Başarı ve manevi zenginlik, diğer zenginlik bunun peşinden gelir. Hani hep size bir kısa anlatıyoruz. Üç kişi bir adamın evine gelir, ev sahibinin kapısını tıklatır. İçeriden çıkan evvel bir kadın önünde 3 yaşlı adam gördü. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar teklifiniz çok, için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dedi. Benim adım Sevgi, bu arkadaşım zenginlik, diğeri de başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine, kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine sevgi, başarı ve zenginlik takip etti. Kadın şaşırmıştı. Ama siz sadece birinizin geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmasa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gireriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Evet sevgili kardeşim, demek ki başlarını ona buna değil, sen sevgini hep etrafındaki insanlara söyleyeceksin. Geri kalanını Allah Teala gerçekleştirecek. Öyleyse her insan için bu geçerlidir. Başarı, sevgi ve zenginlik. Bize düşen sevgiye sarılmak. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili Cabbar Hocamız. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Münafık kime denir? Münafıklık alametleri nelerdir? Münafık alametleri bulunanlara münafık mı denir? Açıklayabilir misiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Münafık kime denir? Münafığın alametleri nelerdir? Münafıklık alameti bulunan münafık mıdır? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, dört özellik vardır ki bunlar sende bir insanda varsa emaneti korumak diyor. Münafık emanete ihanet eder. Doğru sözlü olmak diyor. Münafık yalan söyler. Güzel ahlak, yani sözüne sadık olmak, ahde vefa, münafıkta bu da yoktur. Öyleyse şu dört özellik kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde cayar. Husumet sırasında haktan sapar. Öyleyse münafık kime denir? Emanete ihanet eden, yalan söyleyen, ahde vefa etmeyen. Münafığın alametleri de bunlardır. Münafıklık alameti bundan bir münafık mıdır? Açıklayabilirsiniz. Bu niteliklerden biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik vardır. Öyleyse mutlak surette münafıklıktan kurtulmak istiyorsak ruhun teslimi, daha sonra mürşide tabi olmak, daha sonra da sözümüzü ahde vefa yerine getirmek ve adaletli olmak. Allah razı olsun. Adana'da bir kardeşim Muhterem Hocam, hayrın Allah'tan, şerrin insandan gelmesini açıklar mısınız? Hayır bize derece kazanan her şeydir. Şer de bize derece kaybettiren her şeydir. İster olay Allah'ın takdiri olsun, ister Allah'ın müsaadesi olsun, bizim için kaderdir. Kader sebebiyle hiç kimsenin derece kaybetmesi mümkün değil. Kader sebebiyle ya bir faydaya ulaşıyoruz veya bir hayra ulaşıyoruz. Ama ne ilahi iradeden kaynaklanan, ne külli iradeden, ne cüz'i iradeden kaynaklanan olayların hiçbirisinde bizim derece kaybetmemiz mümkün değil. Ya bir faydaya ulaşıyoruz veya bir hayra. Ama şerrin insan nefsinden olduğunu 7 ayet-i kerime bize söylüyor. Şer bize derecat kaybettiren her şey. İşte Adem Aleyhisselam ve eşi cennetten yeryüzüne indirildiği zaman biz nefsimize zulmettik. Peygamber Efendimiz Allah'ın tasarrufunda her devirde tasarrufta olan kişi için hayır da şer de Allah'tandır. Şer nefsimizden, hayır Allah'tandır. İşte İnsanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir. yan çizerek uzaklaşır ama ona bir şer dokunduğu zaman yese düşer. Günah, Bakara 81, hayır sandığımız gibi değil, kim günah kazanmışsa da o hataları kendisini kuşatmaya devam eder. Seyyad, Enam 165, bire bir cezalandırma söz konusu zulüm, Araf 162'de, üzerine yapmış oldukların zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. İster zulüm olsun, ister günah olsun, ister şer olsun, şer, günah, seyyiat ve zulüm ayetler itibariyle bize derecat kaybettiriyor. Ama hayır, sevap, hasenat ve salihat, bunlar bize derecat kazandırıyor. Hayır, Alemen 104, sevap, Nebe 38, hasenat ve salihat görüyorsunuz. Öyleyse ayetler itibariyle şer nefsimizden, hayrın da Allah'tan olduğunu açıkça görebiliyoruz. Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerinin nefsine göre açıklaması halinde ne gibi iddiaların sahibi olabilir? Sevgili kardeşlerim, her devirde ayetlerin açıklamasını Allah Teala görev olarak devri imamına vermiştir. İşte Nas suresinin 43 ve 44. ayet-i kerimelerinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. "Varsana min kablike illa recalin nuhi ileyhi feseli ve lezikum la ta'lemun." Senden önce kendilerine vahyettiğimiz rical, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Bilmiyorsanız o takdirde o zikir ehline, daimi zikir sahiplerine sorun. Beynelerle, ispat vasıtları ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik. Onlara indirilenleri insanlara beyan etmen, açıklaman için sana zikri Kur'an'ı indirdik. Öyleyse görüyorsunuz ki her devirde Kur'an ayetlerini açıklama yetkisine sahip olan devrin imamıdır. Her devirde devrin imamı var mı? Var. Her devirde devrin imamı bir tek kişidir. Diğer zahitler, muhsinler, ulul elbab, muhlisler, salihler, bunlar devrin imamının temsilcileridir, veli mürşitler. Ama devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Öyleyse devrin imamının açıklaması kişinin kendi nefsiyle açıklaması değil, Allah'ın ona yaptırdığı açıklamadır. İşte zahitler, muhsinler, ulul elbab, muhlisler, salihler, veli mürşitler ve kavim resulleri, 7 grup insan, 7 grup mürşit karşımıza çıkıyor. Bu 7 grup mürşit Allah'ın temsil ediyorlar. Kavim resulleri, veli mürşitler, salihler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitten 7 grup insan karşımıza çıkıyor. Edirne'de bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde namaz müminin miracıdır buyuruyor. Her namaz kılan kişinin ruhu miracı yaşar mı? Yaşamasının şartı nedir? Sevgili kardeşlerim, namaz miraçtır demiyor. Namaz müminin miracıdır. Yani kalbine iman yazılan kişinin ruhu vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakimden seyri sülükle miracı yaşar. Her namaz kılan kişinin ruhu miracı yaşar mı? Hayır, miracı yaşamaz. Nitekim Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينُ فِي سَلَاتِمْ خَاشِعُونَ Onlar namaz kılarlar ama namazlarında sev içindedirler. Ulaşmayı dileyenler namaz kılar, onlar namazında huşu içindedirler. Diğerleri namaz kılar ama namazlarında sev içinde. Birisinde huşu var, birisinde huşu yok. Huşuyu oluşturan şey Allah'a ulaşmayı kalben dünya hayatını yaşarken ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Bu yoksa huşu da söz konusu değil. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin huşu sahibi olması mümkün değil. Çanakkale'den bir kardeşim muhterem hocam, ben mürşide tabi değilim. Evde kendim zikir yapmak istiyorum. Neleri zikir etmem lazım? Bunun bir zararı var mı? Sevgili kardeşim, insanın kendi kendine yaptığı amellerle kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Kendi kendine Allah'a ulaşmayı dilesen, kendi kendine zikir yapsan, kendi kendine namaz kılsan, oruç tutsan, zekat versen, hacca gitsen, bunlar hiçbirisi kesinlikle seni kurtuluşa ulaştırmaz. İlla bunu mürşitle yapman lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek mürşidin Allah'a davetidir. Zikir ibadetlerin sultanıdır ve diğerleri. Onun için buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle, sen de mi ya Resulallah, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani Rahim Esmasının tecellisine mazhar olmuşumdur. Allah Resulü kendi kendine mi Rahim Esmasının tecellisine mazhar oldu? Hayır. Mürşidi Cebrail Aleyhisselam Şuara Suresinin 193-194. Ayet-i Kerimesinde Nezere bi ruhla min ala kalbike le tekunu minel müzirin. Onu ruhul emin Cebrail Aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü sevgili hocamız. Sizleri çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir soru sormak istiyorum. Talih, uğur gibi şeyler gerçekten var mıdır? İslam açıdan bu gibi şeylere inanmanın bir mahsuru var mıdır? Sizleri çok seviyorum. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah
0: ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Talih, uğur gibi şeyler gerçekten var mıdır? İslami açıdan bu gibi şeylere inanmanın bir mahsuru var mıdır? Evet. Talih oyunları, şans oyunları, şans kesinlikle dinimizde yeri yoktur. Baht, iyi bahtlı olmak tamam ama şanslı olmak bu şeytanın bir tuzağı. Uğur gibi şeyler de nitekim Resuller gelip kendi kavimlere tebliğ ettikleri zaman Yasin suresinin 13, 14, 15, 16. 17. ayetlerine baktığımız zaman galiba böyle bir açıklama var. Resuller onlara Allah'ın ayetlerini açıklıyorlar ama onlar da Resuller diyorlar ki siz de bizim gibi beşersiniz. Ve Resuller yalanlıyorlar. Ama Resuller diyor ki Allah-u Teala bizim onun Resulü olduklarımızı biliyor. 17, 18, 19'a bakarım şimdi. Ama Resuller bizim vazifemiz sadece size tebliğ. Yasin 18. Muhakkak ki biz sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz, son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Mutlaka biz sizden, bizden size elin bir azap dokunacak. Yani uğursuzluğu Resullere yüklüyorlar. Yasin 19, uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Kendinizdendir, yani nefsinizdendir. Size zikir hatırlatılınca mı uğursuzluğa uğruyorsun? Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Haddi aşan müsrif kavim, kendine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. 20-21, o zaman ve cami aksar medyel rejulen yesakane ya kavmi itte bil mürselin. O Allah'a ulaşmayı dilerden bir tanesi. Ey kavmim, Resullere tabi olun. O Resuller ki sizden hiçbir ücret talep etmezler ve onlar hidayet ermişlerdir. Öyleyse talih şans söz konusu değil. Uğursuzluk nefsten kaynaklanan bir durumdur. İslami açıdan şansın bir hükmü yok. Ama bahtlı olmak vardır. Onun gereği ise Allah'a ulaşmayı dilemek ve yedi safayı gerçekleştirmekten geçer. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asara var. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz tek fırka. O tek fırkaya dahil olmak, fırkalara ayrılmamak. Bir tek fırka var. Bir tek din var. İnsanlar şu anda Hristiyanlık, Musevilik ve İslam diye üç kitap mevcut olduğu için üç ayrı dinin mensubu olduklarını zannediyorlar. Ve yüzyıllar boyunca hep aynı ayrım yapılmış. Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar ayrı ayrı dinlerin sahipleri olduklarını düşünmüşler. Ama Allah Teala bize öğretti ki dinler diye bir konu söz konusu değildir. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bu sebeple Allah Teala Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da babanız İbrahim diyor Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde konular dinler açısından incelendiğinde dinler diye bir şeyin mevcut olmadığını Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de görüyoruz. Tevrat, indirilen bu kitabın, Tevrat'ın Hazreti İbrahim'in dinini ifade ettiğini söylüyor. Tevrat'taki din için Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah Teala. Bir başka ifadeyle Tevrat Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. İncil Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. Bu yüzeydeki dalga. Daha derine indiğimiz zaman Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in Hanif dinindeki 7 safa 4 teslim anlatılıyor. İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindeki 7 safa 4 teslim anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini oluşturan 7 safa 4 teslim anlatılıyor. Ve bunun dışında bir şey yok. Başlangıçtan itibaren sona kadar ulaşan 28 basamaklık bir dizaynda Allah Teala hep Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatmış. O zaman dinlerin mevcut olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dinler yok. Bir din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bu dinin özelliğini düşündüğümüz zaman sevgili kardeşlerim, bu dinin 7 safa 4 tane teslim içerdiğini görüyoruz. Birinci safa Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek. İkinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa tövbe-i nasuh. Muhlis olmak. Yedinci safa iradeyi de Allah'a teslim edip irşat makamına ulaşmak. İrşada memur ve mezun kılınmak. Allah Teala 3 kitaplı dinin kitaplarına aynı esasları koymuş. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Üç dinde, Tevrat'taki dinde, İncil'deki dinde, Kur'an-ı Kerim'deki dinde Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte bu Hanif dininin muhtevası bize ne anlatıyor? Burada Hanif dininde insanlar Allah'a mülaki olmayı diliyorlar ve

Mürşitlerine tabi oluyorlar ikinci kademede. Tabi olunca ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru bir yolculuk. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı yolculuk. Ve Hz. İbrahim'in Hanif dininin özelliklerini incelediğimiz zaman birinci özellik vahdet, Allah'ın tekliği. Üç kitapta da vahdet konunun esasını teşkil ediyor. Tek bir Allah vardır. Sonra ikinci faktör. Tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. İşte bu tek fırka bugünkü konumuz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tek fırkadan sonra, yani tevhid akidesinden sonra Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka tevhid akidesini oluşturuyor. Üçüncü ayrım geliyor. Vahdet, tevhid ve üçüncüsü teslim. Ruhumuzu 22. basamakta, fizik vücudumuzu 25. basamakta, nefsimizi 26. basamakta, irademizi 28. basamakta Allah'a teslim ediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü esası olan teslim burada şekilleniyor. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sizin de ona uymanız için size de şeriat kıldık." Demek ki Hazreti Nuh'un şeriatı neyse, Hazreti İbrahim'in şeriatı neyse, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de şeriatı aynı şeriat. Öyleyse İslam'ın ayrı bir şeriatı, Hristiyanlığın ayrı bir şeriatı, Museviliğin ayrı bir şeriatı yok. Şeriat, yani dinin bütünü, üçünde de aynı. Üç esas. Vahdet, Allah'ın tekliği, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka ve teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu tevhidin muhtevasına baktığımız zaman tek bir fırka olayıyla karşı karşıyayız. Allah Teala hepimizden, dünyadaki bütün insanlardan tek bir fırkayı oluşturmamızı istiyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vâtesimû bihablillâhi cemiyan." Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Cemiyan hepiniz. Ve la teferrekû ve fırkalara ayrılmayın. Ve eskürü nimetallahi Allah'ın nimetini zikredin. Aleykum üzerinize verdiği Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki İskuntum adaen, siz birbirinize düşmandınız. Feellefe beyne kulübikum, o kalplerinizin arasını telif etti, birleştirdi. Ve asbahtum, ve
oldunuz bi nimetihi, onun nimetiyle, Allah'ın nimetiyle ihvana, ihvan kardeşler oldunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir kardeşler? O tek fırkanın içinde bulunanlar. Kimdir o tek fırkanın sahipleri? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki Kur'an-ı Kerim ne diyor bu konuda? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde kainatta bir tek dinin mevcut olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu ve bu dinin ezeli ve ebedi olduğunu söylüyor. Diyor ki, Habibim Hanif olarak ve çini, zatını dine doğrulttu. O Hanif fıtratıyla ki sen Hanif olarak yaratıldın. O Hanif fıtratıyla ki Allah Teala bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. O din ki Hanif dini ki o din ezeli ve ebedi dindir. Ezelden ebede kadar hep sadece bir tek din var olacaktır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve sen de Hanifsin. Ve şöyle bitiriyor Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesini. Allah'ın ne dininde değişiklik görebilirsin ne de insanları Hanif fıtratıyla yaratmasında. Allah'ın bir tek dini olmuştur ezeli ve ebedi olarak. O din Hanif dinidir. Ve bütün insanları Allah'ın bu Hanif dinini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bütün insanlar sadece bir tek dini, sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmışlardır. İşte onun için Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılmayınız diyor. Tek bir fırkada olunuz diyor. Ve Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinden Allah Teala'nın fırkalara ayrılmaktan muradının ne olduğunu görüyoruz. Diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumusirat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ne görüyoruz? Rum 31 ve 32'yi birleştirdiğimiz zaman iki tane grup görüyoruz. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dileyen o tek fırkanın içine giriyor. Ne olarak giriyor? Takva sahibi olarak giriyor. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeseydi şirkte olacaktı. Takva sahibi olamayacaktı. Ve gideceği yer mutlaka cehennem olacaktı. Fırkalara ayrılanların muhtevasına baktığımız zaman bunların gidecekleri yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Dileselerdi o zaman takva sahibi olacaklardı. Cennete girecek olanlar da sadece takva sahipleri.
Bu dilemeyenlerin muhtevası Kur'an-ı Kerim'de gizli şirkte olanlar olarak o surette açıklanmış. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o takva sahibi olamaz. Dilemediği sürece o kişi takva sahibi değildir. Böyle olduğu için de şirktedir ve gideceği yer cehennemdir. Ve takva sahibi olmayan kişi aynı zamanda kafir hüviyetinde Allah-u Teala tarafından ifade ediliyor. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse. Allah Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kıyamet günü şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi. Hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri onlar müminler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tek fırkanın dışında kalanlar. Allah Teala bu sebeple fırkalara ayrılmamızı istemiyor. Aynı şeriatın sahibi olan insanlar şunu bilecekler ki Allah Teala kıyamete kadar bütün insanları hanif fıtratıyla yaratacaktır. Yani hanif dinini yaşayabilecek özelliklerle donatılmış olarak yaratacaktır. Bütün insanlar hanif fıtratının standartları içinde yaratılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olan, mürşidine tabi olabilecek efsafta, ruhunu Allah'a ulaştırabilecek vasıfların sahibi, fizik vücudunun nefsini Allah'a teslim edebilecek bir hüviyet içerisinde ve nefsinden sonra iradesini de Allah'a teslim edebilecek bir muhteva içerisinde Allah Teala insanoğlunu yaratmış. İşte önemli olan o tek fırkada olmaktır. Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fe asbahtüm bi nimetihi ihvana. Onun nimetiyle artık kardeşler oldunuz. Ve kuntum ala şefa hufretin minennari. Siz bir ateş çukurunun içindeydiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Fe enkazukum minha. Ve sizleri oradan Allah kurtardı. Kezalike yübeyyinullahu lekum ayatihi. İşte bu sebeple buna dayalı olarak yübeyyinullahu Allah size beyan ediyor ki lekum sizin için size ayatihi ayetlerini لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ki böylece hidayete eresiniz. Öyleyse Allah Teala'nın
Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın ifadesi, Allah'ın ipinin ne olduğunu gösteriyor bize. Allah'ın ipi, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu bir dilektir. Bütün insanları cehennemden kurtarır. İnsanların hepsinin gideceği yer cehennem olacaktı. Eğer Allah-u Teala insanlara bu hakikatleri öğrettikten sonra insanlar onu tatbik etmeselerdi. Kıyamete kadar geçecek devre zarfında insanlardan bir kısmı fırkalara ayrılmayacaktır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır. Allah onları daha sonra ruh vücutlarından ayrılmış olan ruhlarını Allah'a ulaştırmak suretiyle ermiş evliya hüviyetine ulaştıracaktır. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel gidecekleri yer mutlak cehennem olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürlerse gidecekleri yer birinci kat cennet oluyor. O kademeyi aşmış, mürşitlerine ulaşmış. Ondan sonra ölmeleri söz konusuysa o zaman ikinci kat cennetin sahibi olacaklardır. Daha ötede eğer ruhlarını Allah'a ulaştırabilmişlerse ki son derece kolay bir olaydır. Çünkü kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İnsanlar Allah'a ulaşmayacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Bu dilek üzerinde Allah o kişiye tesire başlayacak ve kişiyi mürşidine ulaştıracak. O zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılacak. Allah'a doğru ana dergâhta olanlarla birlikte bir yolculuğa çıkacak. Hangi tarikatta olursa olsun bütün insanların geleceği yer mutlaka ana dergâhtır. Bu dergâh devrin imamının dergâhıdır. Ve orada seyri sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katı aşılacaktır. 7. katta 7 tane alem geçirecektir. Ve insanların ruhları birer birer zikirlerini tamamladıkça Allah'a ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacaklardır. Böylece Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiş, yeniden teslim edilmiş olacaktır. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey bu sebeple fırkalara ayrılmamaktır. Fırkalara ayrılmamanın temelinde bir tek şey yatıyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaştıran bir fırkanın içindedir. Allah'a ulaşan bir fırkanın içindedir. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Muhakkak ki bu sırat-ı müstakimen. Benim müstakim olan yolumdur. Fettebi'uhu, öyleyse ona, o yola, sırat-ı müstakime tabi ol. Ve la tettebi'us sübüle. Başka yollara sakın tabi olma. Fetteferreke fetteferreke bikum an sebilih. Eğer tabi olursan ifadesini otomatik olarak ekliyoruz. Eğer tabi olursanız diyor Allah Teala, bu eğer tabi olursanız ifadesini kullanmamış. Ama elâ tettebû subûle,
yollara, bu yolun dışında kalan yollara tabi olmayınız ifadesinden sonra geliyor. Feteferekka bikum an sebilihi. Öyle öyle yaptığınız takdirde, oradaki fe, öyle yaptığınız takdirde sizi Allah'a ulaştıran yegane sebebi olan sırat-ı müstakimden uzaklaştırır, tefrik eder, ayırır. Zalikum vasakum bihi. İşte Allah Teala size onunla vasiyet etti. Allah'ın vasiyeti ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Böyle onunla size vasiyet etti ki böylece siz takva sahibi olasınız. Lealekum zalikum vassakum bihi. İşte böyle size onunla vasiyet etti ki lealekum tettekun, umulur ki hidayete erersiniz. Umulur ki tettekun, takva sahibi olursunuz. Lealekum tettekun, umulur ki takva sahibi olursunuz. Allah Teala bu tek fırkanın yolunun Allah olduğunu her vesileyle ifade etmiş. İnsanların takva sahibi olmaları Allah'a ulaşmayı diledikleri anda tahakkuk eder. Sonra kişi mürşidin ulaşıp tabi olduğunda ikinci takvanın sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü takvanın sahibi olacaktır. Fizik vücudu tesliminde dördüncü, nefsin tesliminde beşinci, irşad olduğu zaman altıncı, irşada memur ve mezun kılındığı zaman, iradesinde Allah'a teslim ettiği zaman yedinci takva safhasında olur. Öyleyse bu baptaki muhtevayı bu kanındaki diğer ayetlerle pekiştirelim. Bakara 177'de Allah Teala diyor ki leysel birre an tüvellû vücûkehum kıbletel müşriki vel magribi velakinnet birre men amene billahi vel yevmil ahiri vel melâketü vel kitabi vel nebiyyin. Yüzlerinizi doğu veya batı tarafına çevirmeniz bir, yani sizleri ebrar kılacak bir davranış değildir. Velakin el birre, lakin bir men ve o kişinin amene billahi, Allah'a amene olması ve yevmil ahire ve yevmil ahire inanması ve melaketi meleklere inanması ve kitabı kitaba inanması ve nebiyin ve nebilere inanması. Sonra devam ediyor. Bir ve atel male, malını vermesi ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel mesakine ve ibn-i sebili. Sevdiği maldan akrabalara, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yani yolda kalmış yolculara,

ibn-i Sebil'i ve Sa'iline ve fil rika ve kame salate ve ate zekate ve yetimlere, miskinlere, çalışma arasında olan ihtiyarlara, yani yolda kalmış yolculara, isteyenlere, kölelere ve esirlere vermesi ve zekatı vermesi bunların hepsidir diyor Allah-u Teala. El-Mufine bi ahdim izâ ahet verdikleri zaman ahdlerine vefa edenlere ve sabirine ve sabredenlere fi vesâhi ve darrâhi zorlukta ve darlıkta sabredenlere ve hinel ber şiddetli savaş halinde ilahi kellezine sadaka sadaku işte onlar sadıklardır ve ulaike humul muttakun ve onlar takva sahipleridir. Ali İmran 193'te Allah Teala buyuruyor ki Rabbena innena semina minadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe aminu ve amenna. Ey Rabbimiz Rabbena, ey Rabbimiz innena muhakkak ki biz semina gördük, münadiyen bir münadi söyleyen kişiyi gördük. Yunadi lil imani. İmana çağıran bir münadi gördük. Rabbinize iman edin diyen en aminu bir rabbiküm. Rabbinize iman edin diyen. Fe amenna. Biz de iman ettik. Rabbena Rabbimiz fâfir lenâ zünübenâ. Bizden günahlarımızı ört. Günahlarımızı mağfiret eyle. Ve kefir anna seyyiatine ve bizden seyyiatimizi ört ve teveffena meal ebrar ve bizi evra ile birlikte vefat ettir, öldür. Kimdir ebrar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar cehennemden kurtulmuşlardır. 7 safhalık bir müessese biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradeyi Allah'a teslime kadar devam eden bu muhteva içerisindeki herkes ebrardır. Kimdir cennete giremeyecek olanlar? Onlar cehenneme gidecek olanlardır. Ebrar, birilerinin sahipleri, cennete gidecek olanlar. Münafıklar, cehenneme gidecek olanlar. Nifak içinde olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ebrar olmayanlar kimdir? Onlar füccardır. İşte Mutaffifin suresinin 18. ayet-i kerimesi. Kela inne kitabel ebrarı lefî illîn. Dikkat edin muhakkak ki ebrarın kitapları illiğindedir. Yani kader hücrelerindedir. 7.
gök katındaki kader hücrelerinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, Hakk'a çağıran insanların kurtuluşunu ifade eden tek bir fırkada olma işlemi. Başlangıçta herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tek fırkanın içine girer. Dedikten sonra mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırır. Tek fırkanın içindedir. Mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır Allah-u Teala. O tek fırkadadır. Daha sonra bu kişi fizik vücudunu teslim edecektir. Nefsini teslim edecektir. İrşad olacaktır. Yani tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir. Ve iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edecektir. Böylece tek fırkada olmanın en üstün noktasına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sözlerimizi tamamlamayı Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak, Allah için olmak. İşte Allah-u Teala'nın adına mutluluk dediği şey bu muhtevayı taşır. İnsan olarak yaratılan herkes mutlu olmak hakkının sahibidir. Ama mutlu olmak bir bedelin ödenmesiyle mümkündür. Bedavadan mutluluk vermiyor Allah-u Teala. Bu bedel Allah-u Teala'yı sevmenin oluşturacağı daire içerisinde mutluluğun da oluşmasındaki en büyük hissedardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven kişi, Allah'ı zikreden kişidir. Allah kelimesinin ard arda tekrarı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bu sesli zikir veya diye sessiz zikir. Ama burada da zikir yapıldığı bellidir, Allah kelimesi diye tekrar ediliyor. Bir de dudaklarınızı da kımıldatmadan tamamen içinizdeki sesinizle Allah'ı zikretmek söz konusudur.

Üçü de zikirdir. Allah-u Teala tarafından. Üçü de kabule şayandır. Önemli olan Allah'ı hatırlamanız, Allah kelimesini bu kelimeyi zikrederken duyduğunuz mutluluk ve huzurdur. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir bütün oluşturur insanlar. Ama siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Neden soruyoruz bunu? Çünkü Allah'a olan sevginizin yüzdesiyle mutluluğunuzun yüzdesi eşittir. Allah'ı seven kişi en çok seven, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Kim daim zikrin sahibi ise o Allah'ı en çok sevenlerin arasındadır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman gece uyurken zikirle uyur da sabah uyandığınızda hala zikrin iç dünyanızda devam ettiğini yaşarsanız o geceyi siz uykuda olsanız bile zikirle geçirmiş olduğunuz sonucuna ulaşırsınız. Allah Teala ne diyor? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona dön, ona ulaş. Öyleyse Allah-u Teala'yı zikretmek konunun temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde muhtevaya baktığımız zaman orada bir dayanılmaz güzellik görüyoruz. Kim Allah ile hangi seviyede hemhal ise, onun da hangi seviyede bir ilişkinin standartlarını taşıyorsa, içindeyse, o seviyenin insanıdır. Herkese göre durum değişir. Ama zikrin 24 saatlik bir zaman parçasının ne kadarını teşkil ettiğini mutluluğunuzun ölçüsüyle paralel bir dizayn olarak her zaman değerlendirebilirsiniz. Hiç Allah'ı zikretmeyen bir insan, Allah ile ilişkisi olmayan bir insan hiçbir şekilde mutlu olamaz. Çünkü mutluluk mutlak surette nefsinizin afetlerinin yok olmasıyla paralel bir seyirti takip eder. Onun için sevgili kardeşlerimiz Osmanlı'da zikir en büyük ibadetti. Ve Osmanlı bu zikre verdiği önem sebebiyle bir cihan imparatorluğunu dünyadaki en adaletli imparatorluğu kurmuştur. Osmanlı gittiği her ülkeye adalet götürmüştür. Osmanlı gittiği her ülkeye sevgi götürmüştür. Onlar insanları severlerdi.
sevdikleri için onlara kötü davranamazlardı. Kötü davranamamaların arkasında zaten nefslerdeki afetleri çok fikirle gelmiş olmalarındandı. Herkes ayrı bir tasavvuf dalında ama mutlaka tasavvuftandı. Ayrı ayrı tasavvuf grupları vardı ama herkes bir tanesine intisap ederdi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir toplumda Osmanlı İmparatorluğu'nun hakim olduğu ülkelerdeki Hristiyanlar, Museviler, başka dinlerin sahibi insanlar varsa onlar aynı çatı altında mutlaka eşit şartlarda yaşarlardı. Osmanlı fethettiği ülkeleri onları sömürmek için değil, onlara İslam'ı ve adaleti anlatmak ve o ülkede yok olmuş olan adaleti yeniden yerleştirmek üzere bir hedefin sahibiydi Osmanlı. Bu hedef cihangirlik değildi. Ülkeleri fethedip bununla övünmek değildi. Ülkeleri fethedip o insanları da mutluluğa ulaştırmaktı. Çünkü işgal edilen Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilen bütün ülkelerde adalet tam olarak yerlerine oturmuştur. Ve Osmanlı'nın gelişini başka ülkelerin işgaliyle karşılaştıran o ülkenin halkı Osmanlı'ya sevginin ötesinde hayranlık duyardı. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzeldi ki. O güzelliğin arkasında Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak yatardı. Sevgili kardeşlerim, Avrupa'da çok eserleri var Osmanlı'nın. Bu eserlere baktığımız zaman yapılan camilerin vücuda getirilen sistemlerin hep en güzelini oluşturduğunu görüyoruz. İnsanlığın mutlu olması için Osmanlı tarihi boyunca her şeyi gerçekleştirmiştir. Adalet için yaşamıştır. Ve onu sağlamıştır. İşte Osmanlı'nın torunu olmak, bu sebeple hepimiz için bir şereftir. Sevgili kardeşlerim, sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamak, bu onca ülkeler arasında Osmanlı'ya has olan bir meziyetti. Arkasında da sadece Allah'a duyulan yakınlık söz konusuydu. Bir küçücük beylikten bir imparatorluğun
oluşması boşuna değildi. Cihan hakimiyeti yetenek ister. Cihan hakimiyeti her şeyden evvel adalet ister. Cihan hakimiyeti sevgi ister. Cihan hakimiyeti adalet ister. Bunların hepsi Osmanlı'nın idarecilerinde mevcuttu. Gittikleri yerlerde sayısız eserler bırakmışlardı. Şu anda bütün kervansaraylar, Avrupa içindeki bütün kervansaraylar Osmanlı'nın Avrupa'ya birer hediyesidir. Ne olmuş yani bu kervansaraylar yapılmışsa? Kervansaraylar insana hizmetin en güzel örneklerini teşkil eder. Orada bir süre 2-3 ay devam ederdi en az. Bir kervansaraya ulaşan herhangi bir kişinin hem atının hem de kendisinin yiyecekleri karşılıksız olarak onlara ikram edilirdi. O çevrede mutlaka bunun gelirini karşılayacak olan, giderini karşılayacak olan zeytinlikler, gelir kaynakları mevcuttu. Bir taraftan zeytinliklerden zeytinler toplanır, satılır. Oradan gelen gelirle oraya gelene kim olduğu sorulmaksızın belli bir süre orada kalması en güzel ikramlarda mümkün kılınırdı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı insan sevgisinin bütününe sahipti. Allah'ı seven insanı sever. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dünyada dürüstlüğün en üst boyutlarda sahibi olarak tanınır. Her zaman aynı şeyler söz konusudur. İnsanlar Allah'a ne kadar yakınsa, onlardan başka insanlara ulaşan güzellikler o kadar artar. Osmanlı'nın muhtevasında başka başka tasavvuf kollarının arada küçük farklılıklar olmasına rağmen insanları gerçek mutluluklaştıracak olan bütün şartlara ihtiva ettiğini görüyoruz. Her tasavvuf kolu aynı ideallerin sahibiydi. Hedefleri insanları Allah yolunda mutlu kılmaktı. Başka bir yolda mutlu olmanın imkansız olduğunu Osmanlı çok iyi biliyordu. Sevgili kardeşlerim ve Osmanlı tarihi boyunca bu hep gerçekleşti. Her şeyin en güzel olduğu ortamda Osmanlı çınarı en sağlam devlet standartlarını oluşturdu.
adaletin, hakkın bütün boyutlarıyla gerçekleştiği bir dünya nizamı. Bütün bunların oluşmasındaki bağlayıcı faktör ise sevgiydi. Her şey o sevgi çemberinin içerisinde gerçekleşirdi. Sevgili kardeşlerim, her padişahın mutlaka çocukluktan itibaren bir lalası, Allah'ın bir ermiş kişisi mutlak olarak mevcuttu. İşte Fatih Sultan Mehmet babasına soruyor. Sen padişahı alem değil misin? Babası diyor ki öyleyim. Öyleyse diyor, bu diyor beni ne diye dövüyor? Akşemseddin'i gösterip, onun lalası Akşemseddin, terbiyecisi. Babası diyor ki, beni de döverdi diyor. Sevgili kardeşlerim, öyle bir nizam ki, sadece hayranlık uyandırabilir. Burada her şeyi yerine oturttuğumuz zaman Fatih Sultan Mehmet'in nasıl olup da daha 21 yaşındayken Hristiyanlığın bir bölümüyle Müslümanlığı birleştirebildiği, kontrol altına alabildiğini görüyoruz. Eğer zehirlenmeseydi, geçebilseydi mutlaka Kızıl Elma'ya yani Roma'ya ulaşacaktı. O zaman Katolikleri de devrenin içine alacaktı. Böylece Katolikler, Protestanlar ve İslam alemi bir bütün oluşturacaktı. Fatih Sultan Mehmet bunu yapacağı kesin olarak bilindiği için zehirlenerek öldürüldü. Şehit edildi demek daha doğru. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde ceddinize lazım gelen şekilde dikkatle onları çok iyi inceleyerek bakın. İnceledikçe hayranlığınız büyüyecektir. Biz Osmanlı'ya hayranız. Hamdolsun ki tam bir Osmanlıyız. Yani ilk beylikten başlayarak sonuna kadar gelen bütün devirlerde bizim ceddimiz orada mevcut olmuştur. Öyleyse

İfade işlerim bunları söylemekten bir muradımız var. Biz Allah için yaşarız. Ve Allah için ölürüz. Şeytanın karşımıza çıkarabileceği bütün güçlükler bizim için bir şey ifade etmez. Rabbimizi biliriz. Rabbimize hayranız. Bu aşık olmanın çok ötesinde bir olay. Biz bir hiçiz. Sadece Allah için yaşarız. Hiçliğimizi de çok iyi idrak etmiş durumdayız. Ne isterse Allah Teala bize yaptırır. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için hizmet etmek, Allah için insanlara Allah'ı öğretmek, onun da vazifeliyiz. Hamd ederiz, şükrederiz. Allah Teala bize tasavvuf terbiyesini aldırdı. Tasavvufa dahil etti. Ve onu yaşamaktayız. Sevgili kardeşlerim, dünyada birçok ırk yaşamakta. Hiçbirine karşı bir kin duymayız. İnsanları sevmeyi öğretti Allah Teala bize. Ne deniyordu? Yaratılanı seveniz, yaratandan ötürü. Biz de herkese karşı sevgi besleriz. Bir düşmanlık olmadıkça, bize bir düşmanlık olmadıkça bizim kimseye düşman olmamız mümkün değildir. Bize düşman olanları da sevmeyi öğretti Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir insanın hayat standartlarının en güzelinin o olduğunu düşünüyorum. İnsanın Allah için yaşaması. Bu, başkaları için yaşamayı da muhtevasına alan bir müessesedir. Öyleyse bu istikamette her şey yapılmalıdır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanlara mutluluk vermek olmalıdır. Başka insanları mutlu kılmaya çalışmalısınız. Meyri Vakfı'nın kuruluşundaki gaye budur. Hep bunları söyleriz, bunları anlatırız. İnsanları sevgi çatısı altında birleştirmek temel hedefimiz. Düşmanlık çatısı altında ayırmak değil, sevgi çatısı altında birleştirmek. Öyleyse sevgi varken insanların mutluluğu, huzur içinde yaşaması varken neden sevgisizlik, neden düşmanlık ve bunun arkasından tabiatıyla gelecek olan mutsuzluk? Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz için yetecek bir dünya var.

Bu dünyada, bu devirde yaşamayı Allah Teala bize nasip kılmış. Öyleyse hedefimiz etrafımıza mutluluk taşımak olmalı. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İnsanların mutluluğu için yaşasanız. Her vesileyle acaba ben kime, nasıl, ne yapabilirim ki onları mutlu edeyim diye düşünmek asli unsur olmalı. İnsan en çok mutluluğu başkalarını mutlu ettiği zaman yaşar. Dikkat edin, etrafınızda birçok insan vardır. Her birine ulaştırdığınız mutluluk kadar Allah Teala size de mutluluk verir. Öyleyse herkesi mutlu etmeye çalışan bir insan, kimleri mutlu edebildiyse onların her birinin mutluluğunun toplamı kadar mutluluk yaşar. Bu karşılıklı Allah Teala'nın bir ihsanıdır, nimetidir, hediyesidir. Kim kime iyilik yaparsa Allah da onun karşılığını mutlaka öder. İşte mutluluk başka insanları mutlu etmekten geçen çok sağlam bir dünya nimetidir. Neden bu nimeti yaşamak varken kin, kıskançlık, haset, Allah'a isyan içerisinde insanlar birbirine düşman oluyor, birbirinin malını çalıyor, hatta birbirlerini öldürüyorlar? Sevgili kardeşlerim, işte Allah'tan uzak büyüyen insanlar bu hataları her zaman yapacaklardır. Onun için çocuklarınızı Allah sevgisiyle yetiştirmelisiniz. Onlara sevgiyi öğretmelisiniz. Allah'ın yolunda öğretilen şey sevgidir. Bu yolun dışında ise sadece nefret öğretilir. Sevgili kardeşlerim, Hristiyanlığı incelediğiniz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'i görürsünüz. Delilleri elimizde. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a ulaşması, nefsin Allah'a olan. Fizik vücudun Allah'a kul olması, nefsin Allah'a kul olması, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane safa. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. 4 tane de teslim. Sonuç mu? Sonuç 7 safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın koyduğu bu dizayn içerisinde insanların bir sevgi sahanı içinde başka insanlara yaklaşması söz konusu olmalıdır. Eğer severseniz, sevilirsiniz. Neden sevilmiyorum diye düşünenler varsa şu anda bizi dinlerken, çünkü siz başka insanları, iki tane alternatif var. Ya sevmiyorsunuz veya seviyorsunuz ama sevginizi onlara gösteremiyorsunuz. Başkalarının iyiliği için, başkalarının huzuru için, başkalarının mutluluğu için yaşayan bütün insanlar hep etrafındaki insanlarla ilişkilidir. Onlara nasıl yardım edebilirim diye bir sağlam düşüncenin arkasından koşarlar. Onların herkes dostudur. Ve onlar herkese dosttur.
Hiç düşmanları olmaz mı? Olur. Ama onlar ancak Allah'ı tanımayanlardır. Şeytanla ilişkileri Allah'tan çok daha yakın olanlardır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, düşünün bir defa, bize ne kaybettirir ki? Madem ki Allah'ın kanunu sevenin sevilmesi, öyleyse sevginin hissettirilmesinde büyük fayda var. Ve başka kalpler onları sevdikçe sevdiğinizi bütün konuşmalarınızda, münasebetlerinizde ispat ettikçe daha çok, daha çok, daha çok sevildiğinizi göreceksiniz. Ve siz de onlar sizi sevmeye başladıktan sonra daha çok onları seveceksiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. İşte sizin için her türlü kötülüğü düşünebilen insanları da sevebiliyor musunuz? Onları bir düşman gibi görmemeyi Allah size nasip ediyor mu? Sevgili kardeşlerim, hesaplar insanla insan arasında görülmez. Hesaplar insanla Allah arasında görülür. Öyleyse herkes şu dünya hayatını yaşarken başkalarına karşı davranışlarında hangi yanlışları yaparlarsa onların hesaplarını Allah'a vermek mecburiyetindeler. İkinci bir alternatif yok. Çünkü sistem otomatik çalışır. Her kötülük yapan insan mutlaka derecat kaybeder. Her iyilik yapan insan mutlaka derecat kazanır. Allah'ın emirlerini yerine getirilmesi derecat kazanmak olduğu gibi yasaklarının yapılmaması da insana derecat kazandırır. Öyleyse her cepheden ya Allah ile olacaksınız, Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz, yasakları işlemeyeceksiniz. Veya şeytan için Allah'ın emirlerini yerine getirmeyeceksiniz, yasakları da işleyeceksiniz. Bu sohbeti dinleyen bütün kardeşlerimizin Allah için olması söz konusudur. Eğer bizim gerçekten kardeşimizse, evladımızsa, o bu anlattıklarımızın künhüne varmıştır. Ve de bu muhtevada yaşamaktadır. Sevgili kardeşlerim, başka bir alanda mutluluğu kimse yaşayamaz. Allah'ın emirlerine itaat, yasaklarına riayet etmedikçe hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Allah herkesin mutlu olmasını hedef aldığı için bütün insanların o hedefe ulaşacak şekilde Tevrat'ı indirmiş. O hedefe ulaşacak şekilde İncil'i indirmiş. O hedefe ulaşacak şekilde Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. İncelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün özellikleriyle tespit ettik. Hiç kimse bunlar Tevrat'ta yoktur, bunlar İncil'de yoktur, bunlar Kur'an-ı Kerim'de yoktur diyemez. Bütün elim bilgiler, ispat vasıtaları elimizde. Burada bulunduğumuz çevrede Norfolk'ta kardeşlerimizin 500'den fazla, zaten hepsi o kadar, bütün kiliseleri ve
sinagogları dolaşarak ulaştıkları sonuç, 7 Safa ve 4 Teslim'in onların kendi dinlerinde de ayrı dinler zannettikleri, kendi dinlerinde de mevcut olduğunu onlara ispatıyla gerçekleşmiştir. Burada Norfolk'ta İslam, Hristiyan ve Musevi dinlerinin bütün mensuplarına birer birer ulaşıldı ve hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'in kendi dinlerinde de mevcut olduğunu gördüler. Ve de hepsi 7 Safa ve 4 Teslim'e sarıldılar. Ne oldu? Burada Norfolk'ta bir sulh ve sükun kuruldu. İşte sevgili kardeşlerim, o sulh ve sükunun arkasında kardeşlerimizin gayretleri var. Ve Kur'an-ı Kerim, Tevrat, İncil, 7 Safa ve 4 Teslim'i son derece açık bir biçimde ihtiva ediyor. Her din konusunda o konunun, o dinin sahiplerine kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'in ispatı söz konusu oldu. Sonuç muhteşem. Bir dostluk hem Musevilerle hem Hristiyanlarla İslam arasında kurulmuş durumda. Öyleyse Allah-u Teala'ya neden bu kadar çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz? İşte üzerimize düşen vazife buydu. Türkiye'den gelen kardeşlerimiz bu konuda büyük fedakarlıklarla çalıştılar. Buradaki kardeşlerimizle birlikte ve çok kısa bir zaman devresi içinde mevcut bütün kiliseleri ve Musevilerin ibadet yerlerini dolaşarak hepsiyle ayrı ayrı antat kaldılar. Ve başardılar. Dünya sulhünün ilk adımı burada atıldı. Bu bütün dünyaya bu konunun ulaşması için bir başlangıç noktasıdır. Neticede fizik standartlarda görüldü ki, evet dinler yoktur, sadece Hz. İbrahim'in Hanif dini vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında sevgili mi olmak istiyorsunuz? O zaman insanları seveceksiniz. İnsan olmanın temel vasfı sevmektir.
2: Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil, Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız.
1: Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı.
2: Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu.
0: Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, hoyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği ilk güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır.
1: Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
0: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşadıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan gelse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiyle sözümüze başladık, sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık, size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kâbe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayet erdirdiği kimseler hariç bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen, yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden, sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da, böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere, sizden, kendinizden bir Resul, Peygamber gönderdik ki, ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve
sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hac eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan beri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor
ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kâfirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler, mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir, takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katl, öldürülme konusunda kısas üzerinize yazıldı, size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi kısas olunur. Fakat kim, onun, öldürülenin kardeşi tarafından bir şeyle bir diyet karşılığı affolunursa, bağışlanırsa, o takdirde gereken örfe tabi olunması ve ona affedene diyetin ihsanla ödenmesidir. İşte bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına, marufla, örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa,
bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah, vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç, sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana, benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşad olurlar.

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz, onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle, Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah, aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları, bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den, siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan, hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona, Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, izzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin, işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenü olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan, Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse, o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenu olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları

yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah fesat çıkaranı ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir.
Bundan sonra eğer koca

karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevceye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarına olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle razı olurlarsa, o takdirde onların, kadınların eşleriyle nikahlamalarına engel olmayın. İşte böyle sizden Allah'a ve yevmil ahire iman etmiş olan kimseye bununla öğüt veriliyor. İşte bu sizin daha çok tezkiye olmanız ve daha iyi temizlenmeniz içindir. Ve Allah bilir, siz bilmezsiniz.''

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla, örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın 1 seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah
size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın semi en iyi işiten, alim en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki, muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek azı hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok dediler. O kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakin hasil edenler ise şöyle dediler. Nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Talut'un askerleri, Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler. Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et. Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.

ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene bir beraberliğin içinde kıldı bizleri. Allah, biz ve sizler. Ne diyordu Allah Teala? Siz neredeyseniz biz orada sizinle mutlaka beraberiz. Sevgili kardeşlerim, bizi her gördüğünüz yerde, televizyonda ya da bilgisayarda biz de onun bir kulu olarak sizinle beraberiz. Tabii bizimki kul işi. Yani sadece televizyonun ve radyonun ve bilgisayarın olduğu yerde çalışır sistem. Ama onun dışında da beraberiz sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Kim tabiyetini gerçekleştirdiyse biz onunla mutlak olarak bir beraberliğin içindeyiz. Nereye giderse gitsin onunla beraberiz. Tabii bu gözlerle o görülmez. Ama buradaki gözle, kalpteki gözle eğer Allah Teala nasip kılarsa onu görülür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi niçin yaratmış? Artık biliyorsunuz. Onun sizlerden bir tek dileği var. Unutmayın ki rahmetiyle ve ilmiyle sizi de kuşatmıştır, kaplamıştır. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin bütün vücudunuzu kaplamış durumdadır. Öyleyse o ilmiyle ve rahmetiyle nereye giderseniz gidin sizinle beraberdir. Ama tasavvufta olmuşsunuz, değil misiniz? Kim olursanız olun, hepinizle her an beraberdir. Yaptığınızdan anında bu sebeple haberi olur. O her şeyi kaplamıştır. Bütün kainatları o kaplamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o yüce yaratıcı, kainatların yaratıcısı Allah Teala kim olursanız olun sizinle beraberse, sizin her yaptığınızdan haberdarsa ve sizden sadece sizin mutlu olmanızı istiyorsa, sizi yaratan oysa, sizden bir düşünün sevgili kardeşlerim. İstediği şey kötü bir şey mi? Sadece mutlu olmanızı ister. Yetmez, onu da kolaylaştırmış. Diyor ki, ey insanlar, biz sizin için zorluk dilemeyiz. Biz size her şeyi kolaylaştırırız. Öyleyse kolaylaştırmış mı? Daha üst derecede bir kolaylaştırma düşünemiyorum sevgili kardeşlerim. Siz bir tek dileğin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız bu dileğin sahibi oldunuz diye Allah Teala sizi 22. basamağa kadar ulaştıracak. Hayır, siz
Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Allah'ın zatına ulaşacak ruhunuz. Sonra da Allah'ın zatında yok olacak. Ulaşması 21. basamaktır. Allah'ın sözü buraya kadar. Ama Allah'ın zatına ulaşan bütün ruhlar Allah'ın zatında kaybolurlar. Öyleyse sizin için de aynı şey söz konusudur. Allah'ın zatında ruhunuz yok olacak. Oradan gelmişti. Allah'ın zatından gelmişti. Tekrar Allah'ın zatına dönmesi gerek. Ne sağlar size? Üçüncü kat cenneti sağlar Allah-u Teala. Birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti sağlar. Mutlaka sağlar. Mutlaka bunu temin eder size. Yetmez. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını sağlar. Yani her gününüzün yarıdan fazla zamanını mutlu olarak yaşamayı garanti eder. Ne yapacakmışsınız? Sadece bir dileğin sahibi olacakmışsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, işte can dostlarım, işte gönül dostlarım, o Allah, karşılıksız vermek ona mahsus. Sadece kullarının mutluluğunu istemek ona mahsus. Hepinizi o kadar çok seviyor ki, İstediği tek şey sizin mutlu olmanız. Kim insanların mutluluğuna karşıysa, o aslında Allah'a karşıdır. İşte tahakküm denen müessese, insanlara nefsin afetleri doğrultusunda hükmetme arzusu tahakküm adını alır. Onlar Allah'ın karşısında olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizden diyorsa ki, istiyorsa ki sadece bir tek dileğinizi işitmek, bilmek ve görmek istiyorum kalbinizde. O dileğin sahibi olun, gerisine karışmayın. Gerisi diyor sizin işiniz değil, gerisi benim işim diyor. Ben halledeceğim bu işi. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ne ifade eder onun zatına ulaşmanız? Evliyadan biri olmanızı ifade eder. Hani şu türbelerde gördüğünüz o sarıklı sandukalarda yatan evliyalar. Hani size hep derler ki evliya mı? Ha, onlar eskiden 5-600 sene evvel falan varmış da bu zamanda kardeşim evliya mı olurmuş? Derler ya hani. İşte onlara deyin ki evet bu zamanda da evliya olurmuş. Allah Teala öyle söylüyor deyin. Sevgili kardeşlerim, o Allah, evliya da dostlar demek. Veli dost, evliya dostlar. Allah sizleri dostlar olarak dost edinmek istiyor. Sevgili edinmek istiyor. Kendisiyle aynı hedeflere yönelmiş insanlar olarak görmek istiyor. Çünkü evliya olmak yetmez Allah'a. O sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi istemiyor sizden. Daha ötesinde istiyor. Daha çok mutluluğunuzu istiyor. Dünya saadetinin yarısı yetmez diyor benim kullarıma. Dünya saadetinin bütününü vermek istiyorum. O zaman fizik vücutlarını da bana teslim edecekler diyor. Nefslerini de bana teslim edecekler. Ama benim onlara verdiğim söz, bir tek dilekleri üzere onları ulaştıracağım yer itibariyle onlara verdiğim söz, dünya saadetinin yarısını dan fazlasını onlara temin etmektir diyor. Cennet saadetlerinden de üçüncü kat cennet diyor. Birinci değil, ikinci değil,
daha üst kat, üçüncü kat cenneti ben onlara bir tek dilekleri üzerine temin etmeye hazırım diyor. Ben Allah'ım diyor. Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor. Allah'ın sözünün yerine getirilmemesi mümkün değildir diyor. Ve ben diyor onlara söz verdim. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Sizler, beni can kulağıyla dinleyenler, İslam'ı yaşayanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler şu dünyadaki mutlu insanlardansınız. Allah'ın o müstesna cömertliğini yaşamış olanlarsınız. Hep bana bir kısmınız dersiniz ki ben tasavvufa girdiğim zaman bütün görevlerimi yapıyordum, zikirlerimi yapıyordum ve bundan büyük zevk ve mutluluk duyuyordum. Neredeyse pencereleri açıp bağırmak geliyordu içimden mutluyum diye. İşte öyle dediğiniz günlerde o sizinle beraberdi. Ve Allah yolunda devamlı size mesafe kat ettiriyordu. Onun yardımıyla her şeyi kolayca hallediyordunuz. Neden yardım ediyordu? Çünkü sizlere sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kim olursa olsun o kişi, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak Allah-u Teala sözü var. İyi ama bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması kendisinin de bir şeyler yapmasını gerektiriyor. Kişinin bir şeyler yapmasını gerektiriyor. Namaz kılmasını gerektiriyor. Oruç tutmasını gerektiriyor. Mesela her perşembe günü bizim aramıza katılan bütün kardeşlerimiz her perşembe günü oruç tutarlar. Kandillerde oruç tutarlar. Ramazan boyu zaten herkes tutuyor. Onlar da tabiatıyla tutarlar. Ama Ramazan ayını mutlaka tuttuktan sonra onun dışında da bir o kadar daha, en az bir o kadar daha bu kardeşlerimiz oruç tutarlar. Zekatı iki kat verirler. Şimdi namaz kılmak deyince genellikle sonradan girerler kardeşlerimiz aramıza. 15 yaşından bulundukları yaşa kadar alan borcu da ödemek mecburiyetini koyar Allah-u Teala onlara. Onu da gerçekleştirmek mecburiyetindedirler. Ve zikir yapmak, o da bir zorunluluktur. Allah-u Teala'nın ibadetlerinin arasındaki en kıymetlisi zikir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse evet, Allah-u Teala sizi kendisine ulaştıracak, garanti etmiş bunu. Sizin de bunları yapmanız gerekiyor ulaşabilmek için. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala o kişinin kalbinde bu talebi gördüğü zaman, o kişinin namazı sevmesini Allah sağlar. Orucu sevmesini, zekat vermeyi sevmesini, özellikle zikir yapmayı sevmesini, zikri sevmesini Allah sağlar. Ona mürşidini gösterir, mürşid sevgisini de veren gene Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, bizi ne kadar çok sevdiğinizi biliyoruz. Siz de bizim sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Bu sevgi dünya üzerindeki sevgilere benzemez. Bu sevgi Allah'tan dolaşarak karşı tarafa ulaşır. Bizim sevgimiz bizden Allah'a, Allah'tan size arttırılarak gelir. Sizin sevginiz Allah'a, Allah'tan bize arttırılarak gelir. Allah'a ulaşır, Allah onu arttırarak bize ulaştırır. Öyleyse karşılıklı bir sevgi halesi
Allah'tan dolaşarak bizleri kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliğin içine atar. Bunun muhtevası sevgi hüviyetindedir. Sevgi, sevgi, sevgi. Allah-u Teala'ya önce Allah-u Teala'dan hoşlanarak hislenirsiniz. Allah-u Teala'ya bakış açınızda önce Allah'tan hoşlanmak vardır. Birinci etap, sonra sevmek vardır. İkinci etap, sonra aşık olmak vardır. Üçüncü etap ve sonra en sonunda hayran olmak vardır. Dördüncü ve son etap. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah hepinizi inanamayacağınız kadar çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez, siz Allah'tan vazgeçmedikçe. İşte sizin Allah'a ulaşabilmeniz için Allah'ın kendisine düşenleri yapacağı kesin. Ama sizin de kendinize düşenleri yapmanız lazım. Peki ya kişi yapmazsa? İşte Allah-u Teala onu mümkün kılmayacak olan, kişinin ya yapmazsa sualinin cevabındaki yerini Allah-u Teala olmazsa olmaz şartına bağlamış. Mutlaka o kişiye Allah namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir. Allah'a ulaşması için gerekli bütün donatımlarla onu donatır, içine sevgi koyar. İrşad makamını gösterir, onu da sevdirir. Allah'ı sevdirir. Hiç kimse olmamıştır ki, hiç kimsenin olması mümkün değildir ki, Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah ona ibadetleri sevdirmesin. Böyle bir insan hiç yaratılmadı. Milyarlarca senelik insan hayatında böyle bir müessese hiç oluşmadı sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin ibadetlerini sevmemesi olayı oluşmadı. Onun için bu sevginin nereye kadar devam edeceğini Allah-u Teala garanti ediyor. Kendi zatına o kişinin ruhu ulaşıncaya kadar. Allah'ın garantisi içindesiniz. Şeytana karşı %100 korunursunuz. Yani şeytanın sizi Allah'ın yolundan ayırmasının bütün kapıları şeytana kapatılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren, ki üçüncü basamaktasınız, ruhunuzun Allah'a ulaştığı 21. basamağa kadar sağlam bir muhafazanın içindesiniz. Allah-u Teala sizi şeytanın vesvesesinden, yani kuruntularından, şeytanın size yapacağı telkinlerden mutlak olarak korur. Ne zamana kadar? Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız ana kadar. Aslında siz ulaştırmıyorsunuz. Ulaştıran gene o. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse
Allah'a ulaşmayı dilerse, yani o seçtiklerinden, onları kendisine ulaştırır diyor. Burada bir mutlak müessese var. Mutlaka ulaştırır. Allah-u Teala'nın ulaştırır demesi yeterlidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o görevlerinizi şevkle, zevkle yaptığınız, huzur duyduğunuz süre var ya, o süre seyri sülük süresidir. Seyri sülük, ruhunuzun vücudunuzdan ayrıldıktan sonra Allah'a ulaştığı noktaya kadar yaptığı yolculuk sürecinin adıdır. Seyri sülük. Neden böyle? Neden Allah Teala sizi kendisine ulaştırır? Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. İşte bu Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi Allah'ın verdiği sözdür. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Unutmayın, ilmiyle ve rahmetiyle sizi kuşatmıştır. Yani size bütün davranışlarınızda hakim olmayı dilediği an hakim olur ama bunu yapmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, normal standartlarda bunu yapmayan Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyenler de bunu gerçekleştirir. Yani o kişiyi öyle bir hüviyete sokar ki, o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye can atan, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. Bunu yapan Allah'tır. Allah o kişinin şeytanla ilişkisini keser. Onun için kesin bir hükümden bahsetmek istiyorum size. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin namazını kılmaması mümkün değildir. Orucunu tutmaması mümkün değildir. Üstelik de açlık hissetmeden, açlık hissederek orucunu tutmaması mümkün değildir. Hem açlığı hissettirmez, hem de mutlaka orucu tutturur. Kişi için oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, zikir yapmak bir zevk haline dönüşür. Coşku ile, tutku ile insanlar namazlarını kılarlar. Bütün güzellikleri yaşarlar. Bunları onlara yaptıran Allah'tır. Ne zaman ki ruhları Allah'a ulaşır, Allah'ın sözü tamamlanır. Allah söz verdi mi mutlaka yerine getirir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendisine ulaştırır. Ama ulaştırdığı zaman da sözü tamamlanmıştır. Bundan sonra yardım elini çeker mi? Çekmez. Ama kişinin liyakati ölçüsündedir artık Allah-u Teala'nın yardımı. Kişinin Allah'a olan tevekkülü, onun liyakatinin gerçek ölçüsüdür. Manevi tekamülde. Öyleyse demek ki manevi tekamüldeki ölçü, kişinin liyakatidir. Liyakati oluşturan unsursa, manevi tekamülde liyakati oluşturan unsur kişinin Allah'a tevekkül derecesidir. Güven derecesidir. İşte sevgili kardeşlerim, güvenin, tevekkülün
hüküm ferma olduğu yer Allah'ın sözünü tuttuktan sonraki safhasıdır. Allah sözünü tutana kadar, yani o kişinin ruhunu kendine ulaştırana kadar, o kişi tevekkülün sahibi olsa da olmasa da onu mutlaka kendisine Allah-u Teala ulaştırır. Tevekkül sahipleri Allah'a ulaştıkları yer olan 33 bin zikirden zikirlerini her gün biraz daha öteye taşıyanlardır. Tevekkülün anahtarı ve göstergesi zikirdir. Diğer ibadetler sınırlıdır. Günde 5 vakit teheccüd ve kuşluk namazlarıyla 7 vakit namaz kılarsınız. Daha fazla kılmanız emredilmez, uygun da görülmez. Hamd ve şükür namazları hariç istihare namazları hariç öyleyse sevgili öğrenciler hudutlar koymuş Allah-u Teala 24 saatlik bir zaman diliminde güneş doğmadan evvel başlayan orucunuz akşamın girmesiyle tamamlanır. Daha uzun süre oruç tutmanız emredilmez. Allah-u Teala sizin en güzeli ulaşmanızı ister. Her ibadet hudutları olan ibadetlerdir. Ama zikrin hududunu kaldırmış Allah-u Teala. Daimi zikri emretmiş. Her 24 saat boyunca kesintisiz zikir. Zaten 24 saat tamamlanınca ikinci 24 saat başlayacaktır. Kesintisiz zikriniz orada da devam edecektir. Hiç kesilmeden. Zikir kesintisiz yegane ibadettir. Bütün ibadetlerin arasında en kıymetlisidir. Sizi mutluluğa taşıyacak olan en kuvvetli vasıtadır. İşte sevgili kardeşlerim, insanın Allah'a ulaşmayı dileme talebinden sonra Allah-u Teala'nın kulunu ulaştırdığı yer mutlaka kendi zatıdır. Hangi şartların içinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, ki dilediği an Allah-u Teala işitir, bilir ve görür, o kişinin bütün ibadetleri mutlaka en güzel standartlarda cereyan edecektir. Onun için diyoruz ki, eğer ibadetlerinizi yapamıyorsanız, zikir yapamıyorsanız, oruç tutamıyorsanız, zekat veremiyorsanız, zikir yapamıyorsanız, her şeyden evvel zikir yapamıyorsanız, o zaman kendinizi aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsiniz. Dileseydiniz, sonuç mutlaka farklı olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, sonuç mutlaka farklı olacaktı. Mutlaka ibadetlerinizi, bütün ibadetlerinizi zevkle yapacaktınız. Evet, azdan başlayacaktı, adım adım çoğalacaktı. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktaya kadar zikriniz çoğala çoğala 33 bine ulaşır. 33 binde ruhunuz Allah'a ulaşmış olur. Normal standartlarda vuslattan sonra tevekkülün sahibi olmayanlar adım adım Allah'a olan vazifelerini ihmale başlarlar.
Çünkü Allah-u Teala devreden çıkmış, kişisel iradeyi devreye sokmuştur. Öyleyse bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri günden, Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları güne kadar Allah'ın ilahi iradesinin yardımını alırlar. Onun kontrolü altındadırlar ve yapılması lazım gelen bütün görevleri severek yapmaları Allah-u Teala'nın ilahi iradesi tarafından mümkün kılınır. Garanti altına alınır. Ne zaman kalkar garanti? Ruh Allah'a ulaştıktan, Allah'ın sözü yerine geldikten sonra. O ana kadar şeytanın o kişiyi yapacağı bütün telkinler Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla önlenir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, olay bu. Bu sebeple hanginiz bana diyorsanız ki ben artık eskisi kadar iştiyaklı değilim, namazlarımı eskisi gibi kılamıyorum, zikirlerimi eskisi gibi kılamıyorum, o zaman siz Allah'a tevekkül etme açısından noksansınız. Tevekkül sahibi olmadığınız halde Allah Teala sizi gene kendisine ulaştırmıştır. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse istisnası yok. Herkesi mutlaka kendisine ulaştırır. Cinlerde bu nefs tezkiyesinin %51'e ulaşmasıyla gerçekleşir. Ruhları olmadığı için ruhlarının Allah'a ulaşması diye bir şey de söz konusu değildir. Ama insanların asıl özelliği Allah'ın kendilerine verdiği bir ruha sahip olmalarıdır. Bu ruhu Allah'a ulaştırmakla hepsi vazifelidirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse garanti altındasınız. Hani o evliya mı, o bundan 500-600 seneye kadar varmış. İşte bu gördüğün türbe, öyle bir evliyanın türbesi. Ama artık bu zamanda evliya mı olur diyenlere ithaf olunur. Bu zamanda evliya var. Mihr Vakfı'nın mensuplarına dikkatle baksınlar. Allah Teala gene söylüyor. Sizin çoğunuz evliyadır diyor. Yani ilk el öpenler de dahil buna. Daha o gün el öpmüş olanlar da dahil. Toplamın yarısından mutlaka fazlası evliya aramızda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her gün çoğalıyorsunuz. Her gün Allah-u Teala yeni kardeşlerimize aynı yardım hüviyetiyle tecelli ediyor. Onlara namazı, orucu, özellikle zikri sevdirerek onları kendisine mutlaka ulaştırıyor. Onun için her zaman çoğumuz evliyayız. Peki fısk tehlikesi kimlerde oluşur? Fısk tehlikesi Allah'a tevekkül etmeyenlerde oluşur. Onlar da vuslata ererler. Ama Allah-u Teala'nın sözü yerine geldikten sonra üzerinizdeki hakimiyetini geri aldığı zaman sizin gerçek çehreniz çıkar ortaya. Eğer tevekkül sahibi değilseniz zikriniz artık artmaz. Aksine
zikir süreniz kısalmaya başlar. Daha az zikretmeye başlarsınız. Namazlarınızda aksamalar başlar. Oruçlardan zevk almazsınız. Zekat vermek istemezsiniz. Bu olay sadece tevekkülünüzün olmamasını ifade eder. Eksik olduğunu ifade eder. Bunun en kesin göstergesi zikrinizdir. Peki böyle olan insanlar fıskta mıdırlar? Hayır, değillerdir. Senelerce onlar fıska düşmeden ama derecelerini, seviyelerini giderek aşağı düşürerek yaşarlar. Fıska düşmeleri mümkün olabilir mi? Olabilir. Allah'ı unuttukları zaman. Yani yaşantıları artık bizden birine yakışmayan başkalarının yaşadığı hayata dönüştüğünde ancak fıska düşmüşlerdir. Bu tereddi, aşağıya doğru gidiş 10 yıllar, 20 yıllar sürer gider. Kişi bu inişin içinde de fıska düşmeden ömür geçirebilir. Yine asgari standartlarda namazlarını kılıyorsa, oruçlarını tutuyorsa, zikrini devam ettiriyorsa ama yükseltemiyorsa, aksine yavaş bir şekilde aşağı doğru iniyorsa, Allah'ı unuttuğu noktaya kadar o kişi fıska düşmez. Allah'ı unutan kişinin davranışları artık tasavvufi bir davranış biçimi ihtiva etmez, içermez. O kişi dışarıdaki birinin bütün negatif davranışlarının derece derece bir kısmını almıştır. Kendilerindekini kaybederek negatif faktörleri almışlardır. Zikir azaldıkça nefsin kalbindeki afetler çoğalacaktır. Başa döndükleri gün nefslerindeki afetler tamamen onlara hakim olacaktır. İşte bu Allah'ı unutma noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onun için şunu bilmenizi istiyorum ki hanginiz namazı kılmaktan artık hoşlanmıyorsanız, zikir yapmaktan hoşlanmıyorsanız, Allah'ın size verdiği görevler eskiden zevkken şimdi angarya haline dönüşmüşse, adım adım bir şeyler kaybediyorsunuz. Zikriniz azaldıkça

Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, kendinizi düşünün. Allah'ın yoluna girip de Allah'ın evliyası olduktan sonra Allah'ı unutmak noktasına gelmek. Allah'ın emirlerinin sizi hiç enterese etmediği, yasaklarını uygulamakta sakınca görmediğiniz, Allah'ın ibadetlerinden zevk almadığınız bir noktaya ulaşırsınız. O zaman her şey eski haline geri döner. Yani nefsin kalbinde Allah-u Teala'nın sonradan sizin zikrinizle oluşan, nefsin kalbinin %51'ini dolduran fazıllar adım adım kalbinizi terk ederler. Nefsinizin kalbine karanlıkların tamamen hakim olduğu, %51 nurun derece derece azalarak yok olduğu noktada fısk oluşur. O Allah'ı unutma noktasıdır. Başa dönüştür. Bu başa dönüş her şeyi yeniden değiştirecektir. Nefsinizdeki iman kelimesi artık hiçbir işe yaramamaktadır. Çünkü zikrinizi azalta azalta bir gün yapmaz oluyorsunuz. Zikir yapmayınca nefsinizin kalbindeki afetlerin azalması söz konusudur. Zikir yapmadığınız sürece şeytanın kapısı açıktır. İman kelimesinin çekim gücü yeni yardımlarla kuvvetini muhafaza edebilir sizin zikretmenizde. Eğer zikretmiyorsanız, kalbinizde biriken nurların yavaş yavaş nefsinizin kalbini terk etmesi normal bir olgudur. Çünkü o nurların birikimidir ki iman kelimesini nefsinizin kalbinde giderek artan bir kuvvetle tutar. Zikirden tamamen vazgeçtiğiniz noktada nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin gitmesi için yeterli değildir. Daha bir süre geçer. Ne zaman hasletler, faziletler nefsinizin kalbini terk eder de başlangıca dönerseniz, işte o zaman sokaktaki insandan hiçbir farkınız kalmaz. O zaman fısktasınız. O zaman aynı zamanda dalalettesiniz. O zaman yeniden küfre döndünüz. Neden? Nefsinizin kalbindeki fazıllar tükendiğinde, sıfırlandığında kalbinizin hidayetten sonra kasiyet bağlaması, %100 afetlerle donatılması hali küfre geri dönüşünüzdür. Allah Teala kalbinizdeki iman kelimesini alır, kalbinizin içine küfür kelimesini yeniden yazar, kalbinizi yeniden mühürler, zadındaki ruhunuzu sizin vücudunuza geri gönderir, başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunu sizden alır. Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala'nın yardımı çoktur ama siz layık olduğunuz sürece yardım etmeye de hazırdır. Size bir güzelliği yaşatır ki o güzelliğin tadı damağınızda kalsın da daha öteye geçin. Onun için zikriniz bir terazidir. İşte fısk müessesesi bu şartlar altında

gerçekleşir. Ne diyor orada Allah Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şey, yani rahmet nuru ile, o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Sakın siz de zikri unutmuş, aradan uzun zaman geçtikten sonra kalpleri katılaşmış, sertleşmiş ve kararmış olan, kalpleri kasiyet bağlamış olan insanlardan olmayın diyor Allah Teala. Bir kişinin kalbinin kasiyete geri dönmesi, kalbinin tamamen afetlerle yeniden kaplanması demek. İşte o zaman fıska düşmek söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz ne kadar ötede bir olay aslında? Yani azalan bir seyir içinde de olsa zikrinizi yapmaya devam ettiğiniz sürece böyle bir tehlikeyle karşı karşıya değilsiniz. Kalbinizdeki nurlar fıska düşmediğinizin kesin işaretini taşır. Kalbinizdeki nur varsa iman kelimesi vardır. Sadece kafirler fısktadır. Allah-u Teala'nın kalbinizdeki iman kelimesini aldığı noktada küfre düşersiniz, fıska düşersiniz. Kalbinizdeki iman kelimesine rağmen kalbinizdeki nurların erimesi söz konusudur. Zikrinizi azalttıkça seviye düşer. Her zikir seviyesinin insana kazandırdığı nefsin kalbinde bir aydınlanma oranı söz konusudur. Öyleyse eğer Allah Teala size böyle bir imkanı sunduysa, bir hiç gibi, hiç sayılabilecek bir sebeple, yani sadece bir dilekle Allah Teala'nın sizi evliyası yapması, üçüncü kat cennetini size tahsis etmesi, dünya saadetinin yarısından fazlasını vermesi niçindir? Size evliyalığı sevdirmek için. Eğer severseniz, Allah'ı sevensiz, evliyalığı sevensiz, Allah'ın katında bir güzelliği yaşayabilecek olan, mutluluğu yaşayabilecek olan, her gün biraz daha artan bir mutluluğu yaşayabilecek olan bir hüviyet taşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala istiyor ki Allah'ın evliyası olduktan sonra iştiyakiniz artsın. Zikrinizi arttırın. Ve yolunuzda bir şeyler kaybederek değil, nefsinizin kalbine daha çok hasletler toplayarak yolunuza devam edin. Ve neticede Allah'ın hepinizden istediği şey daimi zikre ulaşmanız. Bu daimi zikir konusu dik yokuştur. O dik yokuşu tırmandığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. İnsanlar sizin için size düşman olmak hüviyetlerini kaybedecekler.
onların negatif davranışları devam edecek. Ama sizi etkilemek imkanı artık onlar için söz konusu olmayacak. Nefsinizin kalbinde afetler olmadığı için insanların şu veya bu davranışından etkilenmeyeceksiniz. Sizin için söz konusu olan iç dünyanızda kavganın bitmesi hali olacak. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için nefsiniz de ruh hüviyetine bürünmüş olacak. Ruhunuz %100 hasletlerle dolu, nefsiniz %100 fazılla ve rahmetle dolu. %98 fazıl, fazilet, %2 rahmet. İşte bu fazilet sahibi insandır. Nefsinin kalbi afetlerden tamamen arınmış, kalbinde iman kelimesi yazan, nefsinin kalbinde %98 fazilet oluşmuş, %2 rahmet oluşmuş kişi erdemli insandır. İşte bu üst seviye evliya olmaktır. Faziletin sahibi olmaktır. Ve iç dünyasında da kişinin dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu 100 üzerinden 100'le yaşaması halidir. Daimi zikre ulaştığınız zaman sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Daha mutlu bir insan benden daha mutlusu olmaz diye düşüneceksiniz. Başkalarının problem diye baktığı olaylardan hiçbirisi sizde bir problem etkisi oluşturmayacak. Her şey sizi mutlu eden hüviyetini size hissettirecek. Onu hissedeceksiniz. İç dünyanızda nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olacak. Tam bir sulh ve sükun halinin sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki kavga sizin açınızdan bitmiş olacak. Dış dünyanızda da bir sulh ve sükun haline sahip olacaksınız. Onlar dilediklerini yapabilirler. Onlar size düşmanlık edebilirler. Ama siz onlara düşmanlık edemezsiniz. Çünkü düşmanlık yok artık içinizde. Sizin için kavga bitmiştir. Anlaşmazlık bitmiştir. Siz bir sulh ve sükun halinin içindesiniz. Siz o zaman Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in ve Ecrül Azim'in sahibi olacaksınız. En büyük haz, en büyük mükafat, en büyük ücret Allah'ın katından. O zaman mutluluğunuzu bize anlatacaksınız. Bizim gibi göreceksiniz, bizim gibi duyacaksınız, bizim gibi hissedeceksiniz. Allah'a hayran olacaksınız. Her adımınız, her anınız mutluluğun bütün boyutlarıyla içinizi dışınızı kapladığı bir dizaynı oluşturacak. Sevgili kardeşlerim, hepinizi
o noktada görmek istiyoruz. Daimi zikrin sahipleri olarak. Gayret ederseniz bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Öyleyse gayret sizden, himmet bizden, nusret Allah'tan. Allah Teala'nın hepinizi en üst seviye cennetlere, adın cennetlerine ulaştırmasını, Allah Teala'nın hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, Allah Teala'nın hepinizi iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun haline, muhteşem bir dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allahümme salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz.
1: Fatiha maasalavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, İzmitli kardeşlerimizin birlik ve beraberlik toplantısı olarak, hasret giderme olarak adına ne verirseniz verin, şu anda bir konferanstayız. Bu beraberliği sağlayan, katkı sunan tüm kardeşlerimize Allah'ın huzurunda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve hepinizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Evet. Evet. Evet. Allah razı olsun. İşte sizdeki coşku, sizdeki mutluluk gerçekten şu anda bu birlik ve beraberlik yaşadığımız birlikteki mutluluğu gönül isterdi ki tüm insanlığa bu fotoğrafı gösterebilirim. Çünkü herkesin aradığı huzur ve mutluluk birlik ve beraberlikte, cemaatte. Ama tabii şu an sahip olduğumuz güzellik, mutluluk bir günde gelişmedi. 43 sene boyunca Muhterem Efendimiz 24 saat hayatını bize hasretti. Ve onun ektiği tohumlar bugün sizlerin mutluluğunuza meyve vermeye başladı. Sahip olduğunuz huzur ve mutluluk tüm insanların ihtiyacı. Kısacası siz tüm insanlara örnek teşkil eden bir topluluksunuz. Allah Teala biz insanları çok seviyor. O kadar seviyor ki tarifi gayrimümkünsüz. Çünkü şu kainatın içerisinde Allah'ın benim temsilcim diye buyurduğu, yeryüzündeki halifem diye buyurduğu varlık, o insan sizlersiniz. Kainatın bütününü canlı ve cansız, her şeyi Allah-u Teala insan için yaratmış. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepimize farz kıldığı ezeli ve ebedi tek bir din var. İkinci bir din yok. Allah Teala Rum 30'da veçini hanif olan dine yönel. Allah'ın yaratmasıdır. Allah herkesi hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın insanı yaratmakta bir değişikliğe gitmeyeceğini, hanif fıtratıyla yaratılan bütün insanlar için vaaz ettiği dini de asla değiştirmeyeceğini, tek bir dinin var olduğunu kesin olarak bizlere kutsal kitaplarda bildirmiş. Geçen Hollanda'daki konferansımızda hep yabancılarla olan beraberimizde Efendimiz'den öğrenmiş olduğumuz bir hakikati onlarla hep paylaşıyoruz. Dinler yoktur, tek bir din vardır. Çünkü şu an dünya bir kaosu yaşıyor. Her cümel içerisinde herkes Allah hepimizin Rabbi olmasına rağmen o kainatın sahibi her şeyi oktan var eden Allah-u Teala'yı herkes kendisine mal ediyor. Benimdir, senin değil. Benimdir, senin değil. Öyle olunca da dinler ortaya çıkıyor. Dinde fırkalar ayrılıyor. Ve bugünkü kaos yaşanan huzursuzluk, mutsuzluk, savaşlar hepsi tamamen insanların Allah'ın hakikatlerini bilmemesinden kaynaklanıyor. Ama dikkat edin, 14 asır evvel Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Mehdi aleyhisselam, Muhterem Efendimiz Allah'tan aldığı öğretiyle herkesi Allah'a davet etti ve biz o davete icabet edenler olarak şu anda bu mutluluğu, bu beraberliği, bu coşkuyu, bu herkesin gıpta ettiği bir olayı şu anda yaşıyoruz. Bu kapı herkese açık mıdır? Kesinlikle %100 herkese açıktır. Hepimiz insanız sevgili kardeşlerim. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insana hitap ediyor. Ayrı ayrı kavimlere değil. Ya eyyühennâsü, ya eyyühellezîne âmenû, ya beni Âdem'e. Hitaplar bu şekilde ama insanlar her şeyi öğreniyorlar. Öğrenmediklerine Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Geçen bir şeyi söyledim. Kardeşlerimizin hoşuna gitmiş. Hatta birisi cevaplandırmış. Ben oğlumu evliya yetiştireceğim. Ne diyorduk? Bu dünya hayatını yaşayan herkes gözünü dünyaya dikmiş ve şeytanın da dış tesiriyle sahip olduğumuz dünyevi meta ile mutlu olacağımızı bize söylüyor, aldatıyor bizleri. Ama sevgili kardeşlerim, bu dünyada var olan hiçbir şeyle mutlu olamazsınız. Neden? Çünkü içimizdeki diyalektik kavganın sıfırlanması, nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin faziletlerle yer değiştirmesine bağlı. Dikkat ederseniz, Allah Kur'an-ı Kerim'de adeta insanı övercesine şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُ قُلُوبُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنَ الْقُلُوبُ Yani onlar amen oldular ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain oldu. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Çok arabayla, çok parayla, çok makamla, çok şan şöhretle, çok güzellikle değil. Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Öyleyse bu sözün arkasında sözün sahibi Allah var. Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. Kaf 29'da kesin Allah-u Teala'nın vaadi katımda söz değiştirilmez. Manası ne? Manası Allah bir şey söyledi mi mutlaka yerine getirecektir. İstisnası yoktur. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah bizi seviyor mu? Tarifi gayrimümkünsüz şekilde seviyor. Dikkat edin, hali vakti yerinde olan dünyadaki yaşayan insanlar, bu dünya hayatında bir meslek sahibi olabilmesi için çocuklarını okullara gönderirler ve herkes bir meslek sahibi olması için canhıraş çalışıyor. Ama 3 günlük dünya hayatı için. Fakat o sonsuz hayatın bütünü Allah Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği bir kalbi dileğimize bağlı. Kainatın sırrı bu dilek. Neden? Çünkü Allah Teala yaratılış gayemizi ben sizi başka bir gaye için değil, bana kul olasınız diye yarattım. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben sizi başka bir şey için değil, bana dost olsun diye yarattım. Allah'ın evliyası için korku yok, onlar mahzun olmazlar. Ben sizi başka bir şey için değil, hayatınızı sonsuz mutluluklar içerisinde sahip olasınız diye yarattım. İşte Kur'an-ı Kerim müjdeler kitabıdır. Ayetlere baktığınız zaman daha ulaşmayı diler dilemez Zümer 17'de Allah diyor ki kullarıma müjdele. Birinci kat cennet müjdesi. Yani bizimle Allah arasında tamamıyla müjdeye dayalı bir ilişki söz konusu. Allah bizim kendisine dua etmemizi, Rabbimizden talep etmemizi emir buyuruyor. Talep sahibi kimseleri de mutlaka ama mutlaka mükafatlandıracağını buyuruyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde Allah'ı bilen Allah'ı talep eder. Allah'ı talep eden Allah'ı bulur. Allah'ı bulan Allah'ı sever. Bir başka hakikat, eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin. Kin kökten kazıyan. Sevgili kardeşlerim, hepinizin peşinden koştuğu, Allah'ın %100 garanti ettiği iki cihan saadetini Allah-u Teala bir kalbi dileğimize bağlamış. Sadece bir dilek. Kur'an-ı Kerim'i incelediğin zaman ayan beyan bunu görürsünüz. Birçok kişi ala acele diyor ki hocam ben diledim ama hiçbir şey olmadı. Bakıyorsunuz ki dilediğini zanneden kişi aslında kalbine indirmemiştir. Ve Rabbimizin de kanunu şu. Allah sizin soyunuza, Allah sizin mallarınıza, Allah sizin şekli şemanize bakmaz. Devamlı olarak kalbinize ve o kalbin niyete paralel işlediğiniz amele bakıyor. İşte hepimizi Allah'ın indinde Allah'a dost kılacak. Hepimizi Allah'a kul olacak. Hepimizi Allah-u Teala'nın en mutlu insanları kılacak olan sadece bir dilek. Bu kapı herkese açık mı? Şu an dünya üzerinde 8,5 milyona insan açık. Ama din sadece dünya için midir? Hayır sevgili kardeşlerim, din kainat için. Birçok kişi şu anda kafasındaki izimlerle bir yerlerde olduğunu zannediyor ve ne yazık ki Allah'ın hakikatlerini bilmediği için de vaktini onunla harcıyor. Ölünce ne oluyor? Ölünce eyvah diyor. Allah'ın zatını görüyor. Ömrümü tamamen boşa tükettim. Ya Rabbim pişmanım. Tekrar beni dünyaya geri gönder. Göreceksin ki sana layık kul olacağım. Rabbimizin cevabı ne? Hani Firavun boğulmak üzereyken ne demişti? Amenne bi Rabbi Musa ve Harun'e. Ben Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim. Rabbimiz treni kaçırdın ama seni insanlara ibret kılacağım. Cesedini koruyacağım ve insanlar seni görecekler. Nasıl bir pişmankarlığın içerisinde. Ve biz de bugün insanlara tabii ki Efendimizin öğretisiyle bu size konuştuklarımın hiçbirisinin sahibi ben değilim. Sizin gibi aciz birisi ama hasbelkader Allah-u Teala hayatımızı Efendimizin hayatıyla bir yerde kesiştirdi. Ve biz tabiyetimizi gerçekleştirdik ve Kur'an'ın hükümlerine dayalı beraberlik ve huzur içerisinde bir zaman geçti ve bugün hamd eder şükrederiz. 14 asır evvel nasıl sahabe Resulullah'ın öğretisiyle asr-ı saadeti yaşaydıysa bugün hamdolsun Efendimizin ektiği tohumlar meyve vermeye başladı. Zaman zaman kardeşlerimizin sıkıntılarında beraber yaşadıkları mutluluklar bize de ulaşıyor ve Allah! Biz hayranlık duyuyoruz. O kardeşimizin sevgisiyle çok çok mutlu oluyoruz. Ve ileriki günlerde Kur'an daha da bizi öteye geçirecektir ki Resulullah'ın ne buyurduğunu hatırlayın diyorum. Kardeşlerimi özlüyorum. Ya Resulullah biz senin kardeşlerin değil miyiz deyince siz benim dava arkadaşlarımsınız. Ama henüz onlar gelmedi. Allah! İşte onların gelmediği değil sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sizler. Allah'ın zikriyle kalbin mutmain olan sizler. Herkese Allah'ın müjdesini yayan sizler. Hayatınızı başkalarına adadığınız siz sabikunel ahirin. Sizlersiniz. Önümüzdeki günlerde insanlar sizin kıymetinizi daha iyi bilecek. Ve göreceksiniz ki bu dünya Efendimizin öğretiyle aydınlanacak. Herkes el ele gönül gönle mutlu bir hayatı yaşayacak. Çünkü Allah'ın vaadi var. Mutlaka nurumu tamamlayacağım. İşte o kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Bu hükümler, Kur'an'ın hükümleri, Allah'ın vaaz ettiği Kur'an'da hükümleri yerine getirmemesi mümkün değil. Sadece bizden dilememizi ve bu dileği yaymamızı istiyor ki sizler en güzel biçimde bugüne kadar bunu ispat ettiniz. Türkiye'nin her vilayetinde, her kasabasında, her köyünde adeta ücra yerleşim yerlerinde kış yaz demeden hep gittiniz. Efendimizin davetiyle onlara ulaştınız ve şunu onlara söylediniz. Duyduk duymadık demeyin. İki cihan saadetine sahip olmak istiyorsanız sadece bir dilek. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Neden bu kadar bu dilek kainatın sırrı ve kainatta geçerli? Çünkü siz her şeyin sahibi olan Allah'ı diliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim şöyle düşünün. Sırf anlamanız için ifade ediyorum. Bu dünya bir kişinin olsun. Diğer insanlar da ondan ihtiyaçlarını dilesin. Ve her şeyin hazinesi onun elinde olsun. Hiç talep sahibi kişiyi geri çevirir mi? Hadi git işine. İşte onun için Allah Resulü hadisinde duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. O zaman siz Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan talep ettiğinizi hiç ama hiç unutmayın. Allah'ın katında çok makbuldür. Ve Allah Teala onun karşılığında mutlaka riyakat kesmettiğiniz an size bir bir verecektir. Öyleyse biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olmuşsun? Mutlu musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor. Evet, sermayemiz bu. Gerçekten öyle, sermayemiz bu. Biz ancak Allah Allah diyebiliyorsak etrafımızı aydınlatabiliriz. Allah Allah diyebiliyorsak kalbimiz nurlanıyor. O nurdan herkesi faydalandırabiliriz. Ama eğer gaflet içinde dünyaya dalarsak, zikretmiyorsak, düşman olan şeytan sinsi olarak her tarafımızı kasıp kavurur ve biz de çorak topraklar gibi mutluluğumuzu zannederiz ama ölü vaziyette bir hayatı yaşarız. Ve Efendimizin o kısalarında, yahu sen buna hayat mı diyorsun? Gerçekten hayat değil. Ama şu anda siz hayatı yaşıyorsunuz. Yaşıyor musunuz? Evet, çünkü Allah Teala ölüyken sizi diritti. Enfal 24'ü hatırlayın. Ne diyor Rabbimiz? Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Siz daveti kabul edenlersiniz. Yetmez. İbadetlerin sultanı zikri hayatınıza tatbik edenlersiniz. Üç şey var hepimizin hiçbir zaman unutmayacağı. Dini öğrenmek, dini yaşamak ve dini öğretmek. İşte kainatta bütün insanlardan Allah'ın istediği bu. Belki diyeceksiniz ki dini öğrenmek. Dini öğrenmek bir dilek. Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Bu bunun ispatı. Yani siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız ve Allah'ı zikrediyorsanız istisnasız bunun sağlaması bu zikirdir. Ne diyordu Bedevi Resulullah'a geldiği zaman? Ya Resulullah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. İşte hepimiz bu ilmi Efendimiz'den öğrendik. Neydi bu ilim? İki ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Hidayet ilmi. Bakara 120 ve Al-İmran 73. Bakara 120'de de ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse bizim bilmediğimiz ama Allah'ın kesinlikle bize öğretmek istediği hakikat o hidayettir. Her zaman Efendimizin sohbetini dinleyen siz sevgili kardeşlerim, tekrar tekrar muhterem Efendimiz ne buyuruyor? Kur'an hidayettir. Kur'an'ın hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de sizin mutluluğunuzdur. Yani sağlaması mutluluk. Ben hidayeti yaşıyorum diyorsanız, o hidayeti yaşayan kişiye bir sual sorun, mutlu musun? Ya buna ne deniyorsun, ben nasıl mutlu olayım? İşte dikili ağacım bile yok, çocuklar bana karşı vesaire vesaire bir sürü bahane. Eğer öyle diyorsa o zaman o neden mahrumdur? Hidayetten mahrum. Kur'an'ı bilmiyor. Allah Resulü bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlenecekler ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. İşte nerede sevgili kardeşlerim yanı başınızda bir mutsuz insan görüyorsanız kesin bilin ki onun derdi hidayettir, hidayeti bilmiyor. Hidayeti bilmeyen Kur'an'ı bilmiyor. Kur'an'ı bilmeyen mürşidi bilmiyor. Çünkü Kur'an evvel emirde kendisini bize açıklayacak olan mürşidi tanıtıyor. Evet, iki ayet-i kerime çok manidar. Her ne kadar birileri bugün mürşit yok diye bir şey yok diyorlarsa da ama Kur'an ayetleri öyle buyurmuyor. İki ipten ikisini de sarılmamızı emrediyor. Kemalatımız, sahabe gibi kamil insan olmamız, havariler gibi bir hayatı yaşamamız, Rabbaniyun gibi insanlara örnek olabilmemiz mutlak surette bu iki ipe sarılmamıza bağlı. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim ve insanlardan biriyim. İşte en önemlisi de insanlardan biriyim. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ki Allah Teala Maide 44'te Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46'da İncil hidayet ve nurdur. Kur'an Şura 52'de Kur'an hidayet ve nurdur deniyor. Öyleyse aralarında bir kitapla bir fark yok. Fark olmadığına göre o zaman Allah-u Teala'nın hidayetle bize vermek istediği mesaj ne? Bakalım beraberce 14 asır evvel birbirinin can düşmanı Bedeviler 23 sene çok uzun değil. 23 sene kısa zaman dilimi içerisinde birbirlerinin can dostu oldular. Her zaman Efendimiz sohbetlerinde onların birbiriyle yaşadığı mutluluğu bizlere açıklarken sahabenin sizden farklı tarafı neydi? Onlar birbirlerini çok seviyorlardı. Canından daha fazla seviyorlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Efendimizin bizlerden istediği, ulaşmamızı istediği 3 tane şey hiç unutmayın. Herkesi seveceğiz. İkinci şey, herkesi affedeceğiz. Üçüncü şey, herkese örnek olacağız. 3 şey. Tekrar ediyorum. Şu dünyada 8,5 milyar insan var. Dini ben yaşamak istiyorum diyen kişinin birinci vazifesi herkesi sevmek. Ne diyordu Allah Resulü? Eski toplumların derdi, elemi size dokundu. Haset ve kin. Öyleyse insan hayatını tarumar eden haset ve kin. Hasete baktığınız zaman Allah Resulü şöyle buyuruyor. Hasetten sakının. Çünkü haset sebebiyle Kabil, öz kardeşi olan Habil'i ne yaptı? Öldürdü ve yeryüzünde ilk kan dökülmesi haset sebebiyle gerçekleşiyor. Ama Allah Resulü şöyle buyuruyor. Kin kökten kazıyandır. Öyleyse Allah'a giden yol kinden değil, sevgiden geçer. Seviyor musunuz?
2: Evet.
1: Allah'ı seviyor musunuz?
2: Evet.
1: İncil'de bir ayet şöyle diyor. Allah'ı seviyorum diyen, yanı başındaki kardeşini sevmeyen yalan söylüyor diyor. Tekrar ediyorum. Allah'ı seviyorum diyor. Ama yanı başındaki kardeşini sevmeyen yalan söylüyor çünkü. Çünkü diyor ki, gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı nasıl sevdiğini iddia edebilir. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyor musunuz?
2: Evet.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz?
2: Evet.
1: Dilden mi kalpten mi?
2: Evet.
1: Evet. İşte bu dileğin sahibiyseniz, o zaman herkesi seveceksiniz. Aksi takdirde cevap belli. Seviyorum, Allah'ı seviyorum diyen kişi yanı başındaki kardeşini sevmiyorsa ne diyor? Yalan söylüyor. Yunus ne diyor? Yunus diyor ki yaradılanı severiz ama kimden ötürü? Yaradandan ötürü. Öyleyse sevginin kaynağı Rabbimiz Allah, seveceğiz ve hakikaten o bir sevgi kaynağı, ondan almış olduğumuzu da herkese ne yapacağız? Dağıtacağız. Devamlı bir sevgi alışverişi içinde olacağız. Evet, devamlı bir sevgi alışverişi içinde olacağız. Bunu elde etmek, bu sermayeyi kalbimize nakşetmek ve oradan da herkese dağıtmak, bunun yegane vasıtası zikir. İşte bu sebeple ibadetlerin sultanı zikir, işte bu sebeple her zaman Efendimiz şöyle buyuruyor, mal alıcıya satılır, her şeyin bedeli peşin ödenir. Evet, ben de diyorum ki, eğer siz Allah'tan ne almak istiyorsanız, bunun bedeli zikir. Ne diyorsunuz? Dünya saadetinin yarısını almak istiyor musunuz? Bunun bedeli 3 saat zikir. Dünya saadetinin %81'ine sahip olmak istiyor musunuz? Bunun bedeli 18 saat zikir. Dünya hayatında %100 mutlu olmak istiyor musunuz? Bunun bedeli daha bir zikir. Sağlaması belli. Bakın bakalım günde ne kadar zikrediyorsunuz. Soruyorsunuz karşındakine Allah'ı seviyor musun? O da söz mü hocam? Kim Allah'ı sevmez ki? Elbette seviyorum. Ve ikinci bir sual Efendimizin buyurduğu gibi ne kadar zikrediyorsun? Nereden çıktı o diyor. Çünkü Kur'an'daki hidayeti unutmuşlar. Çünkü hidayet yoksa sevgi yok. Dikkat edin Taha suresinin 123 ve 124. ayet-i kerimesine. Aslında belki Taha 120'den itibaren başlamak lazım. Allah Teala ilk insan olan Adem babamız ve eşi Havva annemiz Allah'ın onlara vaaz ettiği emirleri yerine getirmedikleri için ikisi birlikte yasağa uymuyorlar ve sonradan da Allah Teala onlara hitapta bulunuyor. Size şeytan düşmandır demedim mi? Bu ağaçtan yemeyin demedim mi? Dedin ya Rabbim, o zaman biz nefsimize zulmettik ve Allah Teala onun karşısında onları da yeryüzüne indiriyor. Fakat yeryüzünde ilk insan olan Adem babamız, elbette Allah'ın yeryüzündeki ilk halifesi, Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi, bütün ilkler kimde toplanmış? Adem babamızda. Ve çok ağlıyor, çok yalvarıyor Allah Teala'ya. Ve en sonunda Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Sümeştebahu, Rabbi onu seçti. Fetâbe aleyhi, onun tövbesini kabul etti. Ve hedâ ve hidayete erdirdi. İşte ilk insan olan Adem babamızın Allah tarafından hidayete erdirilmesiyle, ki onun mürşidi Cebrail aleyhisselam, hidayete erdirilmesiyle Allah Teala onu katından kendi çocuklarına hidayetçi olarak vazifeli kıldı ve Taha 123 devreye gidiyor. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Benden size hidayetim gelecek. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. Ama devamında Taha 124 ne diyor? Men arada en zikri. Kim benim zikrimden yüz çevirirse. Zikirden yüz çeviren kimdir? Hidayeti dilemeyen. Hidayeti kalpten dileyen bir insanın Allah'ın ona zikri sevdirmemesi mümkün mü? Hayır. Hidayeti kalpten dileyen bir kişiye Allah mutlaka zikri sevdiriyor, mutlaka mürşidi sevdiriyor, mutlaka namazı sevdiriyor, mutlaka orucu ve bütün ibadetleri sevdiriyor. Sevgili kardeşlerim, bilmelisiniz ki Tevrat'ta, İncil'de ve elimizde mevcut olan kutsal kitapların hepsinde yaptığımız araştırmada şu an 7 vasıta emrin 7'si de Tevrat'ta da var. Nasıl Allah'a ulaşma dili Tevrat'ta varsa, İncil'de varsa, Kur'an'da da var. Nasıl Tevrat'ta zikir varsa, İncil'de de zikir var, Kur'an'da da. Nasıl Tevrat'ta mürşide tabiyet, İncil'de mürşide tabiyet varsa, Kur'an'da. Nasıl Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da oruç varsa, hepsinde aynı hakikat var. Hepsini araştırdık ayetlerle birlikte. Öyleyse, 3 tane elimizde mevcut olan kutsal kitapta, 7 tane hedef emrin 7'si de var. Bu hedeflere ulaşmak için Allah'ın vasıta emir olarak bize farz kıldığı 7 vasıtanın 7'si de var. Ama görüyorsunuz ki şu anda sıcak çatışmalar var insanlar arasında. Arka planına bakacak olursanız gizliden gizliye ne var? Dinler savaşı var. Evet, herkes diyor ki benim dinim diğerinden farklı. Halbuki Allah Teala hükmünü Kur'an'da vaaz etmiş. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ve bir daha asla ikinci bir şeriat kitabı gelmeyecek. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde sözün sahibi Allah, katımda söz değiştirmez diyen Rabbimiz, hepinizi Hanif ile yarattım ve hepiniz için bir tek din seçtim. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. 7 Safa ve 4 Teslim. Öyleyse ayetlerle tespit ediyoruz. Şeriat aynı şeriat. Din aynı din. Rabbimiz tek. Sahibimiz tek. Düşmanımız tek. Bize düşen düşmanla işbirliği halinde olan nefsimizi Allah'ın verdiği reçeteyle adam edebilmek. Yapanlar hedeflerine ulaşmışlar mı? Evet. Tevrat'ı inceliyoruz. Rabbaniyün diye Allah'ın dostları 7 safayı yaşayarak mutluluğa ulaşmışlar. İncil'i inceliyoruz. Havariler 7 safayı yaşayarak en üst seviyede Allah dostları olmuşlar. Kur'an'ı inceliyoruz. Efendimizin anlatımıyla sahabeyi Allah Kur'an-ı Kerim'de günümüzde projekte ediyor, bize örnek gösteriyor. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler Zümer 17. Hepsi mürşide tabi olmuşlar Fetih 10. Hepsi ruhlarını Allah'ın teslim etmişler. Hepsi fizik vücut teslimi, nefs teslimi, İrşat ve irade teslimine ulaşmışlar. Sonuç ne? Sonuç asr-ı saadet. Bugünün insanı da aynı materyalden, Madeyin Allah, Allah yaratmış. Herkes üç vücudun sahibi. Herkesin serbest iradesi var. Herkesin nefsi var ve bizden istenen, onların nasıl nefs tezkiyesine ulaşmışlarsa, dini yedi sebep olarak yaşamışlarsa, siz de yaşarsanız, mutlaka sonuca siz de ulaşırsınız. Bugün şu anda mutluluğu yaşayan Sahab-ı Kunalahar'in neye dayanarak bu mutluluğu yaşıyor? İşte ona iman ederek. Diyor ki ben Rabbime ulaşmayı diledim. Benim başımda devrin imamının ruhu var. Dört cepheden şeytana karşı beni koruyor. Bana düşen görev zikretmek ve sevmek. Zikretmek ve sevmek. Hani 70 yaşındaki bir bedevi Allah Resulüne geliyor. Ya Resulullah, söylediklerinin hepsine katılıyorum. O kadar güzel ifade ediyorsun ki iman etmemek mümkün değil. Ama yaşım 70, işim bitmiş. Bana öyle bir şey söyle ki bana tebliğ ettiğin dinden hiçbir şey kaçırmayayım. Ve Allah Resulü iki söz söylüyor. Tazimul emrillah, eşafakatu halkillah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Seviyor musunuz? Sevenler mutlu olanlardır. Çünkü sevgi mutluluğun anahtarı. Daha fazla mutlu olmak istiyorsanız daha fazla seveceksiniz ve etrafınızdaki insanları mutlu edeceksiniz. Kesin ve kesin mutlu eden mutlu olur mu? Bu bir kanun. Deneyin. Onların yanlışları ile ilgilenmeyin. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimeler şunu buyuruyor. Hücurat suresinin 11. ayet-i kerimesinde ve 12. ayet-i kerimesinde insanların hatalarıyla uğraşmayın. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sünnetim şöyledir diyor. Eğer diyor iki topluluk yan yana geliyor, aralarındaki ihtilaf %99,5. Ama %0,5 bir ortak noktaları var. Ve diyor yan yana geldiğiniz an sadece o %0,5'lik tarafıyla sohbetinizi devam ettirin. İhtilaflara girmeyin, konuşmayın. Ne olur? Ne olur mu dersiniz? O zaman günün birinde yine yan yana geldiğiniz zaman başlangıç noktasında ortak noktası %0,5 iken bir de bakacaksınız ki aralarında ihtilafın hepsi bitmiş. Evet. Suyun buzu erittiği gibi Allah Teala o kötü şeyleri tamamen hayatınızdan çıkartmış. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Güzel ahlak suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Çirkin ahlak da sirkenin balı bozduğu gibi iyi amelleri götürür. O zaman biz neyi tercih edeceğiz? Güzel ahlakı tabii. Güzel ahlak Allah'ın ahlakıdır. Güzel ahlak Kur'an ahlakıdır. Güzel ahlak başkalarından yana olmaktır. Güzel ahlak başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak aslında insanın kendisini mutlu etmesidir. Evet, bunun üzerinde birçok araştırmalar yapılmış. Ama yapılmadan evvel de bu hakikatleri Allah Teala 1400 yıl evvel indirdiği Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bize tek tek açıklamış. İşte hayatımızda kesinlikle insanların hatalarını çıkartmak istiyorsak ki Mevlana Cahit'in Rumi ne diyor? Aydınlatmakta güneş gibi olun. Kusurları bağışlamakta gece gibi olun. Öyleyse hiç kimsenin kusuruyla ilgilenmeyeceksiniz. Herkes hata yapabilir ama hata yapanların en hayırlısı nedir? Tövbe eden ve kesinlikle kendi hayatını düzenleyen, Allah'ın emirlerine göre tanzim eden, nefs

0: etmeyen kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bize düşen onlara tebliğ yapmak. Ama içimizdeki hayat mutlaka affı, mutlaka kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. İstisnası yok. Affedeceğiz ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edeceğiz. Allah Teala Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde ne diyor? اَلَّذ۪ينَ اُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ Onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler. وَقَازِمْنَا وَعْفَنَا النَّاسِ Onlar ki öfkelerini yutarlar. Onlar ki insanları affederler. Öyleyse öfke yutmak, affetmektir. Kim başkasına öfkelenmiyorsa, bilin ki o kesinlikle öfkesini yutan kardeşimiz, affeden kişidir. Affetmeyi usul haline getireceğiz. Affetmeyi hayatımızdan hiçbir zaman eksik etmeyeceğiz. Onların yanlışlarıyla uğraşmayacağız. Eğer o kardeşimiz bize karşı bir hata işlemişse ve eğer Allah Teala bize diyorsa ki ben seni onun için yarattım. Kim için? O hata işleyen için yarattım. O zaman bizim o hata işleyenden davacı olmamız mümkün olabilir mi? Çünkü yaratılış gayemiz ben seni onun için yarattım. Onu mutlu edeceksin. Sen dava edersen o mutlu olur mu? Onun için Yunus ne diyor? Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Sevgili kardeşlerim, kardeşlerimiz arasında da çokça bize ulaşanlar var. Kimisi kendi nefsini şikayet ediyor, tamam. Ama kimisi de çocuğunu, kimisi de eşini, kimisi de komşusunu vesaire. Biz ne yapacağız o şikayetçi olan insanlara karşı? Allah bizi onlar için yaratmışsa, bize karşı işledikleri hatayı affedeceğiz. Efendimizin yıllar yılı tekrar tekrar bize zikrettiği bir ders var. Tasavvufa yeni giren kişi, mürşidi diyor ki, şimdi sana ben emrediyorum. Kur'an okumakta olan üç odada üç kişi var. Onlara birer tokat atacaksın ve ne yaşıyorsan gelip bana anlatacaksın. Birinci kişiye gittiğinde ne diyor? O da aşk ve şevkle ona cevap veriyor. Tamam evladım diyor, bu kısastır, şeriatın gereğidir. Ama ikinci kişi nefs tezkesini yapmış Allah'ın yardımıyla. O cevap vermiyor. Kısas tatbik etmiyor. Çünkü tarikatta gereğini yerine getirmiş. Evet, af tarikatın gereğidir. Öyleyse ne kadar size anlatsak anlatalım. Özellikle bu sözü niçin söylüyorum? Bizim dışımızdaki insanlar için. Zannediyorlar ki çok bilirlerse her şey olur. Hayır sevgili kardeşlerim. Bilmek mutlaka yaşamayı beraberinde getiriyor. Bilebilirsiniz. Nefs tezkesini yapmazsanız affedemezsiniz. İstediğiniz kadar bilin, yaşayın, göreceksiniz ki bununla karşılaşacaksınız. O zaman affedenlerden olmak istiyorsanız bunun bedeli nefs tezkesidir. Bunun bedeli mürşide tabiyettir. Bunun bedeli başkaları için yaşamaktır. Hayatınızdan başkalarının hatalarını çıkartacaksınız. Elbette onlar için zaman zaman hatırlatmak söz konusu. Ama bileceksiniz ki eğer siz kendinizi onlara feda ederseniz, severseniz seven sevdiğinin kusurunu örter. İşte ayet-i kerime onun için diyor Allah-u Teala, Hücurat 11'de, kimse kimsenin hatasıyla meşgul olmasın, ola ki o alaya aldığı kişi diğerinden daha iyi olabilir. Hücurat 12'de, hatalarınızı, bir başkanın hatalarını araştırmayın. O halde biz kusurları araştırmadığımız gibi bağışlamakta birinci sırada olacağız. Ama kesinlikle herkese örnek olacağız. İşte Allah'ın bizden istediği bu sosyal hayatta birlik ve beraberlik içinde yaşayan insanların evvela birinci vazifesi sevmek. Seviyor musunuz?
1: Evet.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Evet.
0: İkinci vazifesi affetmek. Affediyor musunuz?
1: Evet.
0: Üçüncü vazifesi, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Bu kadar kolay, bu kadar basit, unutmayacaksınız. Şimdi, tabii ben güler yüzünüzden anlıyorum, ne kadar mutlu olduğunuzu görüyorum. Ama eve gittiğiniz an, sizi bekleyen,

0: Ben görev tehlike. Ne yapacaksınız? Orada aslında bunu hayatınıza tatbik etmelisiniz. Zor mu kolay mı? Hayır, diyelim ki eve girdiniz ve bir engelle karşılaştınız. Habire söyleniyor. Siz ne yapacaksınız? Zikredeceksiniz ve karşı tarafa asla tartışmayacaksınız. Mukabelede bulunmayacaksınız. Biz kendimizi çözüm mercii olarak zannediyoruz. Sevgili kardeşlerim, bizler çözüm mercii değiliz. Çözüm mercii Allah. Biz üzerinde işlem yapılanlarız. Çözümlerin hepsi Allah'a ait. Bundan emin olun. O zaman eğer çözümler Allah'a aitse, biz üzerinde işlem yapılanlarsak, böylesi bir engel karşımıza çıkıp da habire atıp tutuyor bize karşı, biz ona cevap mı vereceğiz yoksa ne yapacağız? Allah Allah. Evet, Rabbimize, sahibimize sığınacağız. Çünkü o anda bize saldıranla o kişi de tek başına değil. Kimle beraber? Hay Allah razı olsun. Hepiniz aslında çok çok güzel anlıyorsunuz. Sadece birazcık sabır, o konuda da sipere girmek, elden bırakmamak ve silahımız ne? Silahımız zikir. Zikir, zikir, zikir. Allah Teala şeytanın kapısını kilitlediğimiz zaman zikirle, bir müddet sonra o şişirilmiş bir balon tamamen sönecek ve diyor ki, diyecek ki, ya ben bu kadar saldırıyorum, bana karşılık vermiyor. O zaman siz ondaki sevgiyi harekete geçireceksiniz. İlk başlangıçta size saldıran kişi nefsine uyuyor değil mi? Onun nefsiyle birlikte kim var? Şeytan var. Ama siz cevap vermediniz, Allah dediniz, Allah dediniz, Allah dediniz. Bir müddet sonra Allah ona da hükmediyor. Ve ondaki sevgiyi harekete geçiriyor. Onda da Allah'ın ruhu var mı? Emaneti var mı? Emanetin birinci hasretine sevgi. İşte ondaki sevgiyi sizin davranış harekete geçiriyor. Ve diyecek ki, ya bakın ben bu kadar yapıyorum ama bana karşılık vermiyor. O da sizi sevmeye başlayacak. O zaman da Allah kalpleri sevgide telif ediyor, birleştiriyor. Allah'ın bizden istediği hayat bu kadar güzel, bu kadar mutlu verici ve çok kolay. Sadece ve sadece kendimizi başkalarına karşı tüketmek, defterden silmek ve başkaları için yaşamak. Neredeydi Adem babamız, ne demişti? Kim benim zikrimden yüz çevirirse Allah-u Teala yeryüzüne indirirken, ona dar bir geçim veririz bu dünya hayatında ve kıyamet gününde onu kör olarak haşredeceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zikirden yüz çeviren kişiler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyen kişi ne kadar zikretse o zikrin ona faydası var mı? Hayır. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu hakikati söylüyor. Diyor ki, eğer ulaşmayı dilemezseniz o zikrin size sağladığı bir fayda yok. Allah rahmetini göndermez, gönderse bile kalbinize girmez. O zaman zikrin sizde Allah'ın emrettiği tesiri vücuda getirebilmesi mutlaka sizin o ortamı hazırlamanıza bağlı. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yunus suresinin 42 ve 43. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sen o sağırları, onlar senden kaçıyorlar diye onlara işittiremezsin. Sağırlar Peygamber Efendimiz'in zamanında onun sohbetinde bulunmamışlar mı? Bulunmuşlar. Ama duymuşlar fakat ne yapmamışlar? İşitmemişler. Kulak sesleri alır, beyine götürür. Ama beyinde çözümleme olmadıysa o kişi işitmez. Göz alır, beyine götürür ama yine de dediğim gibi kalpteki karşılığı yoksa o kişi görmez. O sebeple Allah Teala iki grup insandan bahsediyor bütün kutsal kitaplarda. Sağır, dilsiz, kör, gören, işiten ve idrak eden. Neyi görüyor kişi? Mürşidi mürşit olarak görüyor. Neyi görüyor kişi? Mürşidin sözlerini anlamaya başlıyor. Şu anda bir sualim var size. Her sözümü harfiyen %100 anlamak istiyor musunuz? Kaç kişi zikrediyor? Demek ki anlamak istiyorsanız bunun yolu kalp zikrinden geçer. Efendimizin sohbetlerini her zaman söylüyoruz, diyoruz ki sevgili kardeşlerim, bunun kaynağı, ilmin kaynağı Efendimiz. Ve hepimiz hamd eder, şükrederiz bütün dergahlarımızda Efendimizin sohbetleri dinleniyor. Ama bakın bakalım dinlerken kafanız nerede? Eğer zikrederek dinliyorsanız anlıyorsunuz. Eğer oradasınız ama zikretmiyorsanız anlıyor musunuz? Hayır, duyuyorsunuz fakat anlamıyorsunuz. İşte anlamak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Zikrederek dinlemeniz lazım. İşte o sebeple iki tür insan var. Anlamadan dinleyenler, dinlemeden anlayanlar. Bu iki grubun da gideceği yer neresi? Ne yazık ki cennet değil, cehennem. Ama kurtuluşa ulaşan kişi kimdir? Kurtuluşa ulaşan kişi, kalpten bu dileği kalbine nakşeden, Mevla'nın ifadesiyle dili kalbe indiren, Fetih 11'deki gibi, evet diyor, bizim için mağfiret dile diyor ey Resulüm. Ama onlar sana kalbinde olmayanı diliyle söylüyorlar. Öyleyse insanların büyük bir kısmı ibadet yapıyor ama yaptıkları ibadetler nerede? Dilde, henüz kalbine inmemiş. Allah ise insanları nasıl değerlendiriyor? Kalp üzerinden. Kalplere bakıyor. Kalp kapalıysa istediğin kadar gayret içinde ol. Ne yazık ki karşılığını Allah'tan alamıyorsun. Öyleyse her şeyden evvel Allah'ın bakış karşısını temerrüz ettiği kalbi mutlaka açacağız. Kimi açacağız? Allah'ın zikrini açacağız. Kimi açacağız? Allah'ın sevdiği kulların sevgisini açacağız. Onun için diyeceğiz ki yaradılanı severiz ama kimden ötürü? Yaradan'dan ötürü. Hamdolsun. Hepiniz bu sevginin sahibisiniz. Hepiniz sevgiyi kalbinizden akşedenlersiniz ve sevgiyle hayatı yaşayanlarsınız. Ama aynı zamanda bir vazifeniz daha var. İnsanlara örnek olacaksınız. Örnek insanların davranış biçimine, örnek insanların davranış biçimi kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. İşte Fussilet 34. Kötülükle iyilik bir değil. Sen kötülüğü ne yap? İyilikle sav, böyle yaparsan sana düşman olan kişi ne olur? Candan bir dost olur. Mürşit kimdir? Mürşit bu üç vasfı kendisine toplayan kişidir. Ne yapıyor mürşit? Allah'a davet ediyor bir. Ne yapıyor mürşit? Kötülüğe karşı hayırla mukabele ediyor iki. Ne yapıyor mürşit? Kitabın bütününe tabi oluyor. Evet, kitabın bütününe. Bu üç vasıf Fussilet 33, 34, 35'te kimde varsa kesinlikle o Allah'ın mürşididir. O maruf lehmeder, münkerden neheden Allah'ın bir sevgilisidir. Biz öyle insanlarla beraber olmak, onlara tabi olmak durumunda mıyız? Evet. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala mürşidine tabi olmayan kişi 10 ayet gelince delalette. Evet, kim mürşidine tabi değilse 10 ayet gelince delalette. 7 grup ayet-i kerime delalette olanların gideceği yer neresi? Kesin cehennem. Yani Efendimiz buyuruyor ki biz dinimizi Allah'tan öğrendik. Biz ne diyoruz? Biz de dinimizi Efendimiz'den öğrendik. Evet. Allah devrin imamına öğretiyor. Devrin imamı da bizlere öğretiyor. Bizler Kur'an'daki karşılığı itibariyle vesileyiz. Ama devrin imamı kimdir? Hidayete erdirendir. Öyle olunca hepimiz vesileye sarılmak durumundayız. Kavim Resulleri de vesiledir. Veli müşrikler de vesiledir. Vekil müşrede vesiledirler, vesiledirler. Yani her derde Allah'ın kelamını öğrenen ve öğretenler kesinlikle var. İşte Kur'an-ı Kerim'in özeti olan Asr Suresi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Künnu alimen, ev mutallimen, ev samian, ev muhibben, ve la tekunu hamisen. Fetalu. Manası şu, ya alim ol, öğreten, ya öğrenen ol, talim eden, ya işiten ol veyahut da bunları seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun. İşte sevenler kimler? Ulaşmayı dileyenler. Ulaşmayı dilediğiniz an kendinizi o helak olan gruptan kurtarıyorsunuz. Gerçekten ayetlere baktığımız zaman tam 19 tane negatif özelliğimize karşılık bunları hepsinden kurtulmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şimdi bakın ekranda tek tek yüzden sayayım. Kalpten ulaşmayı diliyorsanız Allah Teala sizi ayetlerden şüpheden kurtarıyor. Kalpten ulaşmayı diliyorsanız sizi şirkten kurtarıyor. Kalpten ulaşmayı diliyorsanız küfürden kurtuluyorsunuz. Kalpten ulaşmayı diliyorsanız delaletten kurtuluyorsunuz. Fısktan kurtuluyorsunuz. Cehaletten kurtuluyorsunuz. Zulümden kurtuluyorsunuz. İsyandan kurtuluyorsunuz. Fitneden kurtuluyorsunuz. Sadis ve kör olmaktan kurtuluyorsunuz. Şeytanın kulu ve dosu olmaktan kurtuluyorsunuz. Fırkalara ayrılmaktan kurtuluyorsunuz. Gay yolundan kurtuluyorsunuz. Dost olmaktan kurtuluyorsunuz şeytana. Bu amali boşa gidenlerden kurtuluyorsunuz. Cehennemden kendinizi kurtarıyorsunuz. Tek bir dilek. Çünkü siz takva sahibi oluyorsunuz. Tek bir dilek. Çünkü siz hak müminlerden oluyorsunuz. Tek bir dilek. Çünkü siz hidayet üzere oluyorsunuz. O zaman elinizi vicdanınıza koyun. Allah bizi seviyor mu, sevmiyor mu? Bir tek dileğe karşılık. Bir tek dilek ve peşinden 7 Furkan arkasını devam ediyor 12 tane insanla bizi sevdiğine ulaşıyor. Hatırlayın bakalım Davud Aleyhisselam ne diyordu? Davud Aleyhisselam diyordu duasında. Ya Rabbim senden senin sevgini istiyorum. Yani Davud Aleyhisselam ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Seni sevenin sevgisini istiyorum. Davud Aleyhisselam ne yapmış? Mürşidi sevmiş. Allah'ı sevenin seven kişi kimdir? Mürşid Efendimiz'i hatırlayın. En çok seni seveniz, seni en çok severiz. Allah'ın şu insanlar içerisinde en üstünde muhabbet duyduğu kişi kimdir? Elbette devrin imamı. Onun üzerinden sevgi trafosunu işletiyor. Ve dolayısıyla en çok seni seveniz, seni en çok seveniz diyerek bize bunu söylüyor. Davud Aleyhisselam da diyor ki ya Rabbim birinci sırada seni sevgini istiyorum. Seni sevenin de sevgisini istiyorum. Ama senin sevgine vesile olacak ameli de istiyorum. İşte din bu. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Bunun sahibi bir dilekle Allah onu hangi müjdeye kavuşturuyor? Anında 7-8 aylık süre içerisinde 3 tane cennet dünya saadetin yarısı. Nefs tezkiyesi bu kadar kolay, bu kadar basit ve tek bir dilek. Ki bunu bugün Efendimizin öğretisiyle diyoruz ki ya bakın İslam alemi 1,5 milyar. Ama İslam alemi 1,5 milyar olmasına rağmen insanlık cümlesindeki değerleri ne yazık ki sıfıra yakın bir değerde değil mi? Sebep ne? Sebep Kur'an'daki İslam'ı bilmeleri mi bilmemeleri mi? Evet bilmemeleri. Eğer Kur'an'daki İslam'ı bilmiyorsa onun Allah katında bir kıymeti yok. Allah katında kıymetli olmayan insanların yanında kıymeti var mı? Ne diyorsunuz? Yok. İşte sevgili kardeşlerim, bugün Efendimizin müjdesiyle İslam mutlaka ait olduğu yere gelecektir. Mutlaka Allah nurunu İslam'la tamamlayacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mutlaka Kur'an'daki İslam yaşanacaktır. Neyle? Çok basit. İşte Efendimizin öğretisiyle, nefs tezkiyesiyle. Şekil A1'de görüldüğü gibi size soranlara diyeceksiniz ki sevgili kardeşlerim bizim anlattıklarımızdan şüphe mi duyuyorsun? O zaman sana biz tavsiyede bulunuyoruz. Gel bir ay bizimle beraber ol. Hadi vaktin varsa 2 ay beraber olsun. 3 ay beraber olun. Bizde yaşanan mutluluğu, bizde yaşanan hoşgörüyü, bizde yaşanan kardeşliği gelin siz de tadın ve o zaman şunu kesinlikle teslim edin hak sahibine. Evet, Allah'ın dini bu toplulukta yaşanıyor. Biz de bunlar gibi olmak istiyoruz. Biz de yerimizi alacağız ve bundan daha kolay ne var? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. O zaman onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilerlerse 7-8 aylık süre içerisinde bizden farklı tarafları kalır mı? Allah günahları örtüyor. Allah günahları sevaba çeviriyor. Allah onların kalplerine sevgi veriyor. Allah veriyor, Allah, Allah, Allah. İşte o sebeple onun için Allah Resulü ne diyor? Çocukların rızkını Allah veriyor ama mutluluğunu biz yaşıyoruz. İşte anne babaların çocuklarına yaptığı sevgi, Allah'tan aldıkları rahmetle gerçekleşiyor. Annenin sevgisi, Allah sevgisinin bir yansımasıdır. Allah o anneye o sevgiyi vermezse, bundan emin olun, o anne çocuğuna sahip çıkmaz. Bizim size karşı olan sevgimiz, Rabbimiz o sevgiyi bize vermezse, hayır. Her şey ama her şey ama her şey, onun sevgisiyle neşunema buluyor. Ve bize bizden daha yakın. İlmi ve rahmeti bütün kainatı kuşatmış. O kadar güzel bir sahibimiz var ki, Allah-u Teala'nın bizi sevdiğini biz kalbimize hissedebilirsek, sevgimizi karşı tarafa ulaştırabilirsek, bu dünya hepimize cennet olur. Bu dünyada cenneti yaşıyorum, yaşayacağım diye iman sahibi kaç kişi var, el kaldırsın bakalım. Evet sevgili kardeşlerim, bakın Araf 43'te ne diyor? O gün diyor onların kalplerindeki kini, nefreti, afetlerin hepsini söküp atacağız. Neyle? Daimi zikirle. Daimi zikirle afetleri Allah temizlediği zaman bu dünya cennetten farklı tarafı kalır mı? Bu dünya hepinize cennet olur. O zaman sevgili kardeşlerim, dünyanın peşinden koşanlar sizler veya diğerleri veya başkaları, aslında hepimizin kulağımıza küpe yapması gerektiği vasıta emirine zikir, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hem biz söyleyeceğiz, hem de başkasına söyletileceğiz. Hem biz seveceğiz, hem de onların birbirini sevmesini sağlayacağız. Ve onun için Efendimizin emri bize adeta miras bıraktı. Mutlaka hayatımıza tatbik etmesini istediği şey ne? Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyin. Nefret eden aslında kendisine kötülük yapıyor. Seven aslında kendisine iyilik yapıyor. Çokça ifade ettim ama bu örnekler çok güzel, bir kere daha tekrar edeyim. Öğretmen sınıfta deney yapıyor. Affetmenin insan hayatından ne kadar kıymet ifade ettiğini onlara belirtmek üzere öğrencilerine diyor ki herkes evinden patatesler getirsin, torbaları da getirsin. Gün içinde affetmediğiniz kaç kişi varsa o affetmediğiniz kişinin ismini patatese yazın. Ve torbaya atın. Bir hafta, 15 gün, bir ay torbalar ağırlaşıyor. Çünkü insan sosyal hayatta başka insanlar kendisine karşı hata işliyor ve affetmediği o insanlar isimlerini yazınca onu da torbaya atıyorlar. Torbalar ağırlaşıyor. Patateslerin de belli bir ömrü var. Bir müddet sonra bozuluyor. O kişiye iki yönden rahatsızlık veriyor. Bir, kötü koku. İki, yük. İşte hepimizin hayatında böyle oluyor. Halbuki biz onu affedebilirsek o yükten kurtuluyoruz. Biz onu affedebilirsek o kötü kokudan kurtuluyoruz. Ve sadece bu elimizde. O zaman biz kendimize niye iyilik yapmıyoruz? Yapacak mıyız bu dünya? Söz mü? Dilden mi, kalpten mi? Sevgili kardeşlerim, bundan emin olun. Eğer siz bunu yerine, sadece affetmeyi yerine getirin, göreceksiniz ki aile saadetiniz %100 gerçekleşir. Çünkü iki tane eş yan yana geliyorlar, başlıyor tartışmaya, eski defterleri açıyorlar, o şöyle dedi, bu böyle dedi, sen şöyle yaptın, bu böyle yaptın ve şeytan da devreye giriyor. Hangi ayet gereğince? İsra 53. Birbirlerine yanlış söz söylüyorlar ve arkasından şeytan onları birbirine düşman kılıyor. Ama şu anda kaç tane kardeşimiz varsa eşiyle limoni ise arası. Yapması gereken şey ne? Yapması ki evet, affeder. Affedin. Ne dese desin affedin. Affederseniz o zaman kesinlikle aranızda kavga asla kalmaz ve aile saadeti mutlaka gerçekleşir. Ve Efendimizin beyan ettiği bir hakikat var. Bir ferdi mutluluk var, bir toplumsal mutluluk var. Aile toplumsal hayatın çekirdeğidir, atomudur. Nasıl elementler belli sayıda bir araya geliyorlarsa elementler oluşturuyorlar. Evet, sosyal hayatın en küçük birimi aile. Ailede taraflar birbirlerini affederlerse mutlaka barış, huzur gerçekleşir. Affetmek zor mu, kolay mı? O zaman affedecek misiniz? Birbirinize bir daha, bak hocam böyle söylemişti, benim hiç unutmamam lazım. Ne yaparsa yapsın, ben kesinlikle affedeceğim dediğiniz an, hayatınız o kadar güzelleşir ve affettiğiniz günden itibaren uykunuza bakın. Rahatlıkla başınızı yastığın üzerine koyarsınız, içinizden tartışmazsınız. Efendimiz ne buyuruyor? 3 çeşit zikir var. Bir de tartışmanın da 3 çeşidi var. Kişi karşı tarafa cehri söz söylemiyor ama içinde ne yapıyor? Ben ona öyle bir cevap vereceğim ki bir daha sonra karşılaştığım zaman gününü görecek. Söylemediğim buydu, ben de onu söyleyeceğim. Hepimiz bunlarla yaşıyoruz. Ama yaşamak istemiyorsak çok basit, çok kolay affedici olacağız. İşte o sebeple Allah Resulü örnek. Hangi ayet gereğince? Ahzab 21. Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a çok zikredenler için Allah'ın Resulü en güzel örnek. Çünkü Allah Resulü'ne emrediyor. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. İki şeyi sevgili kardeşlerim, iki şeyi. Kısas tatbik edenler, siz de onlardan olmak ister misiniz? Evet. Kısası bize hak olarak vermiş ama tatbikatı hayır. Affederseniz sizin için de hayırlıdır. Öyleyse çok basit, çok kolay, insanlar hata yapabilir. Onlarla Allah arasında biz affedici olacağız. Peşinden daha ötede kötülüğe karşı hayırla mukabele edeceğiz ve o zaman sahabenin yaşadığını yaşamaya başlayacağız. O zaman bizler için bu dönemde sabikun-u harin olarak Kur'an'da ismimiz geçecek. Biz de onları örnek alan en üst seviyede bir toplumu oluşturacağız. Sahabe gibi, ceddimiz Osmanlı gibi güzeli, mutluluğu, huzuru birlikte yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, tabii karşınıza geçince bayağı Allah Teala o coşkuyu bana veriyor, konuşuyorum. Ama her zaman olduğu gibi sizler sabırla beni dinliyorsunuz. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. El-Fatiha mahsere var.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusunda birlikteyiz. Ve inşallah Saffat Suresi'nin 103. ayet-i kerimesiyle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma Eslema ve tellehu lil cibin. Ve böylece lemma olduğu zaman olunca Eslema ikisi teslim oldu. Ve tellehu ve onu yatırdı. Lil cibini alnına, alnı üzerine. Böylece ikisi de Allah'a teslim olunca İbrahim Aleyhisselam onu alnı üzerine yatırdı. Böylece Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i Allah'tan aldığı emir üzerine kurban edecek. Hazreti İsmail de hiçbir şekilde karşı çıkmıyor. Beni diyor Allah'ın emrine hazır bulacaksın. Bir insanın kendi evladını Allah'a kurban etmesi söz konusu. Hazreti İbrahim evladını kendisinden fazla seviyor. Hazreti İsmail ise kendisi için en kıymetli olan kendi hayatını Allah'a teslim ediyor. İkisi de gerçek anlamda teslim olmuş durumdalar. Ve 104. ayet-i kerime ve nedeynahu en ya İbrahim'u, ya İbrahim, ve ona ey İbrahim diye nida ettik, seslendik. Tam oğlunu yatırdığı zaman Allah-u Teala ey İbrahim diye Hazreti İbrahim'e onun kalbinde duyabileceği bir sesle nida ediyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 105. ayet-i kerime kat saddak ter rüya inna kezalike nezil muhsinin kat oldu. Saddak de sen sadık kaldın. Rüya, er rüya, rüya. İnna muhakkak ki biz kezalike böylece işte böyle nezi cezalandırırız, karşılığını veririz, mükafatlandırırız. El muhsinin, muhsinler. Sen rüyaya sadık kaldın, yerine getirdin. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Acaba Allah-u Teala Hazreti İbrahim'i nasıl mükafatlandıracak? Son noktada Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmek üzere alnı üzerine yatırdı diyor Allah-u Teala. Arkasından da Allah-u Teala'nın muhsinleri işte böyle cezalandırırız, mükafatlandırırız diye Hazreti İbrahim'e seslenmesi söz konusu. Kalbinin duyacağı bir sesle. Ve mükafat bakalım neymiş? 106. ayet-i kerimede inna haza le huvel bela'ül mubin. İnne muhakkak ki bu
muhakkak ki haza bu le elbette kesin olarak ve o el belavi bela imtihan el mübinu apaçık muhakkak ki bu kesin olarak apaçık bir imtihandır. Muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir imtihandır. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki biz seni oğlunu kurban etmek emrini vererek imtihan ettik. Ve Allah-u Teala bir mükafattan bahsediyor. Mükafatlandıracak Hazreti İbrahim'i. Bu kesin olarak apaçık bir imtihandır diyor. Ama ondan evvel biz Müslümanları işte böyle mükafatlandırırız diyordu. Sen rüyaya, yani sana rüyadayken verdiğim emre sadık kaldın, emri yerine getirdin. Öyleyse seni mükafatlandırıyoruz diyor Allah-u Teala. Ve şöyle diyor ve fedayna hu bi zibhin fi zibhin azim ve fedeynahu ona fidye olarak verdik bi zibhin kurbanı azimin büyük ve ona büyük bir kurbanı fidye oğluna karşı bedel olarak verdik. Yani Cebrail aleyhisselam bir kurbanla iniyor Hazreti İbrahim'e kurbanı indiriyor. Ve işte o indirdiği gün kurban bayramı olarak kutlanır. Bunun için de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kurbanı kes diye emir veriyor. Kurban konusu önemli bir konu. Biliyorsunuz Hazreti Adem'in iki oğlundan Habil ve Kabil Allah-u Teala'ya hediye veriyorlar. Habil bir çoban, çobanın kurbanı kabul ediliyor. Kabil bir çiftçi, onun ekinleri Allah-u Teala tarafından kabul edilmiyor. Bunun üzerine Kabil Habil'i öldürüyor. O devirde de dinin aynen var olduğu, takva sahiplerinin var olduğu Hazreti Habil'in ölürken Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sen beni öldürebilirsin ama ben sana asla elimi kaldırmam diyor. Ölüm sırasında olan birisinin Allah-u Teala'nın emrine öyle bir iktiran etmesi söz konusu ki, öyle bir takva seviyesinde olması söz konusu ki, kendisini öldürene elini kaldırmıyor. Müdafaa etmek gereğini duymuyor. Canını rahat rahat feda ediyor. Ama başkasını hiçbir şekilde incitmek gibi onu öldürmeye gelmesine rağmen kardeşinin onu hiçbir zaman incitmek gibi, kendini müdafaa etmek gibi bir niyeti yok. Ve bir kurban meselesidir bu. Saffat suresinin 109. ayet-i kerimesi Selamün ala İbrahim'e. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e Cebrail aleyhisselamla selam gönderiyor. İbrahim aleyhisselama selam olsun. Bismillahirrahmanirrahim 110. ayet-i kerime selamın arkası kezalike neczil muhsinin
Kezalike işte böyle nezzeyi cezalandırırız, karşılığını veririz. Yani mükafatlandırırız. El muhsinin, muhsinler. Biz muhsinleri işte böyle cezalandırırız. Kezalike işte böyle mükafatlandırırız. Muhsinlerin mükafatlandırılması. Hazreti İbrahim'e Allah Teala muhsin diyor. Aslında iradesini de Allah teslim etmiş olan bir peygamber, nebi, huzur namazının imamı ve Allah Teala muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız diyor. Oğlunu Allah'ın emri üzerine kurban etmek gibi bir çok büyük bir imtihanı başardığı için. 111. ayet-i kerime, Saffat suresinin 111. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu min ibadinel mu'minin. İnnehu muhakkak ki o min ibadine kullarımızdan el müminin. Müminler. Muhakkak ki o bizim mümin. Yani mümin olmanın sol makamında Allah'laşmayı dileyip bütün makamların sahibi olan, 9. sırat-ı müstakim üzerinde olan bir peygamber muhakkak diyor o, mümin, o bizim mümin kullarımızdandır. Allah'laşmayı dilediğiniz andan itibaret birinci sırat-ı müstakimin üzerinde bir müminsiniz. On dördüncü basamağa ulaşıp bu birinci sırat-ı müstakim üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar. Sekizinci basamaktan on dördüncü basamağa kadar ikinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi oluyorsunuz. On dördüncü basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. 22. basamağa kadar ruhunuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a teslim oluyor. 21'in ikinci basamaktan 25. basamağa kadar dördüncü sırat-ı müstakimdesiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim ediyor. Teslim oluyor. 26. ve 27. basamaklarda nefsiniz Allah'a teslim ediyor. Teslim oluyor. 27. basamaktan sonraki 28. basamağın ilk 4 kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. 6. sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ve 5. kademesinde iradeniz Allah-u Teala tarafından teslim alınır. 7. sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu kademenin üzerindeki resimler 8. sırat-ı müstakimin üzerinde. Nebiler ve Resullerden huzur namazının imamı olanlar, onlar da 9. sırat-ı müstakim üzerindeler. Öyleyse her bir sırat-ı müstakimin üzerinde olan o kademenin mümin olmak vasıflarının sahibi. Birinci basamaktan 9. basamağa kadar insanlar mümin olmanın 9 ayrı kademesini ifade ediyorlar. Hepsi müminler. Burada 9. kademedeki bir mümine sesleniyor Allah Teala. O bizim mümin kullarımızdandır diyor. Hazreti İbrahim bütün makamları kazanan bir mümin, iradesinde Allah'a teslim etmiş ve Resullerden hem de Nebi Resullerden hem de huzur namazının imamı. Ayet 112. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşernâhu bi İshak'ı, İshak'a nebiyyen mines salihin. Ve beşernâhu, ve onu müjdeledik. Bi ile İshak'ı, İshak ile nebiyyen, nebi olarak, peygamber olarak mines salihin, salihlerden. Hazreti İbrahim evvela İsmail isimli bir çocuğa sahip oluyor. Hazreti ve
İbrahim'in ilk çocuğu Hacer'den oluyor. Ve bir ikinci çocukla daha müjdeliyor Allah-u Teala onu. Bu da İshak, Hazreti İshak. Ve Hazreti İbrahim iki tane çocuğun sahibi oluyor. İki çocuğu da Hazreti İsmail de, Hazreti İshak da, her ikisi de Nebi Resul. Ve 113. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve barekna aleyhi ve ala İshak, İshak'a ve min zürri ve min zürri yetihima muhsinun ve zalimun li nefsihi mubin. Ve barekna ve bereket verdik, mübarek kıldık aleyhi ona ve ala İshak'a ve İshak aleyhisselama ve min zürriyetihima ve ikisinin zürriyetinden muhsinun muhsin olan ve zalimun ve zalim olan zulmeden ve nefsine kendine mümin yapacak. Ve ona Hazreti İbrahim'e ve İshak'a bereket verdik, mübarek kıldık. Ve ikisinin zürriyetinden muhsin olan da nefsine açık zulmeden de var. Öyleyse nasıl Hazreti İbrahim'in babası peygamber falan değilse, Allah Teala peygamberliği Hazreti İbrahim'e nasip kılmışsa, ondan sonraki zürriyetin içinden de birçok nebi geliyor ama kendilerine zulmeden insanlar da geliyor. Nasıl Hazreti Nuh'un oğlu, ben senin gemine binmiyorum, ben burada kalacağım, yüksek bir dağa çıkarım, sular bana ulaşamaz diye isyan ettiyse, Hazreti İbrahim'in soyundan da aynı statüde olan insanlar var. Ve 114. ayet-i kerime, ve lekat menenna ala Musa ve Harun. Ve lekat ve andolsun menenna nimetlendirdik ala üzerine Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam. Ve andolsun ki Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı nimetlendirdik. Her ikisine de nimetler verdik diyor Allah Teala. Neyle? Peygamberlikle. Ayrıca şimdi daha açıklık kazanacak konu ayet 115 Bismillahirrahmanirrahim ve neceyna huma ve kavme huma minel kerbil azim. Ve neceynâhüma ve ikisini kurtardık ve kavmehüma ve ikisinin kavmi mindan el kerbi el azim. Kerbi azim büyük üzüntü. İkisini ve onların kavimlerini kerbi azimden büyük üzüntüden kurtardık. Kimdir bu büyük üzüntü, nedir? Büyük üzüntü hepsinin helak olmasıydı. Bütün Firavun'un bütün ordusu arkalarına takılmıştı. Onları yakalayabilseydi mutlaka hepsini öldüreceklerdi. Ama Allah Teala bildiğiniz gibi Kızıldeniz'i açtı. Hazreti Musa ve bütün Yahudiler karşıya geçtiler. Ama ondan sonra onların peşine takılan Firavun ve ordusu da suların içine dalınca
Allah suları aşağı indirdi ve Firavun ve ordusu sularda boğuldular. İşte bu, yakalasalar da onları muhakkak öldüreceklerdi. O büyük üzüntüden Allah Teala onları kurtarmış oluyor. Ve devam ediyor Allah Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nasarnahum fe kânû hümül galibîn. Ve nasarnahum, ve onlara yardım ettik. Fe, o zaman böylece kânû oldular. Hüm, onlar el galibîn, galip gelenler. Ve onlara yardım ettik. Böylece galip gelenler onlar oldu diyor Allah-u Teala.

Teala buyuruyor 117. ayet-i kerimede, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ateyna hümel kitabel müstebin. Ve ateyna ve ikisine verdik. El kitabe kitap, el müstebin beyan eden, yani hakikati açıklayan kitabı verdik. Neyi vermiş Allah Teala Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a beraberce kitap vermiş. Aslında biliyorsunuz Allah Teala burada ikisine diyor. Ama tabletleri Allah Teala ile 40 gün kalan Hazreti Musa alıyor. Özellikle Allah'a teslim olmayı içeren ayetler söz konusu tabletlerde. Bu sırada Harun diğer Yahudilerle aşağıda 30 gün diyordu Allah Teala başlangıçta, bir ay diyordu. Ama sonra 40 güne çıkardı Hazreti Musa ile beraberliğini ve tabletler Hazreti Musa'ya teslim edildi. Hazreti Musa aşağı indiği zaman kabilesini bir buzağı heykeline taparken buldu. Bu sonradan başlarına gelen bela. Şimdi Allah Teala diyor ki ve hedeyna huma humes sıratel müstakim. Ve hedeyna hüme, ve ikisini de hidayet ettik, ulaştırdık. Es sıratel müstakim, sırat-ı müstakim, ve ikisini de sırat-ı müstakime hidayet ettik, ulaştırdık. Hangi sırat-ı müstakime? 7. sırat-ı müstakime ulaştırmış.

ve terekna aleyhima fil ahirine. Ahirin ve terekna ve terk ettik, bıraktık aleyhima ikisine fi el ahirin, sonrakiler arasında. Ve sonrakiler arasında ikisinde bıraktık, şerefli bir anı bıraktık. Sonrakiler arasında ikisine şerefli bir anı bıraktık, hatıra bıraktık diyor Allah Teala. Ve sonrakiler, şu anda bizler, bizden evvelkiler, Hazreti Musa'ya kadar inen zaman parçalandık insanlar, Hazreti Musa'yı da Hazreti Harun'u da nebi olarak dizayn ederler. Hayatta kaldığı sürece huzur namazının imamı Hazreti Musa'ydı. Ve Şeria Nehri'ne ulaştıkları zaman o gece Allah Teala Hazreti Musa'yı da aldı. Ve Hazreti Harun o noktadan itibaren nübüvvetin huzur namazında temsilcisi oldu. Ve 120. ayet-i kerime, selamün ala Musa ve Harun'e. Selamun selam olsun ala üzerine Musa, Musa aleyhisselam ve Harun'e ve Harun aleyhisselam. Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama selam olsun diyor Allah Teala. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Ne demişti? Gene bu konuşmamızda daha evvel Hazreti İbrahim'e selam olsun diyordu Allah Teala. Şimdi de Hazreti Musa ve Harun'a selam olsun diyor. Aynı şeyi Hazreti Musa ve Harun için de söylüyor. İnna kezalike nezil muhsinin. İnna muhakkak ki biz kezalike işte böyle nezi cezalandırırız, karşılığını veririz, mükafatlandırırız. El muhsinin, muhsinler. Muhakkak ki biz muhsinleri İşte böyle mükafatlandırırız diyor Allah Teala. Hazreti İbrahim de nübüvvet seviyesinde, yani 9. derecede, en üst derecede muhsindi. Hazreti Harun da, Hazreti Musa da öyleydi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da öyle. Hazreti Nuh da, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da. Ve Saffat suresi 122. ayet-i kerime. İnnehuma min ibadinel mu'minin. Muhakkak ki ikisi min ibadine kullarımızdan el müminin, müminlerdi. Muhakkak ki ikisi de bizim mümin kullarımızdandır. Hazreti İbrahim için de böyle söylemişti. 9. seviye mümin olmak. Yani huzur namazının imamlarının müminliğine, 9. seviye müminliği kazanmış olanlardan bahsediyor Allah Teala. Ve Saffat suresi 123. ayet-i kerime. Ve inne İlyase le minel mürselin. Ve inne ve muhakkak İlyase, İlyas aleyhisselam le elbette mutlaka minden el mürselin. Minden el mürselin, gönderilenler, mürselinler, gönderilenler. Ve muhakkak ki İlyas aleyhisselam mutlaka
gönderilen resullerdendir.

gönderilenlerdendir. Gönderilen, yani gönderilen Resul, gönderilen Resullerdendir. Allah Teala vazifeyle vazife verdiği insanlara, risalet verdiği insanlara gönderilen diyor. İrsal edilen, gönderilen. Bu kelime Türkçemizde kullanılır. İrsaliye, irsal, mürsel, gönderilmiş demek. Resul, gönderilen demek. Ve 124. ayet-i kerimeye giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İskale li kavmihi ela tettekûn. İskale demişti li kavmihi kavmine. Mı? La tettekûn. Takva sahibi olmayacak mısınız? İlyas aleyhisselam kavmine demişti ki siz takva sahibi olmayacak mısınız? Demişti. Yani bunun manası siz Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz demek. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka kurtulacak. Siz Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Diyor. Saffat suresi 126. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ted'une ba'len ve tezerune ahsenel halikin. Mı ted'une tapıyorsunuz. Ba'len, ba'l bir put adı. Ve tezerune ve bırakıyorsunuz. Ahsene ahsen en güzel el halikin yaratıcıyı. Yaratıcı.

Siz Baal'e mi, yani bir put olan Baal'e mi tapıyorsunuz? Ve yaratıcıların en güzelini Allah'ı ya ve yaratıcıların en güzelini yani Allah'ı terk mi ediyorsunuz? Vaz mı geçiyorsunuz?

Yani Hazreti İlyas'ın devresinde de yine putlara tapan insanlar söz konusuydu. Ve Saffat Suresi 126. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah'a Rabbekum ve Rabbe abai kumul evliyin. Allah'a Allah, Rabbekum sizin Rabbiniz ve Rabbe ve Rab abaykum sizin babalarınız, atalarınız, el evvelin, evvelkiler. Allah sizin ve evvelki babalarınızın Rabbidir.

Allah sizin ve evvelki babalarınızın Rabbidir. Yani atalar diyoruz ya, atalarınızın Rabbidir. Hangi devirde

insan var olmuşsa, bütün devirlerde Allah onların elbette Rabbidir. 127. ayet-i kerime fe kezze buhu fe innehum le muhtarun. Ve bunun üzerine böylece kezibuhu, onu yalanladılar. Ve bunun üzerine böylece innehum, muhakkak onlar, ve elbette gerçekten muhtarun, hazır bulundurulacak olanlar. Bunun üzerine onu yalanladılar. Fakat onu yalanladılar. Böylece muhakkak ki onlar gerçekten cehennemde hazır bulundurulacak olanlardır.

128. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İlla ibadallahil muhlesin. İlla ancak başka ibadallahi Allah'ın kulları el muhlesin, muhlis olanlar. Allah'ın muhlis kulları hariç.

Allah'ın muhsin muhlis ancak Allah'ın muhlis kulları hariç. Allah'ın muhlis kulları. Burada Allah-u Teala muhlis kullarının, halis olan kullarının cehenneme girmeyeceğini bir defa daha işaret ediyor. Muhlisler, nefslerinin kalbi, halis olmuş olanlar, nefslerinin bütün afetlerini temizlemiş olanlar ait olduğu sıra içerisinde, ihlas sahibi olanlar, nefslerini halis kılmış olanlar, nefslerinin kalbindeki bütün afetleri temizlemiş olanlar. Allah Teala onlardan Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Ve ma umiru illa muhlisine lehuddine hünefâ ediyor Allah Teala.

onların halifler olarak nefslerinin kalbini halis kılmış olanlar, onun dininde halis olanlar olduğunu söylüyor. Ve 129. ayet-i kerime ve terekna aleyhi fil ahirin. Ve terekna, biz bıraktık aleyhi ona fil ahirin, sonrakiler arasında. Sonrakiler arasında ona bıraktık, şerefli bir anı bıraktık diyor Allah Teala. Hazreti Musa'ya dedi, Hazreti Harun'a dedi, Hazreti İlyas'a dedi Allah Teala bunları. Peygamberlerini birer birer sayıyor. Hazreti İbrahim'den başlayarak hepsine de aynı şeyleri söylüyor. Onları sonrakiler arasında onlara şerefli bir anı bıraktık diyor. Ayet 130. Selamun ala İlyas'ın. İlyas aleyhisselama selam olsun. Selamün selam olsun. Ala üzerine İlyas'ın, İlyas. İlyas aleyhisselama, İlyas'a selam olsun diyor Allah Teala. Üç grubu da öyle bitirdi. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve İsa ve Hazreti İlyas. Ve aynı cümleyle son buluyor. Bu da İnna kezalike nezil muhsinin. İnna muhakkak ki biz kezalike işte böyle nezil cezalandırırız, mükafatlandırırız, ödüllendiririz. El muhsinin, muhsinler. Muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız diyor Allah Teala. Ve bir sonraki ayet-i kerimede gene evvelki ayet-i kerimeden aynı. İnnehu min ibadinel müminin. İnnehu muhakkak ki o min ibadine kullarımızdan el müminin, müminler. Muhakkak ki o bizim mümin, yani öyle bir mümin ki dokuzuncu derecede mümin. Allah'laşma dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandır. Yani Allah'laşmayı dilemiş, ruhunu Allah'laştırmış, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş, nefsini teslim etmiş, iradesini teslim etmiş ve huzur namazının imamı olmuş. Dokuzuncu kademede bir mümin, en üst seviye mümin. Kimdir en üst seviye müminler? Allah'ın nebileri, peygamberleri. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Bütün nebiler, peygamberler nebi Resul'dür. Ve en üst seviye mümin olmak onların hakkıdır. Safa suresi 133. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve inne Lutan le minel mürselin ve inne muhakkak Lut aleyhisselam le elbette ve inne muhakkak Lut aleyhisselam le elbette gerçekten minel mürselin gönderilmiş olan resuller den.

Ve muhakkak ki Lut aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan Resullerdendir. Her biri için Allah Teala Saffat suresinde aynı şeyleri söylüyor. Şimdi Hazreti Lut için de aynı sıra. İz necenahu ve ehlehu ecmain. İz olduğu zaman olmuştu. Necenahu, onu kurtardık. Ve ehlehu ve onun ailesini, ecmain topluca hepsi. İz necenahu ve ehlehu ecmain. Onu ve onun ailesini, hepsini kurtarmıştık. Onu ve onun ailesini, hepsini kurtarmıştık. Hazreti Lut aleyhisselam.

Bismillahirrahmanirrahim. İlla acizen fil gabirin. İlla hariç acizen. Acize, acize, yaşlı kadın. Fi, içinde, arasında. El gabirin, geride kalanlar. Geride kalanlar arasında acize, yaşlı bir kadın hariç.

Geride kalanlar arasında acüze yaşlı bir kadın hariç. Yani o kadın Hazreti Lut'un karısı, o hariç hepsini, onu ve ailesini kurtarmıştık diyor Allah-u Teala. Ve 136. ayet-i kerime sümme demmer nel aharin. Sümme sonra demmerle dumura uğrattık, kökünü kızdık, yok ettik el aharin diğerleri. Sonra diğerlerini dumura uğrattık, kökünü kazıdık, yok ettik. Öyle bir yok etmiş ki onlardan evlat oluşmamış. Çocukları olmadan mevcut çocukların da hepsini yok etmiş Allah-u Teala. Kökünü kazamış. Bütün aileyi yok etmiş Allah-u Teala. Ve Hazreti Lut'tan bahsediyor. Ve innekum le temurrune aleyhim müsbihin. Ve innekum muhakkak ki siz le elbette gerçekten temurrune geçip gidiyorsunuz, uğruyorsunuz aleyhim onlara müsbihin sabah vakitleri, sabahları. Ve muhakkak ki siz sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz. Yani onların kökünü kazıdığı insanların yaşadıkları ülkelerden sabah vakitlerinde geçiyorsunuz, oraya uğruyorsunuz, onların geçmiş hallerini görüyorsunuz manasına Allah-u Teala'nın söyledikleri. Ve 138. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve bil leyli efela takilun. Ve bil leyli geceleyin mi fe artık hala la takilun, akıl etmez misiniz? Ve geceleyin de hala akıl etmez misiniz?

burada eskiden yaşamış olan kavimlerin bıraktıkları izler var. Ama Allah Teala öyle bir ceza vermiş ki bütün kavmin kökünü kurutmuş. Sadece Hazreti Lut'la ailesi kalmış ama karısı gene hariç. Saffat suresi 139. ayet-i kerime yeni bir peygambere geçiyor. Ve inne Yunus'e le minel mürselin. Ve inne ve muhakkak Yunus Aleyhisselam Yunus'e le elbette gerçekten minel mürselin gönderilmiş resullerden. Ve muhakkak ki Yunus Aleyhisselam gerçekten gönderilmiş olan resullerdendir.

gönderilmişlerdendir. Ama gönderilmiş Resul demek. Gönderilmiş Resullerdendir. Yunus. Ve Yunus'un hayatını anlatıyor Allah Teala. 142. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İz ebeka ilel fulki kil meşhun. Meşhuni. İz olduğu zaman olmuştu. Ebeka kaçtı. İlel fulki gemiye el meşhuni dolu. O yani Yunus Aleyhisselam dolu bir gemiye yani gemiyle kaçmıştı. Yunus Aleyhisselam Allah'tan kaçıyor. Dolu bir gemiye atlayıp kaçıyor. Ve 141. ayet-i kerime fe saheme fe kâne minel muthadîn. Fe artık böylece saheme kura'ya katıldı, kura çekti. Fe artık böylece sonunda kâne oldu. Minel muthadîn, kaybedenlerden. Böylece kura çekti. Sonunda kaybedenlerden oldu.

Hazreti Yunus gemiye biniyor, gemi hareket ediyor ama açıklarda rüzgar olmasına rağmen, yelkenleri geminin şişmesine rağmen gemi duruyor. Olduğu yerde kalıyor. Bunun üzerine kura çekiyorlar. Yunus zaten hem kurayı çekiyor hem de söylüyor. Bu aradığınız kişi benim diyor. Ben bu gemide olduğum için geminiz durdu. Ve ondan sonra denize atlıyor Yunus Aleyhisselam.

Gamehul Hutu ve Huve Mu'nim. Elteka mehu fe iltekamehu fe böylece hemen iltekamehu onu yuttu. Elhutu balık ve hüve ve o mu'limun levmedilen kınanan kimse.

onu, Yunus Aleyhisselam'ı hemen bir balık yuttu. Suya düşer düşmez balık onu yuttu. O bilemediler birisiydi. Kendini kınıyordu. Kınanmıştı. Bismillahirrahmanirrahim 143. ayet-i kerime felev la ennehu kâne minel müsebbihîn velev la eğer olmasaydı ennehu gerçekten o kâne oldu minel müsebbihîn tesbih edenlerden eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı ne olurdu? 144. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala buyuruyor. Le lebise fi batnihi illa yevmi yub'asun. Le elbette muhakkak lebise kalırdı, kalırdı fi içinde batnihi onun karnı yani balığın karnı içinde illa yevmi yub'asun bağız günü. Yeniden dirilme günü, kıyamet günü. Muhakkak ki o, bazı gününe, kıyamet gününe kadar onun balığın karnında kalırdı, diyor Allah Teala. Ama balık onu bir sahile atıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki, bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsiri dersinde birlikte olduk. Bir defa daha söyleyelim ki tefsir Allah'ın öğretisidir. Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Lafzını anlatmak değildir. İnsanların tefsir konusunda söyledikleri yazdıkları da Allah'ın öğretisi karşısında bir şey ifade etmez. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere bu akşam rehineden bahsetmek istiyorum. Biliyor musunuz, vücudunuzda bir rehine var. Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. İlla ashabel yemin fi cennet." Yetesailun. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Ama yemin sahipleri, onlar hariç, onlar cennette olacaklardır. Ve birbirleriyle konuşurlar diyor Allah-u Teala. Sual ederler, sohbet ederler. Öyleyse bir rehineniz var, nefsiniz. Başka neyiniz var? Bir de emanetiniz var. Fizik vücudunuzun içinde bir emanet var. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yerlere ve dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar, sarf-ı nazar ettiler. Ve insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah Teala. İnkar eder. Acaba Allah Teala neden burada iki tane vasıf vermiş? Cehalet ve küfür gibi, zulüm gibi bir ikinci işaret kullanmış Allah Teala. İki vasıf vermiş. Acaba neden? Fizik vücutla birlikte başka bir varlığın daha emaneti yüklendiğini ifade etmek için. Bu mahlukun muhtevası veriliyor, cahil. Muhtevası veriliyor, nankör veya zalim. Bu muhtevada olan üç varlıktan bir tanesi. İnsan emaneti yüklendi dediğine göre fizik vücudumuz var devrede. Ama zalim ve cahil sıfatları nefsimizin afetlerini ifade ediyor. Öyleyse nefs ve fizik vücut beraberliği bir emanet alıyor. Demin görmüştük ki nefsimiz bir rehine. Fizik vücudumuzun içinde bir rehine. Ruhumuzsa emanet. Neden emanet? Biliyorsunuz ki ruhumuzu Allah bize üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanı sevva ettiğini ve ona ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Fizik vücudumuzun yaratıldığını söylüyor Allah Teala. Nefsimizin sevva edildiğini, ruhumuzunsa üfürüldüğünü söylüyor Allah Teala.
üç ayrı varlık, üç ayrı dizayn. Üçünün de birbirinden ayrı mahluklar olduğunu Allah Teala bu ayetleriyle anlatıyor. Muhteva itibariyle nefsimiz bir rehinedir. Ruhumuz bir emanettir. Fizik vücudumuzsa bir mekandır. Fizik vücut nefsin ve ruhun mekanıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruh neden emanettir? Allah Teala ruhu bize bizde kalsın diye üfürmüyor. Ruhumuz Allah Teala tarafından bize emanet olarak veriliyor. Niçin emanet? Çünkü mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Ruhumuz Allah'a ulaşmadıkça, bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmadıkça rehine asla rehinelikten kurtulamaz. Öyleyse emanetin sahibine iadesi kesin bir şekilde emredilmiştir. Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Nisa 58'de Allah Teala bunu söylüyor. Allah emanetleri sahibine, sahibi tek, emanetler çok. Emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah emreder. Öyleyse hem bir tane emanetimiz var biliyorduk, ruhumuz, hem de Allah Teala emanetler diyor. Nasıl bir müessese bu? Dört tane teslim İslam'da yer alıyor. 22. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 28. basamağın 5. kademesinde irademizi de Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz. 4 tane teslimi gerçekleştirmekle vazifeni kılınmışız. Bu 4 tane teslimin başlangıç noktasına gelin beraberce bakalım. Bir tane emanet var. Ruhumuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın rahim esmasının tecellisiyle görme, işitme ve idrak etme hastalarını Allah Teala açarak, çalışır hale getirerek onların günahlarını örter ve irşat makamına onları ulaştırır. Durum ne? Emanet ve rehine cephesinden ruhumuz emanettir, nefsimiz de rehinedir. Ruhumuz 21. basamakta Allah'a ulaşır, teslim olur. O teslim olana kadar nefsimiz rehinedir, ruhumuz da emanettir. Başka bir emanet söz konusu değil. Ama ruhumuz Allah'a teslim olunca fizik vücudumuz emanet hüviyetine girer.
fizik vücudumuz Allah'a teslim olana kadar nefsimiz bir emanet değildir. Ne zaman ki fizik vücudumuz Allah'a teslim olur, o noktadan itibaren sahibine iade edilmesi lazım gelen yeni bir emanet oluşur. Bu nefsimizdir. Nefsimizin Allah'a teslim edilmesinden sonra da yeni bir emanet daha devreye girer, irademiz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuz ve içimiz, nefsimiz ve irademiz hepsi ayrı ayrı bir muhteva taşıyor. Hepsi Allah'a teslim olacaklar. Ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz. Dört teslimin dördü de farzıdır. Bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz rehine. Rehine nefsinizdir. Fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Fizik vücudunuz bir, uyumadıkça, iki, bayılmadıkça, üç, ölmedikçe nefsiniz vücudunuzu terk edemez. Yani nefs dilediği anda vücudu terk etmek imkanının sahibi değildir. Ruhunuz dilediği anda fizik vücudunuzu terk eder. Gerçekleştirdiğiniz hiçbir günaha iştirak etmez. Yetmez, elindeki mizanla bütün davranış biçimlerinizi kontrol altında tutar ve her işlediğiniz günah karşısında Allah'ın azabına muhatap olduğunuz zaman nefsiniz de ruhunuzu huzursuz kılar. Ona sıkıntı verir. Bu da bir nevi azap hükmündedir. Öyleyse hem fizik vücudunuz azap görmektedir, hem bu kötülüğe sebebiyet veren nefsiniz azap görmektedir. Böyle bir muhtevaya baktığımız zaman teslimlerin ard arda gerçekleşmesi sırasında nefsin rehinelik müessesesi nereye kadar devam ediyor? Nefsin Allah'a teslim olduğu noktaya kadar mı? Hayır. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktaya kadar nefs bir rehinedir. Fizik vücut Allah'a teslim ettikten sonra, teslim olduktan sonra nefsin kendisi emanet olur. Ve emaneti de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Son emanetiniz iradenizdir. İradenizi Allah'a teslim etmeniz hangi şartlar içinde vücut bulabilir? 19 mertebe daimi zikre ulaştıktan sonra müzeyyen olduğunuzda, nefsinizin kalbi müzeyyen olduğunda bu hedefe ulaşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bizleri dinleyen, sözlerimize muttali olan sevgili dostlarımız, vücudunuzda bir rehine var. Acaba bu rehinenin nefsinizle, bu rehinenin nefsinizin fizik vücudunuzla ve ruhunuzla ilişkisi nasıl? Nefsiniz, rehine olan nefsiniz, iç dünyasında, kalbinde sadece afetleri barındırır başlangıçta. %100 afetlerle dolu olan
kalbi kapkaranlık olan bir nefs düşünün. Öfke, kin, kıskançlık, iptiralar, isyan, cimrilik, cehalet, nefret, düşmanlık, kin. 19 grup afet nefsinizin kalbini %100 işgal etmiş olarak hayat kulvarına girersiniz. Hayat bir yarıştır. Peki Allah Teala sizden ne istiyor? Allah Teala'nın sizden istediği şey ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Şimdi standartların başından başlayarak rehinenin muhtevasına girelim. Birinci basamak, 28 basamaklık İslam merdiveninin birinci basamağındasınız, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, olayları değerlendirirsiniz. Herkes olayları yaşar, herkes değerlendirir ve ona göre olayların üzerindeki tesirine göre reaksiyon verir. İşte bu reaksiyonları Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle hepinizi %100 kuşattığı için her yaptığınız şeyden anında haberdardır. Bu sebeple bir grup insanı Allah Teala seçmez. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlere mani olmaya çalışanlardır. İnsanları Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenlerdir. Zalimlerdir. İnsanları ruhlarını Allah'a ulaştırmak üzere sıratımızda kime ulaştırmaktan men edenlerdir. İşte Nisa 167 bunları söylüyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen ba'îdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû diyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve insanları Allah'ın yolundan, sebilinden men ederler. Onların sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştırıp Allah'a doğru yola çıkarmaktan onları men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse bakıyoruz muhtevaya, kafirler ve zalimler aynı kişiler oluyor. Burada uzak dalaletin içinde olan kafirler zalim diyor Allah Teala onlara. Uzak dalaletin içinde olmalarının sebebi başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmaları. İşte bu insanlar seçilmezler. Geri kalan herkes seçilir Allah-u Teala tarafından. Seçilenlerin de ne yazık ki gene çok küçük bir kısmı sadece onlar kurtuluşa namzettirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse ikinci basamakta seçilenlerden sadece onlar emaneti Allah'a teslim etmek üzere harekete geçenlerdir. Bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken
Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Sümme la tünserûn. Diyor ki Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Üzerinize azap gelmeden önce, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek konunun birinci safhası. Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Rabbinize ulaştırmayı dileyin ve ona teslim olun. Ulaştırmayı dilediğiniz yer, üçüncü basamak, 22. basamakta ruhunuzu teslim edeceksiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. 27. basamakta nefsinizi teslim edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennem sizin için artık korkutucu hüviyetini kaybetmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes cehennemden mutlak olarak kurtulur. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamakta dilediği için üçüncü basamağa geçer. İkinci basamaktan üçüncü basamağa ulaşır. Allah Teala da bu kişinin kalbindeki talebi derhal işitir, bilir ve görür. Aynı anda. Kalbinde oluştuğu anda Allah'a ulaşma talebi oluştuğu anda Allah onu işitir, bilir ve görür. Ne yapar o zaman Allah Teala? İşitir, bilir, görür ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Bu tecelli Allah Teala'nın o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasına, görme hassasının üzerindeki gışave tatlı perdeyi kaldırmasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakrayı almasına ve işitme hassasının üzerindeki mührü almasına sebebiyet verir. Allah'ın o kişinin kalbinin mührünü açmasına, küfrü ve onunla beraber bulunan ekinneti kalpten almasına ve kalbin içine, kalbin mührünü açarak yapıyor tabii bu Allah Teala bunları. Kalbinin mührünü açıyor, kalpteki mührü açıyor. Oradaki ekinneti alıyor küfür kelimesiyle beraber. Kalbe iman girdiği için oluyor bu işlem. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişi Allah'a inanıyor. Bir, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, ve bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, böyle bir dizaynda Allah Teala rahim esmasıyla derhal harekete geçiyor. Ve kişi üzerinde 7 tane furkan oluşturuyor. Gözlerdeki hicab-ı mestüre, görme hassasının üzerindeki gışavet, kulaklardaki vakra, işitme hassasının üzerindeki mühür, kalpteki mühür ve ikinetin ve küfür kelimesinin alınması, 6. furkan, yerine ihbat konulması, 7. furkan ve
O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık dalalette değildir, hidayet üzeredir. Artık küfürde değildir, mümin olmuştur. Kalbindeki küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kişinin kalbine Allah'a ulaşmayı dilediği an iman girmiştir. Kalbine iman yazılmamıştır. İman girmiştir kalbine kişinin. Bundan sonra Allah o kişinin kalbine hidayet eder, ulaşır. Kalbin üzerindeki mührü şeytanın kafasını dönükken Allah'a döndürür. Kalbin nur kapısını şeytana dönükken Allah'a döndürür. Allah'ın nurları oradan kalbin içine girecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açarak bunları gerçekleştirir Allah-u Teala. Ve kişi zikir yapmaya

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu kişi zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine rahmetle fazl ulaşır ama fazıllar nefsin kalbine giremezler. Nefsin kalbinde fazlı kendisine çekecek olan iman kelimesi mevcut olmadığı için fazl çekilmediği için kalbe giremez. Rahmet nurları %2 kalbe girer. %2'ye kadar şartlar uygundur. Ve o zaman kişi ne olur? Huşu sahibi olur. Bu noktada o kişi Allah'a ruhunu ulaştıracağından emin hale gelir. Çünkü idrak etmiştir ki Allah-u Teala garanti vermiştir kişiye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine ulaştırır ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Veştebi Allah seçer. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münib olursa, onları kendisine ulaştırır sadece. İşte 14. basamak. 13. basamakta huşuya ulaşan kişi Allah'a, Allah'ın ruhunu, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin kişi. Allah Teala Kur'an'da bu sözü verdiyse mutlaka diyor benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. Başka bir müessese olmaz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi o kadar çok seviyor ki, sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, kurtuluş için, kurtuluşunuz için yeterlidir. İşte bu dileğin sahibi olan kişiye Allah Teala'nın yaptığı yardımları görüyorsunuz. Bu 7 tane Furkan'ı verdiği zaman 7 defa o kişiye derecat kazandırır Allah Teala ve kazandırdığı dereceler kaybettiği derecelere eşittir. Öyleyse Allah'ın herkes de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra oluşturduğu derecat onlara verdiği günahların örtülmesi imkanı farklıdır. Herkes ne kadar derecat kaybetmişse Allah Teala ona o kadar derecat hediye eder. Ne olur? Kişinin günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala onu söylüyor. O kişinin günahlarını örteceğini söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların günahlarını örter diyor. Ve onlara mağfiret eder diyor. Öyleyse mağfiret müessesesine doğru yaklaşalım. Bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Ama Resul belli olduysa ona tabi olması söz konusu olacaktır. Olmazsa fıstığa olarak kabul ediyor Allah.

Teile. Öyleyse Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala'nın ulul azm peygamberlere, nebilere hitap ettiğini görüyoruz. Ey nebiler, biz o nebilerden misak aldığımız zaman diyor Allah-u Teala onlara dedik ki ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra sizin elinizdeki kitapları tasdik eden bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizle de bunu ikrar ediyor musunuz? Dediler ki söz veriyoruz, dilimizle de ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu, öyleyse birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. İşte Allah-u Teala'nın herkesten aldığı bir misak söz konusu. ...82. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor, bundan sonra diyor, yani Resul, o bir evvelki ayet-i kerimede geçen Resul, kendisini Allah-u Teala'dan aldığı emir üzere beyan ettikten sonra tabi olmayanların hepsi fısktadır diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya bakıyoruz dikkatle. Kişi hacet namazını kılıyor. İrşat makamını Allah-u Teala ona gösteriyor. Kişi devrin imamına inanıyorsa gidip ona tabi oluyor. Allah'ın gösterdiği mürşit kimse ona tabi oluyor. Tabiiyet, İslam'ın temelini teşkil eder. Seçim Allah'ındır. Allah'ın seçtiği seçime herkes saygı göstermek mecburiyetindedir. Öyleyse tabiiyet tahakkuk ettiği zaman ne olur? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Tabiiyetle beraber tabiiyete kadar Allah'ın verdiği 12 tane ihsana İlave olarak 7 tane nimet oluşur. Birinci nimet, diğer bütün nimetlerin nimet adını almasının sebebi, devrin imamının ruhu bir nimettir. O kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. O kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Allah'ın emrinden geldiğini ifade eder. Hiçbir ruh kendi kendine Allah'a dönemez. Allah'a dönüş bir seri olaylar dizisini gerektirir. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz, vücudundan da ayrılamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala söz konusu olan 12 tane ihsanı verir. Ve bu 12 ihsanla tabiiyetini gerçekleştiren kişinin
Birinci olay başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki kullarımdan layık olanların üzerine arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanın üzerine katından ruh gönderir diyor Allah Teala. Arşın sahibi olan ve dereceleri arttıran Allah katından emrinden ruh gönderir diyor. Ve o kişinin ruhuna yevmüttelakın Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek için, onu ihtar etmek için, vücudu terk etmesini emretmek için. Allah'ın emriyle geldim diyor. Allah'ın emrinden geldim diyor. Hatıra emrimizden, Allah emrinden bir ruh gönderir diyor. Bu ruh devrin imamının ruhudur. O kişinin başının üzerine önden arkaya doğru uzanarak yerleşir. Öyleyse bu yerleşme Allah'ın birinci nimetidir. Başınızın üzerine bu gelen nimettir. Ve kişinin ruhu onun bu emri üzerine vücudu terk et, senin Allah'a mülaki olma günün geldi emri üzerine vücudu terk eden ruh hangi mürşidin tabiiyetindeyse o mürşidin dergahına ulaşır. Direkt olarak devrin imamının elini öpmüşse o zaman devrin imamının dergahına ulaşır. Diğer ruhlar da başka mürşitlerini elini öpen ruhlar da birinci kata çıkma imkanını aldıkları zaman onların da hepsi gene ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşacaklardır. Ruh daha Allah'a doğru yola çıkmamıştır. Bu ya tabi olduğu dergâhtadır ya da devrin imamına tabi olmuşsa kişinin ruhu devrin imamının dergâhındadır. Bu sebeple dergâhta kat çıkamayan birçok salik orada zemin katta beklerler. Birinci kata çıkacak olan imkanı sağlamak üzere. Ve birinci işlev Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesidir. Aynı zamanda Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince de işlev yapılır. Diyor ki Allah Teala onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde bahsedilen ruh kişinin başının üzerindedir. Kimdir bu? Allah'ın emrinden gönderdiği ruhtur. Hangi ayette Allah Teala bahsediyor? Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Buyuruyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Ve ayetlerimize
yakin hasıl ettiler diye ve sabrın sahibi oldular diye. Yani devrin imamlarının mutlak olarak sabrın sahibi olduklarını, yani daimi zikirden sonra 19 mertebe nefslerinin kalbinde müzeyyen olma işleminin gerçekleştiği, 7 kademede yerlerin melekutunu gördükleri, 2. 7 kademede göklerin melekutunu gördükleri, sonra tabiyetten sonraki günahlarının örtüldüğü, salah nuru aldıkları ve günahlarının sevaba çevrildiği bir ortamda irşada ulaştıklarını, sonra da iradelerini Allah'a teslim ettiklerini ifade eder. Devrin imamı Allah Teala diyor, onlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Bu zat Allah'ın emrinden bir ruh olarak kişinin başının üzerine ulaşan devrin imamıdır. Devrin imamının ruhu ulaşır yüz binlerce, milyonlarca kişinin üzerine. Her biri için Allah-u Teala aynı noktadan bir tane daha gönderir. Sonra ne olur? Allah o kişiye, o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Zaten örtmüştü, bir de sevaba çevirir. Yeter mi? Yetmez. O güne kadar kişiye 1'e 10 veriyordu, şimdi 1'e 100 vermeye başlar. Sonra bu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 katına ulaşacaktır. Ve kişinin nefsi nefs tezkiyesi yapmaya başlar. Çünkü kalbinin içine iman yazılmıştır. Bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat bu kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Allah'ın yarmış olduğu, şerh etmiş olduğu yerden giren Allah'ın rahmeti ve fazlı rahmetiyle salavatı kişinin kalbine ulaşır. Kalbin mührünün üzerine baskı yaparak kalbi zulmani kapıya kadar indirir. Ve zikir boyunca hep oraya Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı geleceği için baskı oluşturur bu mührün üzerinde. Aşağıdan zorlayan şeytanın zulmani karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Ve kalbin içine ulaşan rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarından sadece fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahip oldukları için birbirlerini çekerler ve kalbin duvarına Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlarlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsin tezkiye edilmesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsin kalbine %1, %2 derken yavaş yavaş artan fazıllar %7'yi bulduğunda kişi nefsi emmaredir. O fizik vücudun içinde rehine olan nefs, birinci gök katının kapısını açar ruha. Ruh zemin kattan birinci kata kadar çıkmak imkanının sahibi olur. Bir uzaktan kumanda sistemiyle rehininin vücuda getirdiği olaydır. Allah Teala diyor ki
kibirlilere ve Allah'ın ayetleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesi. Ama kim nefs tezkiyesi yapıyorsa ona gök kapıları açılır. Bunun sebebi rehinenin kendine düşen görevleri yapması ve rehine olan nefsin kalbinde onun kurtuluşu için %7 nur birikiminin, fazıl birikiminin sağlanmış oluşu. Rehinenin rehinelikten kurtulması ile nefsinin kalbindeki, yani zaten nefs rehine, kalbindeki afetlerin azalması arasında %100 bir ilişki söz konusudur. İkinci defa %7 nur birikimi, rehine uzaktan kontrolle ikinci gök katının kapısını açar. Nefsi levvame, kişi nefsini kınamaktadır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katına yükselmiştir, nefs-i mülhime, Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Rehine, üçüncü gök katının kapısını açar. Dördüncü defa %7 nur birikimi, kişi nefsi mutmainnedir, mutmainnededir, mutmain olmuştur. Allah'ın verdikleri ona tam olarak yeterli görünmektedir. Aç gözlü olmaktan kişi kurtulmuştur. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğinden emindir. Nefsi mutmainne, ruh dördüncü katta, yani rehine dördüncü katın kapısını açar. Sonra beşinci katın kapısını açacaktır. Nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olacaktır. Rehine beşinci gök katının kapısını açmıştır. Altıncı gök katının kapısını açtığı zaman kişinin nefsinin kalbinde %7 daha fazla birikimi gerçekleşmiştir. Allah da ondan razı olmuştur. Ruh altıncı kattadır. Ve nihayet kişi %7 daha nur birikimini sağlar, fazıl birikimini sağlar. %49 fazıl birikimi olur kişinin nefsinin kalbinde. 2 de rahmet birikimi. Nefsin kalbindeki nurlar %0'dan %51'e ulaşmıştır. Rehine 7. gök katının kapısını da açar. 7. kata kadar ulaşan nefs orada 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına dikey bir yolculukla 7. alemden itibaren dikey bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Böylece emanet sahibine iade edilir. Nisa 58'deki ifadenin gereğince Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın emri neydi? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلَى Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Emanet iade edilmiştir. Allah'a tevdi edilmiştir. 21. basamak. 22. basamak. O kişinin ruhu Allah'ta yok olur. Allah'ta yok olur. Artık ruhu göremezsiniz. O Allah'ta fani olmuştur. 22. basamak. Rehine hala rehinedir. Sonra kişiye bir altın taht ihsan eder Allah Teala. 23. basamak. Kişi daha sonra zühd sahibi olur. 24. basamak. Nefsinin kalbinde %80'i aşınca Allah'ın nurları, kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olur. Ve 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslim olmasıyla nefs emanet olur. Ve 27. basamakta nefs de Allah'a teslim olur. Ulel-Mab makamında ona yerlerin melekûtu gösterilir.
kişinin nefsinin kalbi 7 kademe müzeyyen olur. Ulyel bab makamı. İhlas makamında göklerin melekûtu gösterilir. 7 defa daha müzeyyen olur. Salah makamında tövbe-i nasuha davet edilir kişi. Tabi olduktan sonraki günahları örtülür. Salah nuru verilir. Ve örtülen günahları sevaba çevrilir, mağfiret edilir kişiye. 4 defa daha müzeyyen olur kalbi. 18 defa müzeyyen olur. Ve kişinin emaneti artık irade olur. Emanet olan iradesini de Allah-u Teala kendi iradesine bağlar. Emaneti kabul eder. Ve irade de serbest iradede Allah'a teslim olur. Ve teslimler burada biter. Öyleyse nefsimizin rehine olma özelliği başlangıçtan itibaren hep vardır. Doğuşunuzdan itibaren bir emanet taşıyorsunuz, ruhunuz, bir rehine taşıyorsunuz, nefsiniz. Ve bu rehine fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu güne kadar rehinedir. Ne zaman ki fizik vücudumuz Allah'a teslim olur, 25. basamak, o noktadan itibaren nefsiniz de rehine olmaktan kurtulur. Çünkü rehineliğini ifade edecek olan afetler artık onda mevcut değildir. Emanet olur. Ruh nasıl bir emanetse, aynı özellikte bir emanet olur nefsiniz. Nasıl ruhun kalbinde sadece hasletler varsa %100, nefsinizin kalbinde de %100 faziletler oluşmuştur. Hasletlerle aynı yapıdadırlar. Ve nefsiniz bundan sonra da 19 mertebe özellik kazanacaktır. 19 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ruh Allah yapısı olarak tertemizdir, saftır. Nefs Allah yapısı olarak bütün boyutlarıyla zulmani bir standart içindedir. İşte haset faziletlerden ibaret olmak yetmez. Müzeyyen olması da gerekir teslim olabilmek için. Ruhla aradaki farkı ancak o kapatabilir. Ve böylece ruhta, meçte, nefste, iradede Allah'a teslim olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel standartlarda hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz fırkalara ayrılmak. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve enne haza sıratı müstakimen ve muhakkak ki bu benim istikamet üzere olan müstakim olan yolumdur. Sırati diyor Allah Teala benim yolum oluyor o zaman. Müstakim, istikamet üzere olan benim yolum. Fettebiuhu, öyleyse o yola tabi olun. Ve la tettebius subule ve yollara, yani diğer yollara, o yolun dışındaki diğer yollara tabi olmayın. Ve teferreka bikum an sebilihi. O zaman eğer o diğer yollara, sebillere saparsanız, tabi olursanız, o zaman sizi onun Allah'ın yolundan ayırır diyor Allah-u Teala. Zalikum vassakum bihi. İşte böylece size onu vasiyet etti. Onunla bihi, onunla vasiyet etti. Emretti. Lealikum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala. Görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde fırkalara ayrılmamak Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temelidir. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Habibim Hanif olarak veçhini dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için veçhini ayakta tut. Hanif olarak. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratırız. Yani Hanif dinini sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratırız diyor Allah Teala. O Hanif dini ki kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek kainatın yegane dinidir diyor Allah Teala. Ve sonuca bakıyoruz. Allah'ın yarattıklarında değişiklik göremezsin diyor. Yani Allah Teala kıyamete kadar insanları hep Hanif fıtratıyla yaratmaya devam edecektir. Kıyamete kadar da Hanif dininden başka bir din hiç olmayacaktır. Öyleyse burada açık ve kesin bir şekilde Allah Teala'nın işaretini görüyoruz.
İnsanlık tarihi boyunca sadece bir tek din olacak. O din Hanif dinidir. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde bunu söyledikten sonra 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Rum 32'de de şöyle söylüyor. Böylece o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Ali ise Hanif olmanın temel standardını veriyor Allah Teala. Hanif olmanın temel standardı tek bir fırkanın içinde olmak. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin o tek fırkası. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala Hanif dininin Hazreti İbrahim'in dini olduğunu söylüyor. O Hanif dini ki o din Hazreti İbrahim'in dinidir ve o müşriklerden olmadı diyor. Neden? Hazreti İbrahim tek fırkada olandı ve kendisine tabi olanların hepsi de o tek fırkanın içinde bulunanlardı. Yani Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde şunu görüyoruz. Sadece o tek fırkada olanlar kurtuluşa ulaşabilirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini indiriyor. Diyor ki orada kıyamet günü şeytan insanlar konusundaki hedefini gerçekleştirdi. İnsanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Öyleyse şeytan ne demişti? Kıyamete kadar onları kendime bağlayacağım ve pek azı hariç hepsi bana tabi olacaklar. Pek azı hariç hepsi diyor Allah Teala. Affedersiniz şeytan diyor bunu. Allah Teala diyor ki seni de huzurumdan kovuyorum. Onları da kovuyorum diyor. Ve Allah Teala'nın hedefiyle şeytanınki tamamen birbirine ters. Allah Teala şeytana kıyamet gününe kadar hayat veriyor onun talebi üzerine.
Kıyamete kadar da şeytan insanları Allah'ın yolundan saptırmak için elinden gelen bütün gayreti göstermeye devam edecek. Bu durumda Allah Teala ne diyor? Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Kimdir müminler? Allah'a inananlar. Ama Allah'a inananlar da kendi aralarında ikiye ayrılıyor. Müminler, Allah'a inananlar, lügat manası itibariyle müminler. Bir de hak müminler. Mümin olmak hiç kimseyi, yani Allah'a inanmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Her ne kadar hardal tanesi olan kadar kalbinde iman olan, cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gider diye bir uydurma hadis var ise de mevzu hadis, aslında bu hadis mevcut değildir. İnsanlar tarafından uydurulmuştur. Çünkü görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'a inansa da cehennemden kurtulamaz. Gerçekten öyle mi? Evet, aynen öyle. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bu konuyu açıklığa kavuşturmuş. Diyor ki Allah Teala orada innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya fatmennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimun naru bima kanu yeksebun. Allah Teala diyor ki onlar ki kesin şekilde muhakkak surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin surette, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes 72 fırkanın bir tanesindedir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerse 73. fırkayı oluştururlar. Bu 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu şirkte olmayanlar ve takva sahibi olanlardır. Öyleyse Allah-u Teala fırkalara ayrılmamayı hedef ittihad etmiş insanlar için. Bu Rum suresinin 30 ve 31. ayetlerinden ve 32. ayetlerinden sonra Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Allah-u Teala şunları söylüyor. Habibim Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz
indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de, yani sana ve sana tabi olanlara da şeriat kıldık. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı, Hazreti İbrahim'in şeriatı, Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa'nın şeriatı ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatı aynı şeriat. Ve Allah Teala konumuzla ilişkili noktaya geliyor. Sana şeriat kıldık. Sizlere de şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Görülüyor ki Rum suresinin 30 ve 31. ayetleri bu ayet-i kerime ile yakından alakalı. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Rum 30'da ne diyordu? Dini kaim kılmak üzere ve Çin'i zatını dine ikame et. Dini ayakta tutmak üzere. Sen Hanif'sin diyor Allah Teala. Ve gördük ki Hanif dini Hazreti İbrahim'in dinidir. İşte oradaki muhteva, Rum 30'daki muhteva, Hanif olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve Çin'i dine doğrultması, dinin kayyum olması, ezelden ebede kadar hiçbir değişikliğe tabi olmaması ve arkasından Rum 31, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler haniftir. Dileyenler, diledikleri takdirde takva sahipleridir ve diledikleri anda bütün insanlar şirkten kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu şirk gizli şirktir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılmış durumdadır. Ve fırkalara ayrılanlar 72 tane fırka oluştururlar. İşte o fırkalara ayrılanlardan bahsediyor Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Müminleri bir tek fırka oluşturur diyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Geri kalan bütün fırkalar şeytana kul olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Gidecekleri yer cehennem olanlardır diyor Allah Teala. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye buyuruyor Allah Teala. Şura 13'te. Sonra diyor ki müşriklere onlara yaptığın talep ağır geldi. Ne demiş? Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece fırkalara ayrılmaktan kurtulmuş olursunuz. Şirkten de kurtulmuş olursunuz. Ne kaybedersiniz ki? Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Böylece şirkten kurtulmuş olacaksınız. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Mekke halkına bu konuda uyarıda bulunuyor. Onlara müracaat ediyor, talepte bulunuyor. Dinde diyor fırkalara ayrılmayın. Allah'a ulaşmayı dileyin, tek fırkanın içinde olun. Müşriklere onun için diyor ağır geldi bu söz. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerini söylediler. Ayet-i kerimenin nasıl bittiğine gelin beraberce bakalım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları
O Allah'a yönelenleri kendisine ulaştırır diyor. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ötekilerin Allah'a ulaşması söz konusu değil. Öyleyse bağlantıları gözden geçirdiğimiz zaman bir muhteşem dizayn görüyoruz. Dinde fırkalara ayrılanlar şirktedir. Dinde fırkalara ayrılanlar takva sahibi değildir. Dinde fırkalara ayrılanlar dalalettedir. Hüsrandadır. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yer kesin olarak cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden de gafildir. Öyleyse Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temeli nedir, esası nedir? Birinci esas vahdet, Allah'ın tekliği, tek bir Allah vardır diyor Hazreti İbrahim. Allah-u Teala da insanlık tarihi boyunca bütün peygamberlerine ve bütün her kavimdeki kavim resullerine Allah'ın tekliğini, tek bir Allah'ın var olduğunu açıklamıştır ve başkalarına böyle açıklanmasını emretmiştir. Allah tektir. İşte bu Allah'ın vahdet akidesi. İkinci akide, tevhid. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. Bütün insanların toplanması lazım gelen tek fırka. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka. İşte bütün insanlardan cennete girebilecekler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O tek fırkanın içinde olanlardır. Geri kalan bütün insanlar 72 fırkayı oluştururlar. Hiçbiri cehennemden kurtulamaz. Ama her fırkanın içinde Allah'a ulaşmayı dileyen küçük bir grup bütün devirlerde var olmuştur ve var olmaya kıyamete kadar devam edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içinde fırkalara ayrılmamak asıldır. Allah-u Teala Hanif dinini koymuştur. Dinde fırkalara ayrılmayalım diye. Ve bakıyoruz Rad suresinin 27. ayet-i kerimesine. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Dalalette bırakır onları. Ama diyor Allah Teala, onlardan kim Allah'a yönelirse
Allah'a mülaki olmayı dilerse,

Allah Teala onları mutlaka cehenneme atmayacaktır. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Cehenneme girecekler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dileyenler için gidilecek yer mutlak olarak cennettir. Dilemeyenlerin hepsinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için hedef dinde fırkalara ayrılmamaktır, vahdettir. Hz. İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliğidir bu, en büyük özellik. Dinde fırkalara ayrılmamak, tek bir fırkayı oluşturmak. Sonraki tevhid müessesesi, insanların oluşturduğu tek toplumun Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek toplum tevhidi oluşturuyor. Hz. İbrahim'in Hanif dininin üçüncü özelliği tevhid. Üçüncü özelliği affedersiniz teslim. Vahdet, tek Allah'a inanmak. Tevhid, tek Allah'a inananların bir başka ifadeyle tek Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Tevhidi oluşturuyor. Hanif dininin üçüncü özelliği teslim. Ruhun ve için yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminden oluşan dört tane teslim. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hayatınıza mutlaka cennete doğru giden bir yola ulaşmak imkanını, fırsatını vermelisiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için kurtuluş vardır. Onlar fırkalara ayrılmayanlardır. İşte onun için Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dilediğini dalalette bırakır. Dalalette kalırlar onlar diyor Allah Teala. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Ama dilediğini dalalette tutar.

Onlar müminler ve Allah'ın kulları. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar kafirler ve tağutun kulları. İşte dilemeyenler fırkalara ayrılmışlar. Onlar tağutun kulları. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri ve'llezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Kafirlere gelince, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere, amenü olmayanlara, onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, kalbi kapkaranlıkken, %100 afetlerle doluyken, kalbi nurlarla dolar. Ama diğerleri, kalpleri hep kapkaranlık olarak kalırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kalbi karanlıktan kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikler sizin olsun diye düşünürüz. Bunun için Kur'an'ı temel yapı itibariyle bilmek zorundasınız. Ne yapmanız lazım, ne yapmamanız lazım, bunu öğreneceksiniz. Bir insanın fırkalara ayrılmaması, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Gördük ki Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve fırkalara ayrılanlar şirkte olduğu için onlar hem takva sahipleridir Allah'a ulaşmayı dileyenler hem de müşrik değildirler, şirkte değildirler.

Dinde fırkalara ayrılmamak o kişiyi Allah'ın kulu yapar. Gördük ki demin söylediğimiz Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, Allah onların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetten sonra o kişi zikir yaptığı zaman Allah Teala'nın katından o kişinin kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir ve kişinin kalbine Allah Teala iman kelimesini yazar tabiyetle birlikte. Bu iman kelimesi fazlalar için bir cazibe merkezi olur, çekim noktası olur. Zikirle Allah'ın katından gelen

Rahmetle Faz ve Rahmetle Salavat isimli iki grup nurdan. Rahmetle Faz'ın ikincisini teşkil eden fazıllar, o kişinin nefsinin kalbine ulaştıkları zaman nefsin kalbindeki manyetik alana tutulurlar. Manyetik alan, rahmet faz ve salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker. Ve fazıllar nefsin kalbinde yerleşirler. Ondan evvel nefsin kalbine sadece %2 oranında rahmet nuru girmiştir. Bu noktadan itibaren fazıl girecektir. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Ve o kişi için fazıllar %49'u bulduğu zaman %2 rahmet nuruyla beraber o kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. İşte ne zaman nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşırsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu noktaya kadar kişi 7 safa aşmıştır. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri. Bunları aşabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Aşarsa ne olur? Bu saydığımız 7 kademenin her birinde kişinin nefsinde %7 nur birikimi olmalıdır ki, tahakkuk etmelidir ki, nefsin kalbi %7 nurla dolmalıdır ki, o kişi bulunduğu kademeden bir üst kademeye geçsin. Ruhu da zemin kattan birinci kata ulaşsın. Birinci kattan ikinci kata, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata ulaşsın. 7 tane alemi geçsin ve Allah'ın zatına ulaşsın. Allah'ın zatında ifna olsun, yok olsun. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde önemli olan konu bu. Bütün insanlar için ulaşılması lazım gelen muhteva, Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle bir hedefe yönelmek. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Hedef bu. Bütün insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı Allah garanti ediyor. İşte Allah'ın dostlarını Allah nefslerinin kalbine %51 nur yerleştirerek her %7 nur birikiminde onları bir gök katı onların ruhunu aşırtarak 7. defa %7 nur birikiminde Sitret-i Münteha'dan öteye geçip Allah'ın zatına o kişinin ruhunun ulaşmasını sağlar Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse fırkalara ayrılmamak dinin şiarıdır. Fırkalara ayrılmamak dinin hedefidir. Bütün insanlar için Allah'ın emrettiği şey odur. Tek fırkayı oluşturanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler o tek fırkanın içindeki insanlardır. Dilemeyenlerse 72 tane fırkaya ayrılmışlardır. Bunların içinde, o fırkaların içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler de var. İşte onlar, her fırkanın içindeki küçücük gruplar, onların toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala insanların birbirinden ayrılmasını, fırkalaşmasını ve dost olmaları gereken insanların birbirine düşman olmasını hiçbir zaman istemez. Bunu emretmez. Hedef bellidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırabilenler, sadece bu vasfın sahipleridir. Yani Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler. Dilemeyenler, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse dilemek kişiyi o noktaya ulaştırır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O gün kişi nefsiyle cihat etsin diyor Allah Teala. Çünkü ruhunu Allah'a ulaştırabilmek için nefs tezkiyesi yoluyla sadece onunla ulaşabilir. Nefsinin kalbindeki her %7 nur birikimi bu istikamette bir gelişmeyi ifade eder. İlk %7 nur birikimiyle nefsi emarede zemin kattan birinci kata çıkılır. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefsi levamede ikinci gök katına çıkılır. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlanır ve ruh üçüncü gök katına çıkar. Mutmainne kademesinde kişi doyuma ulaşmıştır. Ruhu dördüncü gök katına çıkar. Radiye kademesinde Allah'tan razı olmuştur kişi. Ruhu beşinci gök katına çıkar. Bardiye kademesinde Allah da ondan razı olmuştur. Ruhu altıncı gök katına ulaşır. Tezkiye kademesi nefsin kalbinde %49 rahmet, %2, %49 fazıl, %2 rahmet oluşmuştur. Böylece kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi hedefine ulaşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fırkalara ayrılmamak konumuzun temel hedefi. Fırkalara ayrılan Allah'ın Kur'an'daki ahlakıyla ahlaklanamaz. Fırkalara ayrılan kişi cehennemden yakasını kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ne yaparsa yapsın gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kadar kolaysa, sadece söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemekse, insanların kendilerini yüzlerce defa, binlerce defa tekrar edilmesine rağmen hala Allah'a ulaşmayı dilememelerini neye bağlıyoruz? Bağnazlığa bağlıyoruz. Din açısından insanlar diyorlar ki bizim dinimiz zaten var. Biz İslam'ın 5 şartını yaşarız ve bununla mutlaka cennete gireriz. İşte insanlara buradaki büyük yanlışı anlatmak hepimiz için vicdan borcudur. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç
kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dinde fırkalara ayrılmamış olan birisidir ve gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilekte bulunacak insanlar, bunun karşılığında Allah onları mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracak, ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a mutlaka Allah ulaştırır o kişinin. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman o zaman o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Buraya kadar olan kesim Allah'ın garantisindedir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka cennetin sahibi olur ve üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü kişi, dilemiş ve ölmüşse birinci kat cenneti mutlaka elde eder. Mürşidine tabi oldu, sonra öldü, mutlaka ikinci kat cenneti elde eder. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, sonra öldü, mutlaka üçüncü kat cenneti elde eder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni sohbetinde sonuna geldik. Dinde fırkalara ayrılmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an hepinize emrediyor ki fırkalara ayrılmayınız. Allah-u Teala'nın dizaynında fırkalar insanı şirke götüren dünyadaki en tehlikeli araçlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu Kur'an'daki adı Hanif dini olan bir tek din. Kainatta sadece o din var olmuştur. Kıyamete kadar da o din var olmaya devam edecektir. İkinci bir din, Allah'ın kabul ettiği ve insanları kurtuluşa ulaştırdığı ikinci bir din hiç olmamıştır. İslam dini de Hanif dinidir. Hazreti İsa'nın dini de Hanif dinidir. Hazreti Musa'nın dini de Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in dini de Hanif dinidir. Hazreti Nuh'un dini de Hanif dinidir. Başka bir dinde hiç olmamıştır. İkinci bir din, üçüncü bir din, daha fazla dinler hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Allah'a göre bütün insanlık tarihi boyunca sadece bir tek din vardır. O tek din yaşanır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere. Konumuz yemin, misak ve ahd. Allah Teala'ya karşı üç tane vücudumuz, üç tane yemin vermiş. Ruhumuz misak vermiş. Ölmeden evvel Allah'a geri dönecek ve Allah'ın zatında yok olacak diye, ifna olacak diye, fena fillah olacak diye. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş, Allah'a teslim olacak diye. Nefsimiz ise Allah'a yemin vermiş, o da Allah'a teslim olacak diye. Aslında üçünkü de ruhunda ve içinde nefsinde Allah'a teslimi söz konusu. Yemin, misak ve ahd. Her şey bir ayetle başlıyor. A'raf suresinin 172. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini çıkardı Allah Teala diyor. Onları, o zürriyetten de onların zürriyetini çıkardı. Onlardan da onların zürriyetini çıkardı. Ve bütün insanları huzurunda topladı diyor Allah Teala. Zaman belirtilmiyor. Kuvvetli bir ihtimalle zamandan evvel Allah Teala'nın huzurunda gene muhtemeldir ki herkes aynı yaşta bir toplantı söz konusu. Bütün insanlar orada Allah'ın huzurunda. Allah Teala bütün insanlara soruyor. Elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı bela. Evet demişiz Allah-u Teala'ya hepimiz. Sen bizim Rabbimizsin. Ondan sonra ne olmuş? Allah-u Teala nefslerimizi kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesi ihtimaline binaen böyle bir şey söylemesine mani olmak için ruhumuzu ve veçhimizi, fizik vücudumuzu nefsimize karşı şahit tutmuş Allah-u Teala. Ezelde. Kıyamet günü nefsimiz ben bundan haberdar değildim demesin diye. Haberdar olmak keyfiyetine Allah-u Teala çok büyük önem veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Tebliğ haberdar etmektir. Tebliğe muhatap olmayan kimse olmayacaktır. Herkes şu dünya hayatını yaşarken mutlaka tebliğe muhatap olacaktır. O tebliğ Allah'a ulaşmayı dile emridir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek zorundasın tarzında bir açıklama yapılması, bütün insanlara bu açıklamanın yapılması farzdır ve hemen arkasından söylenmelidir. Eğer ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsan, bir, takva sahibi değilsin, iki, şirktesin, üç, Allah'ın ayetlerinden gafilsin, dört, gideceğin yer cehennem, beş, hüsrandasın, altı, hidayette değilsin, yedi,
tağutun kulusun, 8 tağutun dostusun. Allah'ın kulu değilsin, Allah'ın dostu değilsin. Kafirsin. 9. Amellerin boşa gitmiştir. 10. Fısıktasın. 11. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir dizayn bu? Bir de kafirsin ifadesi var. 12. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a olan ruhunun misakini yerine getirmeyecek demektir. Her şey dilemekle başlıyor. Çünkü dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına dair söz veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse insanlardan istediği şey gönüllü olmaları. Allah'ın emrine icabet etmeleri. Neyi emrediyor? Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. Bir dilek emri bu. Biz o dileğin sahibi olacağız. Allah Teala da ruhumuzu kendisine ulaştıracak. İşte yemin, misak ve ahd ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin Allah'a ulaşmasıyla, Allah'a teslimiyle ilişkili. Allah'a ulaşan, Allah'ın zatında yok olacak olan sadece ruhumuzdur. Allah'tan gelen bir emanettir. Gideceği yer Allah'tır. Şimdi dönüyoruz Araf 172'ye. Orada gördüğümüz şey, zamandan evvel Allah Teala'nın bütün insanları bir araya toplaması. Ve de hepimize kalbimizin duyacağı sesle Allah'ın seslenmesi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimizin birden cevabı, bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah-u Teala'nın dizaynı. Neden acaba nefsimizi kıyamet günü ben bundan haberdar değildim diye bir itiraza sebep görüyor Allah-u Teala? İtiraz edecekmiş gibi görüyor. Çünkü nefsimiz, iç dünyası, kalbi baştan aşağı afetlerle dolu. Elbette Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmeyecektir. Getirmek istemeyecektir. Yasaklarını da mutlaka işlemek isteyecektir. İşte bu suale, ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine, hepimizin verdiği cevap, bela olduğu için, evet olduğu için, sen bizim Rabbimizsin olduğu için, Allah Teala bizlerden bir şeyler istiyor Rabbimiz olduğu için. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bunları ifade ediyor. Allah Teala, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre, o zaman ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, ey sizlerden de ahd istiyorum diyor Allah Teala. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde bu anlattığım kesim yok. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum ifadesi oraya girmemiş. Ama sonucu var. O günü hatırlayın ki diyor Allah Teala, işittik ve itaat ettik dediniz. Neyi işitmişiz? Kim işitmiş? Ve kim neye itaat etmiş? İşte bu suallerin cevabı Allah-u Teala'nın o sözünün arkasında gizli.
ettik ve itaat ettik diyebilmemiz için Allah-u Teala'nın bize bunları söylemiş olması lazım. Söylemiş ve biz de ona cevap vermişiz. Allah-u Teala bunu söyledikten sonra ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar, ey nefsler, ey fizik vücutlar sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum. Her birinizden ayrı bir şey istiyorum. Yani bir başka ifadeyle hepinizin bana teslim olmanızı istiyorum diyor Allah-u Teala. Sonra da bize tasdik ettirmek üzere sözlerimi işittiniz mi diyor. Nasıl orada başlangıçta ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorarak cevap alıyor bizden, tasdik ettiriyor. Evet sen bizim Rabbimizsin ifadesiyle. Burada da gene aynı cevapları Allah Teala sadece yazdırmış Kur'an-ı Kerim'e. İşittik ve itaat ettik dediniz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle olduğuna göre Allah Teala bunları söyledikten sonra bizlerden, ruhumuzdan ve içimizden ve nefsimizden yemin, misak ve ahd talebinde bulunduktan sonra diyor ki sözlerimi işittiniz mi diyor. Cevap veriyoruz. Semina. Biz işittik diyoruz. Allah Teala diyor ki madem ki işittiniz ve ben madem ki sizin Rabbinizim ve madem ki sözlerimi işittiniz öyleyse emrime itaat edin diyor. Bütün ruhlar Allah'a mülaki olacaklarına o kişi hayattayken ölmeden evvel ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşacağına dair Allah o kişiden misak istiyor. O kişinin ruhundan misak istiyor. Fizik vücudunun Allah'a teslim olmasını istiyor. Bunun adı ahd oluyor. Ve nefsten de yemin istiyor. Nefsin de Allah'a teslim olması için. Bunları istedikten sonra soruyor, itaat ettiniz mi? Emrimi yerine getirdiniz mi? Cevap veriyoruz hepimiz. Atana. İtaat ettik. Ruhumuz, beçimiz ve nefsimiz Allah'a yemin, misak ve ahd veriyor. Bunlar bizim üç vücudumuzun yeminleri. Eymanihim diye geçiyor Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Yeminlerimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada gördüğümüz olay Allah-u Teala'nın ezelde zamanın başlangıcından evvel olduğunu düşünüyoruz. Ve hepimiz Allah-u Teala'nın indinde bu yeminleri vermek üzere yaratılıyoruz. Yeminlerden sonra da tekrar her şey eski haline dönüyor. Fizik vücudumuz ve ruhumuz nefsimize şahit oluyor. Ben bundan haberdar değildim demesin diye neyine şahit oluyor? İşte bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a verdiği yemine şahit oluyor. Hem fizik vücut şahit oluyor, hem de ruh şahit oluyor ki nefs Allah'a yemin vermiş teslim olacağına dair. Yani nefsinin bünyesindeki bütün afetleri temizleyeceğine dair. İşte Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar ve ahdler.
Sonra ne oluyor? Sonra ilahi irade, Allah'ın ilahi iradesi, bizim cüz'i irademizden, kişisel irademizden Allah'ın iradesi, Allah'a teslim olmasını istiyor. İlahi irade ile cüz'i irade arasında bir emir ve itaat. Bunun adına da Allah-u Teala misak diyor. O gün bizden yemin, misak, ahd alan Allah-u Teala ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz için buna ilave ediyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi bizim irademizden adına Allah'ın ahdi denen bir ilave alıyor. İrademizi de Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. İlahi irade bizim kişisel irademize bu emri veriyor. Böylece bizden iki tane misak alınmış oluyor. Bir, ruhumuzun Allah'a verdiği misak. İki, irademizin Allah'a verdiği misak. Bu yemin, misak ve ahdin ve en sondaki misakin tahakkuk standartlarına baktığımız zaman 28 basamaklık bir skala üzerinde, bir yelpaze üzerinde ruhumuzun tesliminin 22. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. Fizik vücudumuzun tesliminin 25. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. Nefsimizin tesliminin 26. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. İrademizin tesliminin de 28. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. Ama bu dört teslimin dördü de üzerimize farz kılınmış. Ve dördüncü teslim, yani irademizin teslimi, diğer teslimler gerçekleşmedikçe mümkün olmadığı cihetle daimi zikre ulaşmamız lazım irademizi teslim için ve günahlarımızın örtülmesi, salah nuruyla mükafatlandırılmamız, evvela tövbe-i nasuha davet edilmemiz lazım. Sonra günahlarımızın örtülmesi gerek, mürşide ulaştıktan sonraki günahlarımızın. Sonra salah nurunun verilmesi gerek. Sonra da günahlarımızın, mürşide ulaştıktan sonraki günahlarımızın sevaba çevrilmesi söz konusu. Bu dört işlem tamamlandığı zaman, ancak o zaman irademizi Allah'a teslim etmiş oluyoruz. Allah irademizi teslim alıyor. O andan itibaren artık devamlı Allah'tan emir alan ve emirleri yerine getiren insanlar oluyor. Bu yeminleri yerine getirenler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah'a verilen yeminler var, misaklar var, ahdler var. Şimdi Bakara suresinin, affedersiniz, Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah Teala 76. ayet-i kerimede? Bela. Hayır, öyle değil diyor Allah Teala. Men efa bi ahdihi. O kişi ki ahdini ifa eder. Vetteka ve takva sahibi olursa fe innallâhe yuhibbül müttekîn. Allah takva sahiplerini sever. Burada Allah Teala ahdimizi yerine getirmekten bahsediyor. Ve takva sahibi olmaktan bahsediyor. Bi hakkın takva. Yani ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz zaman vücuda gelecek bir takvadan bahsediyor Allah-u Teala.
Burada bir kişinin kendisine ait olan ahdini yerine getirmesi, bu ahd iradesinin teslimini içeriyor. Buradaki ahdin muhtevasını iyice yerleştirebilmek için bir sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. 77. ayet-i kerimesinde innellezine yeşterune bi ahdillahi, onlar ki Allah'ın ahdini satarlar ve eymanihim ve yeminlerini. Burada Allah'ın ahdi var ve o kişilerin yeminleri var. Demin yeminlerin ne olduğunu açıklamıştık. Ruhumuzun ve içimizin ve nefsimizin Allah'a teslimini içeren üç yemin. Ruhumuzunki misak, ve içimizinki ahd, nefsimizinki yemin. Eymanihim, yeminlerimiz, bu üç tane yemin. Üç vücudumuza ait üç tane yemin. Ama Allah'ın ahdini ve yeminlerini diyor Allah Teala, demek oluyor ki Allah Teala'nın ahdi ilahi iradenin bizden aldığı misakla alakalı olan kesim. Eymanihim, bizim yeminlerimizin dışında olması lazım. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeliyiz ki Allah'ın ahdini yerine getirelim. Yani irademizi Allah'a teslim edebilelim. Âl-i İmrân suresinin 77. ayet-i kerimesinde Allah Teala iradenin teslimini yeminlerimizin ötesinde Allah'ın ahdi olarak alıyor. Allah'ın ahdi sadece irademizin teslimini içeriyor. Çünkü yeminlerimiz onun dışında kalmış ayet-i kerimede. Bu yeminlerimizin dışındaki Allah'ın ahdi irademizin teslimini içeriyor. Ama irademizi Allah'a teslim edebilmek için önce ruhumuzu, sonra veçimizi, sonra da nefsimizi Allah'a teslim etmeliyiz ki irademizi Allah'a teslim edebilelim. Saydığımız basamak sırasına göre böyle. Öyleyse şimdi 76. ayet-i kerimeye dönelim. Bu hakikatten sonra 76. ayet-i kerimeye dönelim. Allah Teala diyor ki kim, hayır öyle değil, kim Allah'a verdiği ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa. Buradaki kişinin ahdi bir bütünün bir parçasını oluşturuyor. Çünkü bir üstteki ayet-i kerimede Allah Teala Allah'a verilen yeminden ve Allah'ın yeminlerden ve Allah'ın ahdinden bahsediyor. Allah'ın ahdi yeminlerin ötesinde bir şey. Ama eğer söz konusu olan şey bizim ahdimizse, o zaman bizim ahdimiz, yeminlerimiz ayrı değerlendirildiği cihetle bir üstteki ayet-i kerimede, bizim ahdimiz Allah'ın ahdine paralel bir dizayn oluşturuyor. Eğer Bakara Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetlerini birlikte ele alırsak, orada bir yeminlerimiz var, bizim yeminlerimiz, eymanihim diyor Allah Teala, onların yeminleri. Burada da ahdihi diyor, onların ahdleri. Öyleyse ahdimiz yeminlerin ötesinde bir şey. Bir evvelki ayet-i kerimede yeminlerimiz açık bir şekilde yer aldığına göre Allah'ın ahdiyle birlikte dizayn edilmiş. Burada da yeminlerimiz var. Yeminlerimiz bir evvelki ayete geçmiş ve bundan sonra da ahdimizin edası var.
Burada kişinin dizaynında demek ki yeminlerinin dışında kalan bir şey o kişinin ahdi. Öyleyse buradaki Âl-i İmrân 76'daki ahd irademizin teslimini içeriyor. Allah'ın ahdi bizim irademizin teslimini içeriyor. Bizim ahdimiz gene bizim irademizin teslimini içeriyor. Ama bu müessese acaba sadece bizim ahdimizi mi, yani irademizin teslimini mi içeriyor? Buna daha evvel Allah-u Teala demin gördüğümüz ayette bir başka isim vermişti. Allah'ın iradesinin sadece bizim irademizden aldığı, ilahi iradenin bizim irademizden aldığı yeminin adı misak olarak geçiyordu. Burada da ahd olarak geçiyor. Ama bütün ayetleri incelediğimiz zaman ahdin aynı zamanda bütün teslimleri birden kapsadığını da söylemek mümkün. Bizim ahdimiz daha evvel verdiğimiz nesne misak olduğuna göre, irademizin teslimi misak olarak adlandırıldığına göre ahdimiz dört tane faktörü birden ihata etmesi lazım. Bu ayeti Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesini bütün olarak ele almamız lazım. 77'ye ondan sonra geçmemiz lazım. Öyleyse ahdimiz ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Misakimiz iki istikamette de kullanılıyor. Hem ruhumuzun Allah'a teslimi hem de irademizin Allah'a teslimi, ikisi de kullanılıyor. Misak olarak kullanılıyor. Şimdi gelin beraberce bir başka ayete ulaşalım. Rad suresi 20, 21 ve 22. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdi neydi? İrademizi Allah'a teslim etmemiz. Ama irademizi teslim etmek için ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi evvelce Allah'a teslim etmemiz lazım. O zaman burada Allah-u Teala'nın dizayn ettiği ifade son derece açık. Allah'ın ahdiyle bizim misakimizin bozulmaması, yani yerine getirilmesi aynı şey. Allah'ın ahdi irademizi Allah'a teslim etmek, bizim misakimiz gene irademizi Allah'a teslim etmek, ama daha evvelkiler gerçekleşmedikçe irademizin Allah-u Teala'ya teslimi gerçek, mümkün olmuyor. Ama biz burada misakimizi tek olarak ele alırsak irademizin Allah'a teslimidir. Allah'ın ahdi de gene irademizin Allah'a teslimidir. Ama Allah'ın ahdini yerine getiren kişi önce diğerlerini de yerine getireceği için bütün teslimleri gerçekleştirmiştir. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün teslimleri içeren ama
tek başına bakıldığı zaman irademizin teslimini Allah açısından ahdallahi olarak, bizim açımızdan da misakimiz olarak değerlendiriyor. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ Misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. Şimdi Ra'd suresinin bu 20. ayet-i kerime ile 25. ayet-i kerimesini birleştirelim. Farklı bir olayla karşılaşacağız. Allah Teala buyuruyor وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ ve onlar misaklerini bozmazlar dedikten sonra وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Kim bu insanlar? Misaklarını bozmayanlar. O zaman Allah-u Teala'nın misaktan muradının bir başka açıdan da değerlendirildiğini görüyoruz. Onlar misaklarını bozmazlar ifadesi eğer 20. ayet-i kerime ile birlikte ele alınırsa nefsimiz, irademizin Allah'a teslimini içeren bir müessese, gene onlar misaklarını bozmazlar ifadesi 21. ayet-i kerime ile birlikte dikkate alınırsa sadece ruhumuzun Allah'a teslimi ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'a ulaştırılmasını Allah'ın emrettiği, farz kıldığı bir şey var. Ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz ve misakimizi yerine getiriyoruz. Devam ediyor Allah Teala ve yuhafune su'el hesab ve yahşemne rabbihum. Onlar kötü hesaptan yani cehenneme gitmekten korkarlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ سَابِرِ اِبْتِقَاءَ بَچَّ رَبِّهُمْ Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bu ayetin devamında onların fevzül azimin sahipleri olduğu ve kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri de ifade ediliyor. An cennetinin sahibi oldukları da. Öyleyse madalyonun öbür ucu iradenin teslimine kadar ulaşıyor. Burada Allah-u Teala'nın ifadesi son derece ilginç bir ifade. Kötü hesaptan korkarlar, yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden fazla olmasından ve cehenneme gitmekten korkarlar. Kimin günahları fazlaysa gideceği yer cehennem. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kimin sevapları fazlaysa onlar da felaha ermiş olanlar. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Ve onlar felaha erenlerdir diyor. Sevapları günahlarından fazla olan için Allah-u Teala. Kurtuluş, cennet onların. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi burada önemli bir konu var. Allah-u Teala ve onlar sabırla Allah'ın veçini dileyenlerdir diyor. Allah'ın veçi iki hüviyette değerlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'ın veçine, zatına ulaşmayı dilemek. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ali İmran 14. Allahu indehu hüsnül meab. Ve Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte eğer onlar misaklarını bozmazlar ifadesini 21. ayetle birlikte ele alırsanız, onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir ama Allah'ın zatına ulaşmak için Allah'ın zatını dileyenlerdir. Eğer 20. ayet-i kerimeyi tek başına alırsanız, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Allah'ın ahdini yerine getirdikleri zaman ruhların da, veçlerin de, neslerin de, iradelerini de Allah'a teslim etmiş oluyorlar. Onlar Allah'ın zatını sadece Allah'ın zatına ulaşmak için değil, Allah'ın zatını görmek için de talep edenlerdir.
Öyleyse ifadeler full olarak yerlerine tam manasıyla oturuyor. Allah ayet indirirse böyle indirir. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça, ayetlerini size öğrettikçe, ona hayranlığınız her geçen gün biraz daha artar. Acaba şu dünya üzerinde böyle bir tefsiri yapabilecek olan başka birisi var mı zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bütün bunları Allah bize öğretmemiş olsaydı, biz de bir hiçtik. Hiçbir zaman bu tefsiri yapmamız mümkün olmayacaktı. Ama konunun bu ince noktalarına dikkat edin. Allah bize Kur'an kültürünü öğretti. Hem de başka hiçbir kitabı elletmeden. Neyimiz varsa hepsi sadece onun öğretisidir. Başka hiçbir yerden hiçbir şey gelmedi, kursağımıza girmedi. Beynimizdeki kursağı tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu ayet devreye girdiği zaman iki nevi insan var. Bir, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler, Allah'ın zatını talep edenler, niçin talep edenler? Ruhlarını Allah'a ulaştırmak için. Ama sonra kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler ve iradelerini Allah'a teslim edenler geliyor. Allah'ın zatını görmeyi talep edenler, fahazül azimin sahipleri ve kötülüğe iyilikle mukabele edenler, adın cennetlerine gidenler. Birisi 21. basamakta ulaşıyor, 22. basamakta ruh Allah'a teslim oluyor. Öteki yolun sonu, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan birisi. Şimdi meselenin bir üst boyutuna geçelim hep beraber. Bakalım Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Detayları bir tarafa bırakıp konumuzla alakalı olan kesmini alırsak eğer, Allah Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu ve Allah'ın ahdini ifa edin diyor, yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim, Enam 153. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebiuhu, öyleyse ona, sırat-ı müstakime tabi olun diyor. Sonra diyor, o sırat-ı müstakime tabi olun ve diğer hiçbir yola tabi olmayın ki sırat-ı müstakimin dışındaki bütün yollar sizi Allah'ın yegane yolu olan bu yoldan ayırırlar, fırkalara ayrılmış olursunuz. Biliyorsunuz, fırkalara ayrılmak demek, şirkte olmak demek, küfürde olmak demek, evvela şirkte olmak demek. Rum 31 ve 32. Allah Teala buyuruyor, münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol. Sadece ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar takva sahipleridir. Diğerleri takva sahibi olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden de Allah'a inanılabilir. Kişi Allah'a inanır. O da aminudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o da aminudur. Yani ikisi de iman edendir, inanandır. Ama birisi cennete girer, ikincisi cehenneme gider. Öyleyse, iman kelimesi inanç demek. Aminu kelimesi veya mümin kelimesi, her ikisi de imanın sahibi anlamına kullanılıyor. İmanın sahibi olan kişi mümindir. Mümin inanan demek.

dünyada kim nefs tezkiyesi yaparsa diyor, amelü salat işlerse diyor, onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Ve kadın olsun erkek olsun, Allah bütün müminleri, yani nefs tezkiyesi yapan müminlerden bahsediyor. 20, en azından 14. basamağı aşan mürşine de tabi olmuş, nefs tezkiyesine başlamış kişilerden bahsediyor. Onların mümin olduklarını, kadın olsun erkek olsun hepsinin cennete gireceğini söylüyor. Enam 153'e baktığımız zaman burada sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkaya tabi olmayın ki o zaman fırkalara ayrılmış olursunuz diyor Allah Teala. Ve böyle olmayasınız diye Allah size diyor Allah Teala, sizden bir talepte bulundu diyor Allah Teala. Allah'ın ahdi olarak geçmiyor, Allah'ın vasiyeti olarak geçiyor. İşte burada Allah'ın vasiyetini yerine getirin ki takva sahibi olasınız deniyor. Bu dört tane sırat-ı müstakimi birden devreye alan, ruhun ve için, nefsin ve iradenin, Allah'a teslimlerin hepsini vücuda getiren ve hepsini birden içeren bir ifade. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz bir noktayı işaret ediyor. Ama Allah'ın ahdi sadece irademizin Allah'a teslimidir. Ne var ki diğer teslimler gerçekleşmeden irademizin teslimi mümkün olmayacağı için orada dolaylı olarak dört tesliminde devreye girdiğini görüyoruz ama mana sadece dördüncü teslimi ifade ediyor. Allah'ın vasiyetinde ise kişinin toplam takvaya ulaşması söz konusu ve Allah'ın ahdi yukarıda zikredilmiş. Burada Allah'ın ahdinden bahsetmiyor Allah Teala, Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. O Allah'ın ahdinin ötesinde bir emir, dört teslimi de mutlaka yerine getirin diyor. İlk üç teslimi ayrı, dördüncüsünü ayrı değil. Dördünü birden ihtiva ediyor. Tıpkı Ali İmran ...76'daki gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bakalım ne diyordu Allah Teala? Kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa. İşte burada kişinin ahdi dört teslimi birden içeriyor. Enam 153'teki Allah'ın vasiyeti de dört teslimi birden içeriyor. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bizim ahdimiz de Allah'ın ahdi eşit değil. Bizim ahdimiz Allah'ın vasiyetiyle eşit. Ama bizim irade açısından misakimiz Allah'ın ahdiyle eşit. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konuları bütünlediğimiz zaman tablo muhteşem bir şekilde çıkıyor ortaya ve Allah'a olan hayranlığımız artıyor. Konunun inceliklerine eğer Allah'a

Teala sizi davet ederse, ayetlerin hepsini tek tek incelediğinizde varacağınız sonuç hep o olacaktır eğer o öğretirse. Çok karmaşık gibi görünen bir kavramı Allah Teala bütün boyutlarıyla anlatıyor. Gene Rad suresinde 25. ayet-i kerimede Allah Teala onlar Allah'a misak verdikleri halde misaklerini yerine getirmezler diyor Allah Teala. Ve Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği vuslatı bozarlar diyor. Burada da misak ruhun Allah'a ulaştırılması. Rad suresi 25. ayet-i kerime. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor. Bu insanlar kendileri Allah'a verdikleri misaki yerine getirmedikleri gibi onunla kalmayanlar yerine getirmemenin ötesinde başka insanların da Allah'a ruhlarını ulaştırmasına mani olanlar. Kim böyleyse o Allah'ın ve Allah'ın daha ağır bir cezasına muhatap olur. Böyle olan insanlar Allah'ın lanetine muhataptır. Sadece omuzlarına vebal alanlar Allah'ın lanetine muhatap olurlar. Lanet o kişinin kendi günahlarının ötesinde başka günahları da yüklenmesi halidir. İşte Ahzab suresi 67. ayet-i kerime ve 68. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki o insanlar ki cehennemdeler diyor ve derler ki Allah Teala'ya ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte büyükler, küvera büyükler demek. Kimler olduğunu siz bilirsiniz. Ama bir de saadatlar var. Her konudaki o kavimde ileri gelenler. Bunlar da din konusunda ileri gelenler ve ileri gelenler onlara öyle bir ilim öğretmişler ki onları doğru posta cehenneme yollamışlar. İşte onu yapanlar o insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olanlardır. Hidayete engel olanlardır. Bir kısmı bunu aslında hidayeti gizleyerek insanları Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Öyle olsa ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölür derler. Hiç insanın aklına hayaline gelmeyecek yalanlarla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim. Ve Allah Teala onlardan bahsediyor. Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda beyinelerle ispat etmemize rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimizi gizlerler diyor Allah Teala. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, insanların hidayetine mani olanların gideceği yer cehennemdir. Ama kendi günahlarını çekmek değil sadece, onun ötesine de katlanmak mecburiyetinde kalacaklardır. Omuzlarına vebal almışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Kur'an-ı Kerim'imizde yemin deyince nefsimizin, irademizin
Yemin deyince nefsimizin Allah'a verdiği yemin anlaşılıyor nefsimizin teslimi konusunda. Ahd deyince fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin anlaşılıyor. Adı ahd. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içeren bir yemin. Misak deyince ruhumuzun Allah'a teslimini içeren bir yemin. Bunlar yeminlerimizi oluşturuyor. Ama irademizi Allah'a teslim etmek bizim irademizin misakidir. Öyleyse Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz, irademizin teslimi aynı şeydir. Hepsi dördüncü teslim, ikisi de dördüncü teslimi ifade eder. Ama Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini birden teslim etmeyi ifade eder. Ve Kur'an-ı Kerim'de bizim ahdimiz de dördünü birden ifade eder. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi de ifade eder. Fizik vücudumuzun teslimini ifade eden bir ahdimiz var. Bir de dört teslimi birden ifade eden bir ahdimiz var. Sevgili kardeşlerim, umarım ki kavramlar çok karışık olmadı. Eğer her seferinde bu bizim bu sevgili hastalığımız faranjit konumuzun en güzel yerinde bizi öksürterek konuları şeytanın önlemesi için bir taktik diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hı? Allah Teala şeytan bize onu vermeye çalıştığı zaman Allah Teala da onu önler. Bir iki öksürürüz. Olmazsa bir tane karanfil çiğnemeye başlarız. Ve onun suyu oraya boğazımıza ulaştığı zaman ses telleri eski haline döner. Ama şu anda buna gerek olmadı diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yemin, misak ve ahd isimli kavramları sizlerle beraber tezekkür ettik. Tabi burada Allah'ın ahdiyle Allah'ın vasiyeti de devreye giriyor. Bizim yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz iki misak, iki ahd. Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti. Allah'ın vasiyetiyle bizim ahdimiz aynı şey. Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz aynı şey. İrademizin verdiği misak. Sevgili kardeşlerim, anlayamadığınız bir yer olursa tekrar tekrar inşallah izah etmek mümkündür diye düşünüyorum. Ama bu kaseti birkaç defa dinlerseniz ayetlerle karşılaştırmak suretiyle göreceksiniz ki her kavram yerli yerine cuk oturuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki konumuzu inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1- merak, 2- özenme, 3- eğlence cinnet niyeti, 4- sosyal çöküntü, 5- arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsan o serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz sadece Resul'ün görevi tebliğ, sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعَمَّلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, 7 sabah 4 teslimi yaşamasını Efendimiz Hümetleri Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha muhassara var. Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karavan'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, İstanbul'dan bir kardeş muhterem hocam, ailemin tavsiye ettiği bir mürşide bağlıyım ama hiç feyiz alamıyorum, bu konuda ne yapmalıyım? Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin kendi mürşidini kendisinin seçme hakkı yoktur. Ailenin tavsiyesi üzerine de mürşit seçimi söz konusu değil. Allah Teala Nahl Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde "Vallahi kasse sevili." Allah'a ulaştıran sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerindedir. Öyleyse mürşidin tayini Allah'a aittir. Ondan sapanlar da var, yani sırat-ı müstakimden sapanlar da var. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in İbni Mesud'dan rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakimdir. Sağına soluna da başka çizgiler çiziyor. Bu da diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Şimdi tekrar o Nahl 9'a bakalım. Demek ki sırat-ı müstakimden sapan yollar var. Fırkalara ait olan yollar. Her birisinin üzerinde yanlışa davet eden şeytanlar var. Ama bir de sırat-ı müstakime ulaştıran yollar, mürşidin tayini. Öyleyse mürşidin seçimi ne kişiye aittir ne ailesine aittir. Mürşidin seçimi Allah'a aittir. Allah Teala Maide 35'te "Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete." Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Demek ki hem mürşidin tayini Allah'a aittir, hem vesileyi de Allah'tan istememiz lazım. Her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var. O devrin imamı, sırat-ı müstakim sahibi. Ama bir de sırat-ı müstakim ulaşan yollar, vesileler vardır. Bütün insanların devrin imamına ulaşması imkansızdır fiziki açıdan. Ama bütün insanların yanı başında onu sırat-ı müstakime ulaştıran sebiller üzerinden vesileler vardır. İşte hacet namazıyla Perşembe Cuma'ya bağlayan gece Bakara 45-46'ya göre mürşidi Allah'tan sorduğumuz zaman Allah Teala mutlaka hacet namazıyla bizi o mürşide ulaştıracak ve mürşidi gösterecektir. 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece boy abdestiyle kılınır. Geceden 12'den sonra kılınır. Birinci rekatte Fatiha'dan sonra Sübhaneke Fatiha 3 ayet-i kürsi. İkinci rekatte Fatiha ile Esfelaknaz. Tahiyyata oturulur. Üçüncü rekatte Fatiha'dan sonra ile Esfelaknaz. Dördüncü rekatte Fatiha'dan sonra ile Esfelaknaz. Allah'tan mürşit istenir. Bu namaz Perşembe Cuma'ya bağlayan gece veya kandil gecelerinde kılınır. Dua bitince uyumadan önce 3 ayet-i kürsi okunur. Kimseyle konuşmadan sağ taraf üzerine yatılıp Allah'ı zikir ederek uyunur. Huşu sahibi ise Allah-u Teala ona mürşid gösterir ve Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olunur. Öyleyse elbette senin kendi kendine seçtiğin mürşitten feyz almayabilirsin. Ailenin tavsiye ettiği mürşitten de feyz almayabilirsin ama Allah'ın hacet namazı sen Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olursan feyz alacağın muhakkaktır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, nazara karşı ne yapılmalı, nasıl dua edilmeli, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimizin bize öğrettiği nazara karşı bir ayet-i kürsi okuyun. Özellikle sahip olduğunuz güzel değerler insanın nazarı, kendi nazarı bile kendisine değebilir ama onun sahip olunan bütün güzelliklerin Allah'tan olduğunu ifade babında maşallah derseniz ve kalbi niyetlerinizin de Allah'ın hedefleriyle birleşirse korunursunuz. Ama en güzel korunma ise 10 tane ihsanla Allah'ın sizin için taati müşküne ulaşıp tabi olmaktır. Malatya'dan bir kardeşim Müterem Hocam, günümüz insanların en büyük hastalığı stres ve manevi rahatsızlık. Bu durumdan kurtulmak için acaba neler yapılabilir? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yunus 57'de ya eyyühen nasu, ey insanlar, kad caukum a'izetem rabbikum, Rabbinizden size öğüt ve şifan lima fi suduri ve göğsünüzde olan nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Huden ve rahmeten lil müminin, bu aynı zamanda müminler için hidayettir ve rahmettir. Rahmettir kim için? Allah'a ulaşmayı dileyen için. Hidayettir mürşidine tabi olan insanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fiziki hastalıklar var. Bir de manevi hastalıklar var. Fiziki hastalıkların şifası için doktorlara müracaat edilir. Ama manevi hastalıkların, nefs hastalıkların doktorları da Allah'ın mürşididir. Mevlana bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Nasıl fiziki hastalıklar için doktora müracaat ediyorsanız, nefs hastalıkları için de mutlaka mürşidinize ulaşmanız lazım. İşte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayrı, tuli emel ahireti unutturur. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birisinin kendisine has evlatları ve talipleri vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evladını olmak istemiyorsan bolca salih amel zikredin. Ahiretin talipleri kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dünyanın talipleri kimlerdir? Dünyanın evladından olmamaya gücün yeterse onlar da Allah-u Teala'yı zikredenlerdir. İşte diyor ki siz amel diyarındasınız. Burada hesap yok. Yani hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara geçeceksiniz. Nitekim cennetliklerin en çok hayıflandıkları şey zikirsiz geçirdikleri zamandır. Resulullah'ın bu konuda bir hadisi var. Öyleyse en büyük hastalık stres nasıl oluşuyor? 19 tane hastalık nefsimizin mani, tuğlu emel ahirette unutturuyor. Heva da haktan ayırıyor. Evet, ölüp pişman olmayan yoktur. Mutlaka herkes nedamet duyar. İyi yolda olan hayrını daha çok arttırmadan hep pişman olur. Nedamet duyar. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur. Nedamet duyar. Kötü yolda olan Allah'a ulaşmayı dilemediğine, iyi yolda olan da zikretmediğine pişman oluyor. Çünkü zikirden daha üst seviyede derecat kazandıran bir amel yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin size ibadetlerinizin en temizini, en güzelini, derecatınızı, amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın ve gümüş ifakten daha kıymetli, her şeyden daha kıymetli olan bir şey söyleyeyim. Buyurun, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse herkes pişman oluyor. İyi olanlar zikretmediklerine pişman oluyorlar. Kötü olanakları da Allah'a ulaşmayı dilemediklerine pişman oluyorlar. İşte başlangıç noktasında herkesin kalbinde 19 afet var. Bu 19 afetten bir tanesi de kin ve nefrettir. Kin, nefretin kalpteki kalıcı halidir. Ve bu kin arttıkça strese dönüşüyor. Kinin artması demek kişinin her olayda nefsine uyması demektir. Kişi nefsine uymaktan kurtulmak, stres depresyona dönüşüyor. Bundan kurtulmak istiyorsa mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Bu durumdan kurtulmak için ne acaba ne yapılabilir? Allah'a ulaşmayı kalben dileyecek. Allah'a yönlenecek inşallah Teala. Eskişehir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, cehenneme giren günahı bittikten sonra çıkılabilir mi? Bu konuda ne buyurursunuz? Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kesinlikle cehennem de ebedi, cennet de ebedi. Nitekim bu iki hadisi birleştiren, bir ayette birleştiren, evet şu ana Şuara 214. En yakın olan şeritini uyar emrini alan Peygamber Efendimiz derhal her kabileye sesleniyor, Allah'a davet ediyor. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdüşşems oğulları, ey Kapıoğulları. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdülmenab oğulları. Haşim oğulları, kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Cehennemden kurtuluş bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilemek. Yani tulü emelden kurtulup Allah'a ulaşmayı dilemek. Ahiret hayatını dilemek. Kimden dileyeceğiz? Allah'tan. Ama arkasından başka bir noktada Hazreti Ali'yi yanına çağırarak bütün akrabayı talukatı topla ev. Ve Peygamber Efendimiz konuşmaya başlıyor. Kureyş kabilesini Safa Tepesi'ne davet ediyor. Şöyle, ey Kureyş cemaati, ben size şu dağın eteğinde şu vadide düşman atları var. Hemen size saldıracak, malınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Şimdi buna kadar yalan söylemedin. O zaman Allah Resulü diyor, o halde ben şimdi size önünüzdeki şiddetli bir azap olduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, yani dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ey Kureyşler, size karşı benim halim, düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaatisi, uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Uyku ölümün ikiz kardeşidir. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetini göreceksin. Mükafat da ebedidir, ceza da ebedidir. Öyleyse cehenneme giren, günahını çektikten sonra cennete girme olayı söz konusu değil. Zaten 58 tane ayet-i kerime de bunu söylüyor. Cehennemden cennete giriş mümkün değil. 58 ayet-i kerime. Cehenneme giren kişi orada ebedi kalıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah, bereketuhu. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. İslam'a göre beyin eşine, eşinin de beyine karşı davranış biçimleri nasıl olmalıdır inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu.
0: Ve rahmetullah ve bereketuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Allah Teala'nın bütün insanlar için öngördüğü şey iki cihan saadeti. Ve İki cihan saadetinin en zirve noktasında başkalarını mutlu etmek, Allah için yaşamak, başkalarını mutlu etmek var. O zaman sosyal hayatın en küçük birimi aile, karı kocadan oluşuyor. Buna çocukları ilave edebilirsiniz ama özellikle aile içerisinde karı koca arasındaki ilişkiye baktığınız zaman İslam'a göre Allah'ın ahlaki lafından bir kişinin beyine, İslam'a göre beyin, Allah'ın ahlaki ahlaklarının bir beyin eşine, eşinin de beyine karşı davranışını nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, davranış biçimleri açısından Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 3 davranış biçiminden bahsediyor. Nefs sezgisi yapmayanlar şeriata göre kısas, nefs sezgisini yapan tarikatı yaşayanlar af ve daimi zikrin sahipleri için kötülüğe karşı haliyle mukabele etme. O zaman kısas genellikle adaletin tahakkuku içindir. Ama Yunus Emre diyor ki biz gelmedik dava için. Bizim işimiz sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. O zaman aile içerisinde beyin eşine karşı davranış biçimi af ve kötülüğe karşı hayla mukabele etmektir. Yani ondan sadır olan kendisine karşı yanlış davranış biçimlerinin hepsini affedecek. Ama yetmez. Onlara karşı eşine kötülüğe karşı hayırla mukabele edecek. Ne diyelim? İşten yorgun argın eve geldi ama eşi başka bir olayla üzülmüş ve gelen eşi onun tesiri altında her türlü hakareti söylüyor. Beyin bu noktada affedici ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edici davranışını sergilemesi lazım. Bitiminden sonra da ondan özür dileyip sanki bütün haksızlıkları kendisine aitmiş gibi kabul edip bu şekilde davranması lazım. Eşinin de durumu böyle. Böyle olursa bu ikisi yukarıya doğru müminleri birbirlerini yıkayan iki el gibidir. Birbirlerini Allah'a yakınlıkta vasıta olurlar, sebep olurlar. Davranış biçimine böyle olması lazım inşallah. Gaziantep'ten bir kardeşim Muhterem Hocam, kalü bela ne demektir açıklar mısınız? Zamandan evvel Allah-u Teala hiçbir şey yoktu. Allah vardı. Kainat yoktu. Ama Allah Teala kainatı yaratacağını, hayatı var edeceğini, emr alemde melekler, gayb alemde cinler, zahir alemde insanlar, en çok insanı sevdiği ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ın zahirinde o bütün zürriyetini yaratarak huzurunda topluyor ve onlara dünya hayatını yaşarken ev ödevleri veriyor. İşte insan vücut serbest irade ve aklın sahibi. İnsana verdiği görev Allah'ın zatından üfrelen ruhun hayattayken Allah'a teslimi. Fizik vücuda verdiği görev dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimi. Ahd. Nefsin Allah'a verdiği yemin dünya hayatını yaşarken kalpteki afetleri tamamen temizlemek. Ve en sonunda iradenin de Allah'a teslimi. Yani zamandan evvel bu gerçekleşiyor ve dünya hayatını yaşarken hepimizin bu ev ödevlerini yerine getirmesini istiyor. Böyle olursa ne olur? Böyle olursa kesinlikle en üst seviyede mutlulukları yaşarız. Zaten Allah'ın insanlar için dilediği şey bu inşallah. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, huzur İslam'da diyebiliyorum. Ama İslam'ın 5 şartı üzerine yaşayan insanların gördüğümüzde mutlu olmadıkları fark ediliyor. Bu konuyu bize açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, Arap-İsrail Savaşı'nda gazeteciler o gün Savunma Bakanı Moshe Dayan'a diyorlar ki bu Müslümanlardan korkmuyor musunuz diyor. O da zaten bir gözü kapalı. Diğer gözüyle şöyle işaret ediyor, bana bir Müslüman göster diyor. Şimdi İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin İslam'ı yaşamayacağı gün gibi açıklar. Neden? Çünkü İslam'ın 5 şartı sevmu, serat, hac, zekat, kelime-i şehadet tamamen fizik bedenle alakalı. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sadece fizik bedene emirler vermiyor. Allah-u Teala kalü bela günde ruhumuzdan misak almış, Allah'ın zatına üfrülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a teslimini istiyor. Kalu bela gününde nefsimizden yemin almış, dünya hayatını yaşarken tezkiye ve tasfiye ile kalbimizin tamamen temizlenmesi, ikinci bir ruh olması ve 19 faridin sahibi olmamızı istiyor. Şimdi bunlardan eser yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde hiç eser yok, bunlar yok. Bunlar olmayınca kıyıya bağlı bir kayın küreklerini çekiyor insanlar. Kayık kıyıya bağlı. Ama sürekli kayık çekiliyor. O zaman bu ameller hepsi boşa gidiyor. Bu konuyu nasıl düzeltebiliriz? Her şeyden evvel ruh emanettir. Dünya hayatını yaşarken emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a iade edilmesi lazım. Teslim edilmesi lazım. Ama ruhun Allah'a teslimi, ruhun yükselebilmesi nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin de 7 kademedeki tezkiyesine bağlı. Ama nefsin tezkiye olabilmesi için de kesinlikle kalp şartının sağlanmasına bağlı. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ki 3. basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe 7 Furkan'la ve 10 tane de ihsanla Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Hacet namazının kılınması, mürşidin gösterilmesi ve mürşide tabiyetle birlikte o kişi nefs tezkiyesine başlıyor. O zaman da mürşide tabiyetle kişi İslam'ı yaşamaya başlıyor. İlk insan olağında babamızdan kıyamet gününe kadar kim Allah'ın dinini İslam'ı yaşamışsa ancak o Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidle yaşamaya başlamıştır. Mürşidsiz hiç kimsenin mutlu olması, İslam'ı yaşaması mümkün değil. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, pişmanlık duyarak kendi kendimize yaptığımız tövbe bizi kurtuluşa ulaştırır mı? Yok. Yani Hazreti Ali diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yaptığı tövbe yalancıların tövbesidir. Çünkü akıl tövbe eder, nefs de o tövbeyi bozar. Mevlana ne diyor? Akıl bir kuzu, nefs bir kurt, iman bir çoban. Şimdi sevgili kardeşlerim, çobanın güçlü olması lazım. Güçlü olabilmesi ancak mürşidin devreye girmesi lazım. Mürşidin himmetinin devreye girmesi lazım. İşte Yunus Emre Hacı Bektaş kasabasına gidiyor. Diyor ki ben buğday almak üzere geldim. Hacı Bektaş Veli de himmet mi buğday mı? O da himmetin ne olduğunu bilmediği için buğdayı dolduruyor ama yarı yolda aklına ilhamlar geliyor. Geri dönüyor diyor ki Efendimiz himmet benim çocuklarımın karnını doyur mu, koyunlarımı güder mi? O zaman diyor himmet seni güder, sen de çocukların karnını doyursun ve koyunlarını güdersin. O zaman diyor ve himmeti diliyorum. Hacı Bektaş Veli anahtarım benden değil Taptuk'ta. İşte kim 12 tane insanla mürşidinle tövbe ederse Allah o tövbeyi kabul buyurur Nisa 64'e göre. Ama kişinin kendi kendine yaptığı bir tövbede derecat kazanabilir fakat kabul edileceğine dair bir garanti de yok. Nitekim 2 ayet-i kerimede bir Fatır 5 Lokman 33 Ya eyyühen nâsü ennâ nuvâdallâhi hakkın felâ tegurânemkül hayâtü dünyâ. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. İki şeye dikkat çekiyor. Dünya hayatı ve şeytan. Kimdir şeytanın kendisini aldattığı dünya hayatını kendisini aldattı kişiler, hidayet yerine alavlaşmayı deme yerine dünya hayatını seçenler, mürşide tabi olma yerine kendi hevasına tabi olanlar. Kendi hevasına tabi olanlar şeytanın adımlarına tabi olanlardır. Dünya hayatını seçenler onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte bundan kurtulmak için de ne lazım? Kişinin kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şaşarım o insana ki Allah'a biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İşte bunlar iblisin tuzağına düşen insanlar. Zonguldak'tan birkaç muhterem hocam, insanları Allah'tan korkutarak terbiye etmeye çalışmak Kur'an'a göre doğru mudur? Hayır. Kur'an'a göre müjdeyle terbiye etmek söz konusu. Allah Resulü buyuruyor ki Yesuru ve la tuasuru, beşiru ve la tunefiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse insanları müjdeleyerek terbiye etmek asıldır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin nimetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Himmet ve nusret nedir? Ne şartlarda bize yardımcı olur? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, himmet ve nusret nedir? Ne şart altında bize yardımcı olur? Açıklar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, himmet, mürşidimizin, tabi olduğumuz mürşidin bize Allah'tan yaptığı duadır. Nisa 64'te biz Resullerimizi, mürşitlerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. وَاِنْزَلَ مُحَمْفِسَمْ O nefsine zulmedenler, جَاوْكَ Sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Resulün tövbe edeyim için mağfiret talebi himmettir. O kişinin o kişi için Allah'a yapılan duadır. Allah her iki tarafın tövbesini kabul ederdi. Yani kişi Allah'tan mağfiret talebinde bulunuyor. Mürşidi de onun için mağfiret talebinde bulunuyor. Her iki tarafın talebini kabul eden Rabbimiz onların günahlarını sevaba çeviriyor. Ondan sonra Allah'ın yardımı devreye giriyor. İşte bütün bunları bir tek ayet-i kerimede Allah Teala Zümer 54'te açıklıyor. Ve ani bi rabbikum meslimu lehu min qabliyatikum la'azab summa la tunsarun. Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce ona Allah'a teslim olun. Ruhunuzu teslim edin. Beşinizi teslim edin. Nefsinizi teslim edin. İradenizi teslim edin. Yoksa yardım olmazsınız. Yani bütün bu teslimlerin hepsi Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Başka bir deyimle de himmetle gerçekleşir. Yani biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diliyoruz. Mürşidimiz de bizim için mağfiret talebinde oluyor. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi diliyoruz. Fizik vücut teslimi için de mürşidimiz himmet ediyor, dua ediyor bizim için. Onun tesliminden sonra biz nefsimizi Allah'a teslim etmeyi diliyoruz. Mürşit de himmet ediyor bizim nefsimizin Allah'a teslimi için. her seferinde mürşidimizin bizim için yaptığı himmet talep üzerine Allah yardımını bina ediyor. Ve Allah'ın yardımıyla. Yani bir nevi himmet Allah'ın bize gönderici yardımın anahtarıdır. O anahtarı kullanmadan Allah Teala o yardımı vermiyor. İşte ancak bu şartlar altında hedeflerimize ulaşabiliyoruz. İşte onun için ruhunuzu, beşinizi, nefsini, iradenizi Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız. Yani Resul'ün mağfiret talebi yoksa, himmet yoksa ne ruhunuzun teslimi, ne fizik vücudunuzun teslimi, nefsinizin, iradenizin teslimi açısından Allah'ın yardımı gelmez ve siz hedefinize ulaşamazsınız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, maasirevan.

Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Yüce Rabbimiz sizler ve biz. Öyleyse onun, Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Şu anda Allah'tan bahsetmemiz söz konusu. Öyleyse Allah'ın ülkesindeyiz. Şeytanın ülkesinde değiliz. Yani apsis ve ordinat eksenlerinin birleştiği yerin üst tarafındaki artı alemdeyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak, aynı heyecanı yaşamak, Allah'tan bahsetmek ve mutluluğu yudum yudum sizinle paylaşmak. Ne zaman Allah'tan bahsetsem, bir huzur kaplıyor içimi sevgili kardeşlerim. Sizlere Allah'tan kendisinden bahsetmek imkanını verdiği için ona yüce

Ve de o kendilerinde olmayan idrak müessesesi sebebiyle çok uzaklardadırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dilinden kim anlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir yanlış ilimde mücehhez olan insanlar anlamazlar. Neden anlamazlar? Gözleri görmez. İrşat makamı olarak değil, herhangi bir kişi gibi bakarlar. Hatta bir takım insanlar için herhangi bir insan da değildir. Adeta bir düşmandır o. Bir sahtekardır. Ellezine la yeşkurun. Yeşurun. Onlar şuurunda değillerdir diyor. Acaba onları mutlu olmaktan men eden, bu kadar sinirli yapan, bu kadar öfkeli yapan acaba nedir? Sadece Allah'tan uzak olmaları sevgili kardeşlerim. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Balıklardan bahsediyor bir Allah dostu. Onlar diyor deryanın denizin içindedir ama denizi bilmezler. İşte zamanımızın din ilmi o hüviyeti almış. Allah'tan kopmuş insanlar. Allah'ın dostlarını göremezler. Allah'ın dostu olarak göremezler. İşitemezler. İdrak edemezler. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, başlangıçta bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestûre vardır. Gizli bir perde. İrşat makamına bakarlar, hidayet makamına bakarlar. Sadece bakarlar, göremezler. Çünkü gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır, hicab-ı mestûre vardır. Yetmez. İkinci bir açıdan daha göremezler. Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışave vardır. Bir mühür, bir örtü. Yeter mi? Yetmez. Onlar işitemezler iki sebepten. Bir, kulaklarında vakra vardır, engel vardır. İrşada mütalik söylenenleri anlayamazlar. Manasına varamazlar. Evvela işitemezler, sonra da manasına varamazlar. İşitemezler, çünkü kulaklarında salt onları önleyen vakra isimli bir engel vardır. Manasına varamazlar, çünkü işitme hastaları, manaya vardıracak olan hastaları üzerinde mühür vardır. Kalpleri de mühürlüdür. Sem'i isimli işitme hastaları da mühürlüdür. Öyleyse hem kulaklarında vakra var bu insanların, engel var. Kulakları görev yapamaz manevi alanlarda. Hem de İşitme hastalarının üzerinde mühür vardır. Yeter mi? Yetmez. Kalpleri de mühürlüdür. Kalplerindeki enkinet isimli engel sebebiyle idrak edemezler.

Öyleyse gözlerimizde Allah Teala hicab-ı mestureyi açarak alıyor engeli. Göz bir uzuvdur. Kulaklardaki vakrayı alıyor Allah Teala. Bir uzuvdur. Kalp bir uzuvdur. Kalpteki ekinleti alıyor Allah Teala. Ondan evvel o kişiler bir ölü sevgili kardeşlerim. İşitmiyorlar. Onlar ölülerdir diyor Allah Teala. Öyleyse nerede bahsediyor Allah Teala dalalette olan bu insanlar? Hidayeti anlayamayan insanlar, irşadı anlayamayan insanlar, onlar mutluluktan nasiplerini hiçbir zaman alamazlar sevgili kardeşlerim. Onlar sizler gibi değiller. İşte Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık. Çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama göremezler. Onların kulakları vardır. Ayunuhum diyor, azanuhum diyor. Gözleri vardır ve kulakları vardır. La yesmeun diyor, işitmezler diyor. Kulakları vardır ama işitmezler. Ve diyor onların kalpleri vardır diyor Allah Teala. La yefkahun diyor. Ama idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Araf 179. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır diyor, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Kimmiş bu dalalette olan insanların vasıfları neymiş? Araf 179'a göre vasıfları görmemek, işitmemek, idrak etmemek. Uzuvlardaki engeller. Kim bu insanlar? Bu insanlar dalalette olan insanlar. Kim bu insanlar? Bunlar takva sahibi olamayanlar. Kim bu insanlar? Küfür karanlıklarını aşamayanlar, küfürde kalanlar, mümin olmak şerefine eremeyenler. Kim bu insanlar? Tağutun kulu olmakta devam edenler, Allah'ın kulu olmak şerefine eremeyenler. Öyleyse Allah Teala ölçü veriyor. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde? Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğinde o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir hicab-ı mestüre vardır diyor Allah Teala. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Seni
işitmesinler diye diyor. Seni görmesinler diye göremezler. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Seni işitmemeleri için kulaklarında vakra vardır. Uzuvlarındaki engelleri söylüyor Allah-u Teala. Ve diyor kalplerinde ekinnet vardır diyor. Seni idrak edemez etmelerini önlemek için koyarız diyor. Sonra da diyor ki Allah-u Teala sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Kim bu insanlar? Gözleri kapalı, kulakları kapalı, kalpleri kapalı. Kim kapatmış? Allah kapatmış. Biz diyor kalplerine ekinle tatlı engeli koyarız diyor. Kulaklarına vakra koyarız diyor. Onlarla senin aranda arana perde çekeriz diyor. Hicab-ı mestüre gizli bir perde gözlerinin üzerine. Gözler, kulaklar, kalp hiçbiri çalışmıyor. Bu özellikle olan insanlar kim bu insanlar? Bir, kafirler. Bu insanlar derler ki biz Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Ama mümin değiller sevgili kardeşlerim. Bu Araf 179'daki ve İsra 45 ve 46'daki engelleri verdikten sonra buradan kesin bir bilgiye sahip olduktan sonra şimdi beraberce Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de anlatsan da anlatmasan da eşittir, birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah-u Teala. Özelliklerini veriyor. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde var diyor. Onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine biz gışavet adlı bir perde çekeriz. Onlar göremezler diyor. Onların işitme hastaları mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri de mühürlüdür diyor. Kalplerindeki idrak hastası, kalpler mühürlü, kalplerin idrak hastası mühürlü, kişinin işitme hastası mühürlü, görme hastasının üzerinde de gışavet adlı bir perde var. Bu kişiler aynı kişiler mi? Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde söylediğimiz kişiler mi? Evet. Çünkü o kişiler için Allah-u Teala diyor ki onlar dalalettedirler. Hayvanlardan bile daha çok dalalettedirler diyor. Onların dalalette olduğunu söylüyor. Şimdi gelin beraberce dalalette olanlara bakalım sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki affedersiniz 23. ayet-i kerimesinde. Habibim, o hevalarını kendilerine
ilah edinenleri görüyor musun? Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki idrak hastaları mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastaları dışavet isimli bir perde ile örtülüdür. Onların işitme hastaları da mühürlüdür. Dalalette olanlar, onların ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, nefslerinin emrinde yaşayanlar, Allah'ın yasaklarına riayet etmeyenler, bu insanlar hevalarını kendilerine ilah edinenler. Heva, şeytanın emirlerine açık olan kesim. Heva, heves, nefsin afetleri şeytanla paralel bir hüviyet gösterir. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir dizayn söz konusudur orada. Hem Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi dalalette olanları söylüyor. Hem de Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi dalalette olanları söylüyor. İki ayet-i kerime de görme ile, işitme ile ve idrak etme ile alakalı. Ama Araf 179 uzuvlardan bahsediyor. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, idrak etmezler diyor. Gözler, kulaklar, kalpler. Fıkıh etmezler diyor kalplerle. İdrak etmezler diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Velayette olanlar diyor. Câsiye 23'e geliyoruz. Allah-u Teala uzuvlardan bahsetmiyor. Hastalardan bahsediyor. Görme hastaları vardır diyor onların. O dalalette olanların ikisi de iki ayette dalalette olanları gösteriyor. O dalalette olanların görme hastalarının basar isimli görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Kışaveh diyor. İşitme hastalarının semi isimli işitme hastalarının mühürlü olduğunu söylüyor ve kalplerinin de mühürlü olduğunu söylüyor. Yani kalplerindeki idrak hastasının da mühürlü olduğunu söylüyor Allah Teala. Üç hasta Câsiye 23. Üç uzuv Araf 179. Sonuç aynı. Dalalette olan insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bizi anlayamazlar. Söylediklerimiz onlara hiçbir şey ifade etmez. Onlar dünya hayatında yaşayan, şu dünyanın negatife açılan bütün pencerelerini görebilen, işitebilen, idrak edebilen insanlar. Ama pozitif cephede hiçbir şeyi idrak edemezler, göremezler, işitemezler. Çünkü gözler, kulaklar, kalp mühürlü. Çünkü görme, işitme ve idrak etme hastaları mühürlü. Bu insanların muhtevasına bakıyoruz. Bakara 6 ve 7'de bunların kafirler olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bu standartlardaki kişinin gözleri, kulakları ve kalbi görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen ve hastaları mühürlü olan, perdeli olan ve mühürlü olan
bu insanlara Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri kafirler diyor. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi dalalette olanlar diyor. Onlar irşat makamını, hidayet makamını başka insanlardan ayırabilecek olan bir furkana sahip değillerdir. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onlara furkan veririz diyor. Ve onların günahlarını örteriz diyor. Peki Allah Teala ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor. Görme hassasını perdeyi alarak görür hale getiriyor, görecek hale getiriyor. İşitme hassasını mührü açarak işitir hale getiriyor. Kalpteki idrak hassasını gene mührü açarak idrak eder hale getiriyor. Gözlerindeki hicabı mestureye alıyor, görür hale getiriyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, işitir hale getiriyor. Kalbinin mührünü açıyor, küfür kelimesiyle beraber ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor ve o kişiyi idrak eder hale getiriyor. Bunu hiç kimse yapamaz sevgili kardeşlerim. Bunu sadece Allah yapar. Kime yaparmış? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere bunu yaparım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkan versin ve günahlarınızı örtsün. Şimdi sevgili kardeşlerim, insanlar sağırsa, körse ve idraksizse, bunlar için Allah'ın dizaynı, onların küfürde olduğu, dalalette olduğu, takva sahibi olmadığı, şirkte olduğu ve ard arda bütün negatif faktörlerin sahibi oldukları. Biz insanlar doğarız. Doğduğumuz zaman bu dünyaya açılan gözlerimiz, bu dünyadaki fizik standartlardaki şeyleri görür, kulaklarımız işitir ve idrak ederiz. Ama söz konusu Allah ise onun söylediklerini idrak edemeyiz. Onun söylediklerini söyleyecek olan irşat makamını herhangi bir kimseden ayıramayız. Ve kalbimiz hiçbir zaman onun söylediklerini idrak edemez. İşte onun için Allah Teala buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a onların sana baktıklarını görürsün diyor. Gördüklerini zannedersin seni diyor. Ama göremezler, sadece bakarlar diyor. Sen onlar ölüler gibidirler diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Öyleyse
dalalet olanların gideceği yer cehennemdir. Küfürde olanların gideceği yer cehennemdir. Ancak Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ona verdiği furkanlarla o kişiyi ölüyken hayata getiriyor. Ve sonra da Allah-u Teala onu bu ilimle mücehhez kılarak, ilmin sahibi kılarak irşat makamının sevgisini veriyor. Ve onu Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiye onu ulaştırıyor. Kişi tam 12 tane ihsanla mürşidine tabi oluyor. Ancak onlar irşat makamına ulaşabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin irşat makamına ulaşması bir şey ifade etmez. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Kurtuluşun başladığı yer irşat makamına ulaşıp da ona tabi olmak değildir. Kurtuluşun, cehennemden kurtuluşun başladığı yer bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluk mu? Buradan başlar. Bu yoksa mutluluk yoktur. Ne cennet saadeti o kişi için söz konusudur, ne de dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'nın dizaynına gelin beraberce bakalım. Bu insanlar şirkteler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için onlar şirktedirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse şirkte olan, furkan alamamış olan, göremeyen, işitemeyen, idrak edemeyen insanların bizi anlaması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Mümkün değil diyor Allah-u Teala. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri. Diyor ki Allah-u Teala, kıyamet günü cehenneme gidenler bölük bölük cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir deyip de buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Bu suali sorarlar diyor. Mülk 8-9-10. Ve onlara derler ki, o kapıya gelen, cehenneme girecek olanlar, evet geldiler, bize bunu söylediler ama biz onlara inanmadık. Neden inanmıyorlar? Çünkü gözleri, kulakları ve kalpleri kapalı, kör, sağır ve dilsizler. Ayet-i kerimelerin gelişine bakalım beraberce. Ondan sonra diyor ki ayet-i kerime, 3 ayet-i kerime arka arkaya, bize onlar geldiler ama biz onlara inanmadık. Madde 1. Resul'e inanmıyor. Söylediklerine de inanmıyor. Ama Allah'a inanıyor. Ve bu onu kafir olmaktan kurtaramıyor. Bu kişi Allah'a inanıyor. Çünkü Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor ayet-i kerimenin devamını. Biz onlara dedik ki o Allah'ın nezirlerine Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan sonra dedik ki biz seni
dalalette olarak görüyoruz. Allah'ın Resulüne diyorlar ki, biz seni dalalette olarak görüyoruz. Bu Allah'ın Resulüne söyleniyor. Dalalette olan kişi, cehenneme giriyor bu kişi. Kafir olan bu kişi, Allah'ın Resulüne diyor ki, biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani Allah'ın indirdiği hiçbir kitap yoktur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Eğer biz o Resul'ün sözlerini işitebilmiş ve akledebilmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Ne demek istiyor? Eğer bizim kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, işitme hassamızın üzerindeki mühür alınsaydı, gözlerimizdeki hicab-ı mestüre, görme hassamızın üzerindeki perde alınsaydı, gışavet alınsaydı, kalbimizin mührü açılsaydı, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı da yerine ihbat konulsaydı, biz o zaman işitmiş olacaktık. Kulaklarımızdaki vakra ve mühür açıldığı için işitme hassamızdan, görme hassamızın çalışması temin edildiği zaman, gözümüzdeki icab-ı mestürü alındığı zaman görmüş olacaktık. Ve kalbimizdeki ekinnet alınıp yerine ifat konulduğu zaman idrak etmiş olacaktık. İşte bu hastaların üçünün çalışması idraki oluşturuyor. İdrak müessesesinin temelinde kalp var. Kalbin idraki, kulağın duyması ve gözün görmesi. Bu üç faktör bir araya geldiği zaman o kişi akletmiş olur. Akledebilen kişi kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat konmuş olan kişidir. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kendilerine ilim verilenler irşat makamının söylediği sözlerin haktan inen sözler olduğunu idrak edebilmeleri için onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah Teala. Yani ekinnet alınır ve ihbat konulur diyor. İdrak edemeyen kalp idrak etmeye başlar. Gözler görmeye, işitme hassası, gözler görmeye, görme hassasındaki gışavet isimli perde alındığı için kişi görmeyi bütünlemeye başlar. Uzuvlardaki engellerin alınması tek başına yeterli değildir. Görme uzvunun üzerindeki hicab-ı mestüre alındığı zaman kişinin gözleri bakar, baktığını, ki göz o zaman görmüş sayılır, gördüğünü görme hassasına ulaştırır. Beyindeki görme hassasına ulaştırır. Ama görme hassasının üzerinde
hicabı mestüre görme hassasının üzerinde kışavet var. Gözlerindeki hicabı mestüre görme hassasına o gördüklerini ulaştırmasına mani olur. Bu sadece maneviyata dayalı bir görmedir. İrşat makamını herhangi bir insandan ayırabilme, onu irşat makamının sahibi olarak yerli yerine oturtabilme hüviyetini taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görme, işitme, kalbin hissetmesi, idrak etmesi, bunların hepsi akletmeyi oluşturur. Kur'an'daki akletme müessesesi, görme, işitme ve idraki beraberce alan bir müessesedir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunlardan hiçbirisi açılmaz. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılırlar. Bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Yetmez. Görme hastaları perdelidir. İşitme hastaları mühürlüdür. İdrak hastaları o da mühürlüdür. Ve kalplerinde de küfür yazar bu insanların. Öyleyse ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman akıl etmesi söz konusu olacaktır. Allah Teala 7 tane Furkan verecektir ona ard arda. Yani gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, görme hassasının gışavetinin alınması 2. Kulaklardaki vakranın alınması, kulakların mührünün alınması 4. Kalbin, kalpteki ekinetin alınması küfür kelimesiyle beraber ve kalbin mührünün açılması. Kalbin mührünün açılması ve kalpteki idraksizliği oluşturan müessesenin ekinetin alınması 6. Yerine ihbatın konulması 7. Bu arada ekinnetle beraber kalpteki küfür kelimesi de Allah-u Teala tarafından alınıyor. Kalbinde küfür yazmayan bir insan var artık. Bu insan mümindir. Bu insanın özelliği nedir? Mümin olmadı, özel mümin olmama, kafir olma özelliği neydi? Görme hastasının üzerindeki gışavet bu insanda yok. Kulaklarındaki mühür, affedersiniz, işitme hastasının üzerindeki Sem'i isimli işitme hastasının üzerindeki mühür. Bu insanda yok, alınmış. Kalbindeki ekinnet alınmış. Üstelik yerine ihbat konulmuş yedincisi. Kalbindeki mühür alınmış, başka. Kalbindeki ekinnet de alınmış. Altı, yerine ihbat konulmuş. 7. İşte bu insan Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimesindeki 3 unsuru da değişmiş olan bir insandır. Görme hastasının üzerindeki gışavet alınmış, kulaklarındaki mühür açılmış, kalbindeki mühür açılmış bir insan. Öyleyse artık bu kişi kafir değil. Aynı sebeplerden dolayı Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre aynı sebeplerden dolayı dalalette değil. Yani görme hastasının üzerindeki gışavet alınmış, işitme hastasının mührü açılmış, kalbindeki mühür açılmış. Diğer üç tane
Furkan açısından da Araf 179'a göre dalaletten kurtulmuş oluyor kişi. Ne diyordu Allah Teala orada? Onların gözleri vardır, görmezler. Neden? Gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için. Onların kulakları vardır, işitmez. Neden? Kulaklarında vakra olduğu için. Onların kalpleri vardır, fıkıh etmez. Neden? Kalbinde ekinnet olduğu için. Öyleyse bu uzuvlar açısından meseleye baktığımız zaman bu insan bu uzuvlarında bu engeller varken dalalette. Ama Allah Teala hepsini alıyor. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi, görme hastasının üzerindeki gışaveti, kulağındaki mührü, işitme hastasının üzerindeki mührü, kulağındaki vakrayı, kalbindeki mührü ve aynı zamanda kalbindeki idraksizliği oluşturan ilahi kompütürü, yani ekinneti alıyor Allah-u Teala. Altı Furkan. Yedincisi ise yerine ihfat koymak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak diyorsanız başlangıcında bu var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Yetmez o kişi. Sadece dalalette değildir. Aynı zamanda küfürdedir. Ve aynı zamanda da şirktedir. Şirkten o kişinin kurtulma noktasına gelin beraberce bakalım. Rum suresi 31. ve 32. ayetler. Allah Teala buyuruyor: "Münivine ileyhi ve yettekun." Ona yönel. Ona mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dile. Ona mülaki olmayı dile. Ona yönel ve takva sahibi ol. Kimler o Allah'a yönelenler? Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değil. Peki ne diyor Allah Teala? Münivine ileyhi ve yettekun ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece Allah'a ulaşmayı dilediğin için müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hepsi kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ayet-i Kerime müşrik olanlarla müşrik olmayanları ayırıyor. Ayet-i Kerime takva sahipleriyle takva sahibi olmayanları ayırıyor. Ayet-i Kerime, iki ayet-i kerime tek fırkada olanlarla, yani tevhidin sahipleriyle onun dışındaki bütün fırkaları ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müşrik olmayanlar, yani tek fırkayı oluşturanlar, tevhidin sahipleri. Ama müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve dilemedikleri için dalalette kalan, dilemedikleri için küfürde kalan ve dilemedikleri için şirkte kalanlar, mümin olmayanlar. Bir defa daha mı bakıyoruz mümin kavramına? Evet, bakıyoruz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün diğer fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Neyse, kim bu şeytana kul olanlar? Şeytana kul olanlar tek fırkayı oluşturmayanlar, tek fırkada olanlar,
müminler. Sadece müminler kurtuluşa ulaşıyor. Diğer fırkaları oluşturanlar, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar. İşte demin söylediğimiz Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde gene aynı bir tek fırka var, bir de diğer fırkalar var. Tek fırkadakiler takva sahipleri, diğer bütün fırkalar, fırkalara ayrılanlar, şirkte kalanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde o tek fırkanın sahiplerinin dışında kalanlar kafirler olarak adlandırılıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece o tek fırkadakiler müminler olarak değerlendiriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Konunun başında sizi bütün bu negatif faktörlerden kurtaracak olan, sizi mümin kılacak olan, sizi şirkten kurtaracak olan, sizi dalaletten kurtaracak olan, küfürden kurtaracak olan, sizi hidayet ehli yapacak olan şey bir tek dilektir. İşte mutluluğunuz bu dileğe bağlı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'tan furkan alırlar. Onların günahları örtülür. Yani onlar cennet saadetini Allah'a ulaşmayı diledikleri anda gerçekleştirirler. Cennet saadetinin şartı neydi? Sevapları günahlarından çok olmak. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar Allah'ın cennetine girerler buyuruyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere diyor Allah Teala ve onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve bir insan düşünün, ne kadar çok günah olursa olsun o kişinin cennete girmesini Allah-u Teala mutlaka sağlayacaktır. O bir tek dilek üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine ne yapacaktır? Ona verdiği, ard arda verdiği 7 tane furkanın her birisiyle onun günahlarından bir kısmı kadar bir kazandığı dereceler dizisini onun kazanç hanesine, amel defterindeki kazandığı dereceler kesimine kaydettirecektir Allah Teala kiramen katibe meleklerine. Mizanın görevlerinden birisi de budur. Ve kişinin günahları ne kadarsa o kadar günahını Allah Teala tam o derecedeki günahını örtecektir. Örterse ne olacaktır? Kişinin günahları örtülmüştür, sevapları durmaktadır. Öyleyse o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Aşmışsa Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Onun için Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Bu dünyaya onun gözlerini açıyor. E bu kişi bu dünyadan mutluluğu, cennet mutluluğunu hak etmiş birisi olarak kâm alıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an küfürden, birkaç dakika içerisinde küfürden, dalaletten, hüsrandan ve sevgili kardeşlerim, şirkten kurtulur. Cehennemden kurtulur. Gideceği yer cennet olur. Öyleyse mutluluğunuzun başlangıç noktasına
Dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Mutluluğunuzun başlangıç noktasında Allah'ın bir muhteşem dizaynı var. Bu bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a yönelmek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn hepiniz için geçerlidir. Böyle bir dizayn sadece Kur'an-ı Kerim'in sırlarının size açılması, sadece böyle bir talebin sahibi olmanıza bağlı. Yoksa ebediyen kör, sağır ve dilsiz olursunuz. Şu dini bildiklerini iddia edip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen zavallılar gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, şükredin ki Allah sizleri Furkan sahibi kıldı. Günahlarınızı örttü. Allah'ın yolunda teçhiz edildiniz. Cennetin mutlak olarak sahibi kılındınız. Öyleyse bu bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu hissedin kendinizi. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayın. Dünya saadetinin yarısı da mutlaka sizindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder. Cennet saadetinin ise üçüncü katına kadar olan kesimini sadece bu tek dilek sebebiyle elde eder. Allah'ın garantisi altındasınız. Saadetiniz daim olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salallahu aleyhi ve sellem. Yakin abudu ve yakin estayni. Tanasırahtel mustakim. Sırahtel ezina elahtelim. Kahraman. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir sohbette yeniden birlikteyiz. Dinimize giren birçok hurafeden birinden bahsetmek istiyoruz size. Dünyada rahat yoktur diyorlar. La rahate fid dünya. Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Tam aksini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak üzere yaratmıştır diyor. Kulluksa hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin adım adım daha ilerisine geçmektir. Öyleyse Allah insanlardan ne ister? Zümer suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak.

Öyleyse Allah'a kul olmanın standartlarına bakıyoruz. Tam 7 safhada gerçekleşiyor. Birinci kulluk, aminular kulluğu. Bu insanın başka insanlardan, dini yaşamayan insanlardan bir farklılığı yok. Ama Allah'a kul olduğu andan itibaren bu kişi büyük değişiklikler geçirecektir. Suresinin 17. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar diyor tağuta kul iken bundan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Arapçası şöyle ayet-i kerimenin vellezî neştenevut tâgûte en yâbuduha ve enâbü ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibadî. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak kurtarmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da tağuta kul olmaktan içtinab etmişler, kaçınmışlar, kendilerini kurtarmışlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Öyleyse onlara müjdeler var. Kullarımı müjdele. Yani şu adına sahabe dediğimiz herkes, bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta tağuta kul idi. Yani onlar için de dünyada rahat yoktu. Zaten her türlü yanlışlık bütün sahabe tarafından, sahabe olmadığını belki hayatlarında tahakkuk ediyordu. Yol kesip kervan soyuyorlardı. Fal oklarına bakıyorlardı. Küçücükken, 2-3 yaşındayken, belki de daha henüz bebekken, diri diri mezara gömüyorlardı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Herkes birbirini öldürüyordu.

kadınlara saldırma, yanlış davranışların hepsi sahabede, sahabe olmadan evvel mevcut.

Sonra diyor, Allah sizin kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz diyor Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah Teala sizi o ateş çukurundan kurtardı. Kalplerinizi telif etti ve sizleri birbirinize dost kıldı diyor Allah Teala. Birbirinize sevdirdi. Birbirinizin dostu kıldı, can dostları yaptı. Öyleyse ondan evvel sahabe de dünyada rahat yüzü görmeyen insanlardı. Ama ya sahabe olduktan sonra ya daimi zikre ulaştıkları zaman, o zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Şu mutluluğa gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala insanları Allah'a kul olmayı emrettiği cihetle acaba nereye yönlendirmek istiyor? Mutluluğa sevgili kardeşlerim. Şu dünyada rahat yoktur iddiasının aksini ispat etmeye çağırıyor Allah-u Teala. Mutluluk Allah'ın temel emridir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü nefs tezkiyesini de, nefs tasfiyesini de farz kılmış üzerimize. Nefsimizin kalbindeki nurların yarıdan fazlasını giderdiğimiz zaman nefs tezkiyesinin sahibi oluyoruz. Üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Dünya saadetinin yarısına ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa dünya saadetinin %100'üne ulaşıyoruz. Cennetin de 5. katının sahibi oluyoruz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zamansa hem dünya saadetinin %100'ü bizlerin oluyor, hem de ahiret saadetinin en üstünü, çünkü 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi oluyoruz. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bu dizayn içerisinde olaylara bakıyoruz. Gördüğümüz ne? Allah'ın bütün saadetleri bize emretmiş olması. İslam 7 safhadan oluşur. Bütün sahabe de bu 7 safhayı yaşamıştır. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Dünyadaki mutluluğu öylesine yaşadılar ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu. Saadet devri oldu. Dünyada rahat yoksa, mutluluk yoksa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı asr-ı saadetten ne haber? Demek ki Kur'an-ı Kerim mutluluk vardır demiyor. Mutluluğu farz kılıyor üzerimize. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Ruhumuzu Allah'laştırmayı farz kılmış üzerimize. Bütün teslimleri farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani ki mutluluk başlasın diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ondan sonra da asıl emri veriyor ve Allah'a teslim olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dileyin demek zaten. Sonra da ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Her teslim mutluluğunuzu biraz daha arttıracaktır.

cennete gidecekler olan, cennete gidecek olanlar için mutluluğun olduğuna, neyse bizim bu dünyada rahat yoktur diyen zümre de inanıyor. En azından cennette mutluluk var. Peki cennetteki mutluluğu Allah Teala insanlara hedef gösteriyor da dünyada mutsuz mu olun diyor. Emirleri neden teslim? Çünkü her teslim kişinin mutluluğunu biraz daha arttırır. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin yarısına ulaşabilirsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman %100'e çıkar. Ve Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Yani nefsinizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Yetmez. İfşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Hakka tukatihi takvanın sahibi olmanızı açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an neyi emrederse sahabe aynen gerçekleştirmiş. 28 basamaklı bir İslam skalasında, İslam merdiveninde her şeyin artan bir mutluluğu hedeflediğini görüyoruz. Her kademede daha sonraki bir mutluluk için hazır olmak söz konusu. Ve nihayet sonsuz bir dünya saadetine ulaşmak söz konusu. Ve cennete ulaşan kişi zaten sonsuz bir cennet saadetine ulaşacaktır. Konumuz dünyada rahat var mıdır, yok mudur? Dünyada rahat yoktur diyenler şu sualin cevabını bize vermek mecburiyetindedirler. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devre, sahabeyle beraber yaşadığı o muhteşem hayata asr-ı saadet deniyor. Eğer mutluluksa söz konusu olan, o zaman mutluluğun muhtevasından bir tanesi rahattır. Yani sulh ve sükun hali. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur demek. Acaba rahattan ne kastediliyor? Ne zaman rahat edersiniz, rahat hissedersiniz kendinizi? Probleminiz olmadığı zaman. Nedir rahat olmak? Rahat olmak, mutlu olmak demektir. Rahat olmak ve mutlu olmak neyle ifade edilir? Sulh ve sükun haliyle ifade edilir. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Allah ile olan ilişkilerinizde de kesin bir mutluluk hali oluşmalıdır. Kesin bir, kesintisiz bir rahatlık, bir mutluluk. Öyleyse konumuz Kur'an-ı Kerim bunu farz kılmış mı? Şimdi farzlara bakıyoruz. Allah Teala ve Allah'a teslim olun diyor. Bu teslimin muhtevasının ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Allah Teala Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde öyle bir takva ile takva sahibi olun ki diyor Allah Teala, bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun diyor. Bir hakkın takva ise iradenin de Allah'a teslimini gerektirir. Öyleyse bir hakkın takva
bir muhteva tayinidir. Ve hakkın takva, Allah'ın söylediklerini son noktaya kadar götürebilenlerin ulaşabilecekleri, Resullerin dışında herkesin ulaşabileceği son noktadır. Resuller bundan sonrası için bütün kavimlerin risaleti için vazifelendirilirler ve bu noktaya da mutlaka Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Yani elde ettikleri her şey kesbi değildir, vehbidir. Allah-u Teala tarafından hediye edilmiştir, armağan edilmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala demek ki yedinci safayı da iradenin Allah tesmini de üzerimize farz kılmış. Ne diyor Allah-u Teala buna Kur'an-ı Kerim'de? Ahdallah diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmektir. Bu dört teslimin hepsi bir araya geldiği zaman bunun adı Allah'ın ahdine riayet etmemizdir. Allah'ın ahdi, Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim irademizden talebidir. Ve bu ahitle Allah Teala bizi bağlıyor, son kulluğa istikametliyor. İrademizin de Allah'a teslim edildiği noktaya. Ve bunun adına Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'ın bizden aldığı misak diyor. Allah Teala ruhumuzdan misak almış. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıralım diye fizik vücudumuzdan ahd almış, fizik vücudumuzu Allah'a teslim edelim diye, nefsimizden yemin almış, nefsimizi Allah'a teslim edelim diye, irademize de müracaat edip ondan misak alıyor, kesin söz alıyor, irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Öyleyse mutluluğun bir ölçüsü var mıdır? Vardır. Mutluluk nefsimizin afetlerinden kurtulmakla paralel bir gelişmedir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özelliği. Üçüncü özelliği mutluluk iç dünyamızda da dış dünyamızda da yani başka insanlarla ilişkilerimizde de Allah ile olan ilişkilerimizde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Ve Allah Teala bunun sonuna kadar gitmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi kesin bir şekilde emretmiş durumda. Öyleyse Allah Teala sulh ve sükuna yani rahata ulaşmamızı farz kılıyor üzerimize. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah Teala. Teslim, bütün teslimler. Ve bunun hakka tukati takvaya kadar ulaştığı Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine kesinleşmiş. Yeter mi? Yetmez. Bütün sahabenin de bunu gerçekleştirdiği Tövbe 100'de açık bir şekilde ifade ediliyor. O sahabe Kuner Ebe'nin var ya diyor Allah Teala. Onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olan tabiindendi diyor Allah Teala. Hem Ensar'ın hem Muhacirinin hem de tabiinin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Bu sebeple sahabe Hazzül Azim'in sahipleridir.
burada bu ayeti tövbe yüzde fevzül azimin sahipleri olarak ifade ediliyor ki kim fevzül azimin sahibi ise o irşat makamındadır, iradesini Allah teslim etmiştir. Kim hazzül azimin sahibi ise o iradesini Allah teslim edip bir insanın, normal seviyedeki bir insanın ulaşabileceği son noktaya ulaşmıştır. İrşad makamına tayin edilmiştir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Kim fazlul azimin sahibi ise o da aynı seviyededir. Kim ecrül azimin sahibi ise o da aynı seviyededir. Azim, azami seviyede, en üst seviyede mutluluk onlarındır. Mutluluksa rahata tam bir eşitlik sağlar. Öyleyse şu dünyaya gelen bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedirler. Her şey onunla başlar. Dilerse kişi bu noktadan itibaren mutluluk için ilk adım atılacaktır. Diler dilemez Allah Teala bundan derhal haberdar olur ve derhal Rahim Esması'nda tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin o güne kadar görmeyen gözlerini görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarını işitir hale getirir. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir. Ve Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Ne yapar? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cennet mutluluğunu mutlak olarak kazanmıştır. Neyle kazanmıştır? Bir tek dilekle. Dünya saadeti, hayır. Bu noktada o kişi la rahate fid dünyanın içerisindedir henüz. Dünyada o kişiye bu noktada rahat yoktur. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra rahat başlar. Neden başlar? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutla devamlı bir ilişki içerisindedir. Tağut insan ve cin şeytanlar ve tağut o insanlara münkerle ve fuhuşla emrederler. Nur 21'de Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Yani mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına dahi ulaşamazsınız. Hep şeytanın, insan ve cin şeytanların telkinlerine açık olursunuz ve hep huzursuz olursunuz, hep büyük sıkıntıları yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah o kişiye 7 tane furkan veriyor. Gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor kişinin bu 7 furkanla ve o kişinin bütün günahlarını örtüyor. O kişiyi Allah'ın cennetine ehil kılıyor. Çünkü cennete girebilmek için sevapları mutlaka günahları aşması lazım. Bir talep üzerine Allah'a ulaşmayı dilemek üzere dilemek söz konusuysa, söz konusu olduğu anda Allah Teala derhal Rahim Esması'na tecelli edip bu olayı tahakkuk getiriyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ameli olmamış, ertesi gün ölmüş. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sonra Allah Teala bu kişiyi eğer 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Öyleyse o safhalarda da mutluluğu giderek artacaktır. Peki bu noktada mutluluğu başlamış mıdır? Evet, başlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda başkalarından farklı bir insan olmuştur. Neden? Çünkü Allah'ın ilahi iradesi o kulun üzerinde tesir sahası icra etmiştir. Ve bu tesir şeytana karşı bir zırhla onu artık koruyacaktır. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan o kişiye tesir edip de o kişiyi Allah'ın yolundan kesinlikle alıkoyamazlar. Bunun manası bütün alanlarda
O kişi Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla şeytanın tasallutundan korunuyor. O zaman şeytanın onu rahatsız etmesi artık söz konusu değil. Ama hala telkinlerini devam ettirir. Öyleyse böyle bir noktada kişi için Allah'a ulaşmayı dilemekle beraber şeytanın, insan ve cin şeytanların tahakkümü kesilmiştir. Artık onlar bu kişiye hükmedemezler. Tek başına bu bir mutluluk vesilesidir. Ama nefsinin afetleri var olduğu için hedefleri daima Allah'ın emirlerinin dışında olacaktır. Çok büyük bir oranda eski hayatının taleplerini isteyecektir kişi. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı arzu duymaya devam edecektir. Böyle bir ortamda olması lazım gelen muhtevaya bakıyoruz. Bu kişi huşu sahibi oluyor, göğsünden kalbine yol açılıyor ve Allah'tan mürşidini talep ediyor. 13. basamak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösteriyor ve Allah Teala bu kişiye namaz kılmayı sevdiriyor, oruç tutmayı sevdiriyor, zikir yapmayı sevdiriyor, bütün ibadetleri sevdiriyor Allah ona. O kişi sevmiyor ibadetleri. Allah ona sevdiriyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah Teala bu kişi üzerinde öyle hususlar vücuda getiriyor ki bu kişi irşat makamını talep ediyor Allah'ın ona verdiği sevgi üzerine ve mürşidine ulaştığı zaman mürşidine karşı derin bir sevgiyle bağlanıyor. Bu sevgi Allah'ın kişide yarattığı sevgidir ve bu sevgi Rabbani'dir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı söz konusu. Allah mürşidi sevdiriyor kişiye. Mürşid zaten farzdır ve bu farzı yerine getirmek için arada sevgi halesinin mutlaka oluşması gerekir. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala mürşidi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye sevdirir. Öyleyse tabiyet ne sağlar? Mürşidine tabi olan kişi çok önemli bir adım atmıştır. İkinci safhaya geçmiştir. Bu ikinci safhada o kişinin bütün günahları sevaba O kişinin kalbine iman yazılacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelecektir. Ve kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilediği için tahakkuk ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'ın bütün yardımları başlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Şura 13'te diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşavi ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Allah Teala'nın mutlaka insanları kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kimleri? Kendisine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte nefs
Bu noktada tezkiyeye başlar mürşidimiz, ulaştığımız noktada zikir yaparız. Allah'tan gelen nurlar göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin mührünü aşağı doğru indirerek kalbimizi fazıl, rahmet ve salavat nurları doldurur. Rahmet nurlarından %2'si zaten daha evvel kalbimize girmiştir. Şimdi sıra fazıllardadır. Nefsimizin kalbi %98 fazılla dolacaktır ki nefsimizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolabilsin. İşte bu cümleden olarak nefs tezkiyesine başlarız. Nefs tezkiyesi nasıl gerçekleşir? Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazla adı verilenler Allah'ın nefsimizin kalbine yazdığı iman kelimesinin çekim gücünün tersi manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Zıt kutuplar mıknatıs da birbirini çeker. Ve iman kelimesinin etrafında nefsimizin kalbinde fazıllar kişiyi faziletli kılmak üzere toplanmaya başlar. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki nurların birikimi nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi ifade eder. Bu nurlar ilk %7'yi bulduğu zaman ruhumuz bizden ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşan ruhumuz oradan ilk yolculuğuna başlar, birinci kata kadar yükselir. Diğer ruhlarla beraber diğerleri ikinci ve üst katlara çıkarlar. O çıkamaz. Birinci kata kadar çıkar. İkinci defa %7 nur birikimi ruhumuzun ikinci kata çıkmasını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nefsimizin kalbindeki birikimler 2, 7, 2 de 7 %49 eder. 2 de rahmet birikimi %2 de tahakkuk etmiştir evvelce. %51 nur birikimi gerçekleşir nefsimizin kalbinde. Burada mutluluk oranına bakalım. Nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bunların adı fazıldır. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Hasletlerin ve fazıların özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek istemeleridir. Yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istememeleridir. Yani nefsimizin afetlerinin tamamen tersi. Nefsin afetlerine gelince onlar Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek isterler. Ona göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse şeytanın nefsimize bir şey yaptırması, herhangi bir talebini nefsimizin vasıtasıyla gerçekleştirmesi hiç zor değildir. Çünkü şeytanın talepleriyle nefsimizin afetlerinin talepleri %100 birbirinin aynıdır. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyi, emrettiğini işlememeyi hedef alırlar. Öyleyse şeytan her istediğini nefsimize kolayca yaptırabilecek bir hüviyetedir. Bunun için emir vermesi falan zorlaması gerekmiyor. Onu biraz cazip göstermesi yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi tamamlandığı zaman ne olur? Her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselmiştir. 7 defa yükselip de en son 7. gök katına yükselmiştir. Bunun alemlerini geçmiştir birer birer. Son alem indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası ise Sitretül Münteha. Buraya kadar ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Farz mı? Hem de kaç defa farz? İşte bir tanesini söyledik. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. İkincisi Müzemmil 8. Diyor ki Allah Teala vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala?
Sonra diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Zariyat 50. Sonra ne diyor Allah Teala? Yunus 125'te Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü daru selamü ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakîm. Ve yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmak isterse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakiminde Allah'a ulaştırdığını biliyoruz. Nisa 175'te Allah Teala bunu açıkça söylüyor. Öyleyse burada Allah'ın daveti Allah'ın zatınadır. Nitekim 126. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bu selam yurduna davet eder dedikten sonra onlara ahsen-ül hüsna vardır ve daha ziyadesi de vardır diyor. Davetin iki veçhesi var. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın zatına ulaşmaktır. Ahsen-ül hüsnaya ulaşmaktır. Ziyadesi 28. basamağın 5. kademesinde o Allah'ın zatını görmektir. Öyleyse farklı bir muhtevadan bahsediyoruz. Birisi ulaşmak, herkes ulaşır. Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan kesim konusunda hepinize teminat veriyor. Diyor ki aranızdan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir dilek, karşılığından bahsediyorum şimdi o dileğin. 3. kat cennet. 1. kat değil, 2. kat değil, 3. kat cennet. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, uzun ömürler dileriz hepinize, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka 3. kat cennete ulaşır. Çünkü Allah Teala sözünü mutlaka tutar. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ve dünya saadetinden bahsedelim şimdi. Şu dünyada rahat yoktur diyenlere ibret olmak üzere. Burada o kişinin dünya saadeti %50'yi aşmıştır. Yani dünyadaki rahatı %50'yi aşmıştır. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi düşünüyordu. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhunun da muhtevası aynen. Öyleyse 200'ün %100 bölümü ruhun iç dünyasında, ruhun kalbinde bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyi dilemiyor. Hepsini reddediyor. Nefste nasıldı başlangıçta durum? Nefsin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor. Yani ruhun tam tersi. Böylece dengeyle hayata başladınız. Kendi ruhunuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyordu. Tamamen negatif faktörler nefsinizde. Bu nefsinize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'ın bütün afetlerini, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor nefsiniz. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek istiyor. Öyleyse ruhunuz ve nefsiniz iki zıt kardeş olarak iç dünyanızda mevcut. Bu yüzden devamlı savaş var içinizde. Bu yüzden huzursuzsunuz. Bu yüzden dünyada sizin için rahat yoktur.
Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece bu geçerlidir. Dünyada asla rahat edemezsiniz. İçinizde kesilmesi mümkün olmayan bir kavga hep devam edecektir. Ama ne zaman bunun ötesine geçebilirseniz, bu dediğim noktaya ulaşırsanız, nefs tezkiyesini gerçekleştirirseniz, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin kalbi de %51 faziletlerle doludur. Yani 200'de 151 pozitif situation. 200'de 151 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir topluluk. Ruhun hasletleriyle nefsteki fazıllar. Bu 200'lük bütünde sadece 49, 200'de 49, yani %24,5 Allah'ın emirlerine karşı çıkan yasak ettiklerini işlemek isteyenler. Öyleyse burada %50'den daha fazla mutlu olmak imkanımız söz konusu. Şeytanın da tesirleri olunca %50'den daha fazla şeytanın tesirlerine rağmen mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın söz verdiği kesimdir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Kendi zatında yok eder. 22. basamak. Bu noktada nefsin kalbinde %51 nur birikim olmuştur. Ruh Allah'ın zatına yok olduğu zaman bu rakam mutlaka daha öteye geçecektir. Öyleyse dünya saadeti en az %50'dir. O kişi dünyada, dünya hayatını yaşarken yarı yarıya rahatı yaşayacaktır. Yani mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Nefsinin afetlerinin yarısından fazlası Allah'ın emirlerini artık dinliyor. Ruh da ona yardımcı. Şeytansa karşısında. Ama %50'den daha fazla mutluluk mutlaka bu kişi tarafından yaşanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden bahsediyoruz? Dünyada mutluluk, rahat vardır. Kaldı ki bu sizin gayretinizde oluşmamıştır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi kendisine ulaştırdı. %50'den fazla dünya mutluluğunu da elde ettiniz. Yetmez, 3. kat cennet de sizin. Ama burada bitmiyor olay. Eğer bir sabit kademseniz, ayaklarınızı sağlam yere bastıysanız ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, bu talebi daha evvelkini gerçekleştirdiğine göre Allah mutlaka bu talebi de gerçekleşir diye bir düşüncenin sahibisiniz, o zaman zikrinizi arttıracaksınız demektir. Zikriniz artışa devam ederse mutlaka kısa bir süre sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği yerde dünya saadetiniz %80'e ulaşır. %80 sevgili kardeşlerim, dünya saadetiniz %80. Fizik vücudunuz 25. basamakta Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın nefsin kalbindeki afetler %80 eksildiği için, %81 eksildiği için geri kalan %19 fizik vücudunuzun artık umurunda bile olmaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmez. Ne olur? Kesintisiz bir saadeti fizik vücudunuzun teslim andan itibaren yaşamaya başlarsınız. Dünyada rahat var mıymış? O zaman görürsünüz ki mutluluk sizindir. Ve bununla da kalmazsınız. Kısa bir zaman sonra daimi zikre mutlaka
ulaşırsınız. Ulaşınca nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o %81 %100 olacaktır. Nefsinizdeki bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin bütün muhtevası Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen %98 fazıllardan, %2'de rahmet nurlarından oluşacaktır. Böylece %100 dünya saadetini 26. basamakta, 27. basamakta ve 28. basamakta yaşayacaksınız. 28. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonra 27. basamakta, 28. basamakta irşada ulaşacaksınız. Ondan sonra da Allah'a iradenizi teslim etmeyi dileyeceksiniz. Allah iradenizi mutlaka teslim alacak ve bunun neticesinde de sizin için söz konusu olan gerçek tahakkuk edecektir. %100 bir dünya mutluluğu, cennetlerden 7. kat cennet, adın cenneti. İradesini de Allah'a teslim eden birisi olarak Allah Teala size irşada memur ve mezun kılacak. Sahabe gibi bir hüviyetiniz olacak. Dünya mutluluğu %100, cennetin en üst katı. Bu noktalardan en az 3. kat cennet, en az dünya saadetinin yarısı sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur diyenler, sizlere sesleniyorum. Hala aynı şeyleri söyleyebilecek misiniz? Allah Teala nefsinizi tezkiye edin diye farz kılmış, nefsinizi tasfiye edin diye farz kılmış, sizi bütün boyutlara ulaşmaya davet ediyor Allah Teala ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini biliyoruz. Böylece ilk kulluğa sahip olmuşlar. Sonra irşat makamına ulaşmışlar, kainatın en büyük mürşide tabi olmuşlar. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Birincisi de Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini ve tağuta kul olmaktan kurtulduğunu, Allah'a kul olduğunu söylüyor. Ondan sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Ondan sonra bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları, hidayete erdiklerini söylüyor Allah Teala. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini söylüyor Allah Teala. Sonra Ali İmran 190 ve 191'de bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını, mullelebap olduğunu söylüyor. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde hepsinin irşada ulaştığını söylüyor Allah Teala. Ve Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde hepsinin irşat makamına tayin edildiğini söylüyor. Ne oldu? İslam'ın 7 safhasının 7'sini de 14 asır evvel onlar yaşamışlar. Dünyadaki rahatı %100 yaşamışlar. Bu yüzden de o devre asr-ı saadet demişiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Böyle bir noktada hepiniz için en güzel dizayn oluşmuştur. Dünya saadetinin %100'üne ulaşmış oluyorsunuz. Bu noktaya ulaştığınızda, nihayete ulaştığınızda, cennet saadetinin ise 7. gök katına, en üstüne. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ve bu hüviyete ulaşıp onu devam ettireceğim, Allah'ın evliyası olacağım, öyle devam ettireceğim hayatımı diye düşünüyorsa, buraya ulaşması
4-5 aylık ömrü varsa mutlak olarak Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. O kişinin özel bir gayret sarf etmesi gerekmez. Ruhunu Allah'laştırdıktan sonra zikrini 33 bine ulaştıran bu kişi, 33 binden aşağı düşürmediği sürece aynı mutluluğu ölene kadar yaşayacaktır. Dünyada rahat olduğunu görecektir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat var mıymış? Hı? Ne diyorsunuz? Biz ve bize tabi olanlar, biz o rahatı hamdolsun ki yaşayanlarız. Ve herkesin de hemen elini uzatıp yakalayabileceği kadar yakın bir yerde mutluluk. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda Allah'ın cenneti sizindir. Kim size derse ki mürşide ulaşmadan kimse cennete ulaşamaz, doğru değil. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Kendini aldatmasın. Sözle dilemek başka şey, kalpten dilemek başka şey. Kalpten dilediği zaman o kişinin her şeyi değişir. Namaz kılmayı sevmeye başlar, oruç tutmayı sevmeye başlar, zekat vermeyi sevmeye başlar. Allah'ın bütün güzellikleri ona güzel görünmeye başlar. O kişi mutluluğu yaşamaya başlamıştır bile. Dünyada rahat, onun için bu ibadetleri yaparken başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Dünyada rahatın var olduğunu gördük. Ve hamdolsun ki bizler Mihr Vakfı'nın mensupları o güzellikleri el ele, gönül gönüle, gönül dolusu yaşayanlarız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizler dünya üzerinde sevginin hakim olduğu nadir topluluklardan biriyiz. Bizi birbirimize bağlayan şey Allah sevgisi. Biliyorsunuz sevmek hoşlanmaktan başlıyor olay. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Dört ayrı safayı ifade ediyor. Hoşlanmak konunun başlangıcı. İnsanlar vardır sevgili kardeşlerim. İlk defa tanışırsınız. Hoşlanmazsınız. Davranış biçimleri ya da fikirleri size ters gelir. Herkes kendi dizaynına göre konuşur. Kendi tabiatının, sahip olduğu danelerin ışığı veya karanlığı altında vardır. Allah'ın yolundaysa bu bir ışıktır. Ama girememişse Allah-u Teala'nın yoluna, en azından Allah'a ulaşmayı dilememişse, o karanlık bir dünyada yaşıyor demektir. Orada karanlıklar var. Orada huzursuzluk var. Orada mutsuzluk var. İnsanı yaratan Allah'tır. Ve yarattığı insanın en güzel standartlarda mutlu olması için onu yaratmıştır. İşte insanlara düşen şey Allah'ın bu mutluluk hedefini gerçekleştirmektir. İç dünyanız bunu ister çünkü bu Allah'ın istediği şeydir. Mutlu olmak ister herkes. Huzur içinde yaşamak ister. Ama bunun şartları var. Bu şartların en başında gelen şey başkalarını sevmektir. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir dünyada hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi kalbin gıdasıdır. Kalp adı verilen sistem sevgiyi mutlaka muhtevasına alır. Şu dünyada en çok nefret eden insandan en çok seven insana kadar milyarlarca insan sıraya konulabilir. Sevgili kardeşlerim, insan kendisine bir sorsa, ben mutlu mu olmak istiyorum, yoksa mutsuz mu olmak istiyorum? Böyle bir sualin karşılığında hiç kimse ben mutsuz olmak istiyorum diyemez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Allah-u Teala insanları sevgi bazında yaratmış. Birbirini seven bir aile dünyadaki mutluluğu en güzel yaşayanlardan bir aile olur. Sevgili kardeşlerim, arkasında ne var diye baktığımızda, mutluluğun arkasında sevginin en büyük boyutta yer aldığını görürüz. Mutlu olan ailelere dikkat edin, ailede herkes birbirini sever.
Böyle olan ailelerin yeni başında birbirinden nefret etmeye kadar giden, birbiriyle her gün kavga eden, birbirini az seven insanların da vücuda getirdiği aile birimlerini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu musunuz? Eğer mutlu değilseniz, kendinizi check ettiniz mi? Kontrol ettiniz mi? Neden mutsuzsunuz? Ve bu mutsuzlukta ne kadar payınız var? İnsan tabiatı kendisini mutsuz kılan bütün sebepleri başkalarına mal etmeye yöneliktir. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. Kendinizde arayın kabahati. Olaylar dizisini üst üste tamamladığınız zaman hep siz başka birinin yaptığı bir olay sebebiyle ondan pek hoşlanmadığınızı ifade edersiniz. Ve bunu doğru bir şey olarak kabul edersiniz. Güzel, buraya kadar güzel. Ama o kişinin size öyle davranmasına, sizi rahatsız eden bir şekilde davranmasına sebebiyet veren şey, sakın sizin ona karşı davranışlarınız, daha evvelki davranışlarınız olmasın. İşte burada durun. Atalarımız dedirmişler, iğneyi kendine batır, ondan sonra çuvaldızı başkasına batırabilirsen, batırırsın. Sevgili kardeşlerim, hep soruyoruz. Sevmek varken, mutlu olmak varken neden nefret? Neden mutsuzluk? Arkasında bütün boyutlarıyla bir mahluk görünüyor. İblis, şeytan, gene Allah'ın yarattığı cin tayfesinden birisi. İnsanları da yaratan Allah, cinleri de yaratan Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları da cinleri de mutlu olsunlar diye yarattı. Hedefi bu. Ama bu yaratılış standardının muhtevasında Allah-u Teala'nın insanları ve cinleri serbest iradeyle vücuda getirmesi söz konusu. Kararlarını kendileri verecekler, davranışlarını diledikleri biçimde gerçekleştirecekler ve yaptıklarından bu sebeple kendi iradeleriyle hareket etmeleri sebebiyle mesul olacaklar, mesuliyeti taşıyacaklar omuzlarında. Bu mesuliyet bir insanı sonsuz mutluluklara götürebilen bir mesuliyet olur. Eğer bir insan nefsini tezkiye etmişse, daha sonra da tasfiye etmişse, nefsindeki bütün afetler yok olmuşsa, onlar düşmanlarına da iyi davranan insanlar olacaktır. Onların bile kendilerine çok zarar vermelerine rağmen kötü davranışlarına mukabele etmeyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, nefs
rahat rahat herkese kötülük edebilir. Bunu isteyebilir. Nefrette intikam hissi vardır. İntikam almaya çalışır. Sevgide eğer sevgi boyutları o kişiyi kaplamışsa üst standartlarda, o zaman kendisine düşman olan, ona en büyük kötülükleri yapan insanları da nefrete asla ulaşmadan o kişi belki daha az, çok daha az sevecek ama sevecektir. Nefret etmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar

kim daimi zikre ulaşırsa o nefsinin bütün afetlerini yok edebilen birisidir. O zaman nefsinde afet kalmamıştır. Kalmamışsa başkalarına kötülük edebilecek bir talebi hiçbir zaman o kişi gerçekleştirmeyecektir. Hiçbir zaman böyle bir istek duymayacaktır. Ona kötülük edilebilir. O kendisine kötülük edenlere de kötülük edemez. Ona hakarette bulunabilirler. İftirada bulunabilirler. Ama o bunlara önem vermez. Onları onların seviyesinde bir davranışla asla mukabele etmez. Onlarla bir alışverişi yoktur. Onlara düşman olması mümkün değildir. İnsanlar İki taraftan birine ister istemez tabi olurlar. Ya Allah'ın tarafındadırlar ya da Allah'ın tarafında olamamışlarsa şeytanın tarafındadırlar. Bir başka ifadeyle aldıkları ilham Allah'tandır veya şeytandandır. Allah'tan ilham alanlar, Allah'tan vahiy alanlar, onlar başkalarının kötülüğü istikametinde bulundukları seviyeye göre daha az bir davranış biçiminin sahipleridir. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise artık bu mümkün değildir. Onlar başkalarına bir kötülük yapamazlar. Ruhlarını, veçlerini ve nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra en üst safhada iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. O zaman kendilerine kötülük yapanlara aynı standartta bir davranışta cevap vermeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Onlar Allah'ın kontrolündedirler. Allah'ın yönetimindedirler. Sevmeyi öğrenmişlerdir. Hayatları bu dairenin içindedir. Onlar nefslerinde hiç afet kalmadığı zaman nefret dairesini tamamen terk ederler. Onların hayatları artık sadece sevgi dairesi içinde geçer. Başkaları mı? Onlara kızabilir. Onlardan nefret edebilir. Ama onlar kendilerine kızanlardan, kendilerinden nefret edenlerden nefret etmezler. Onlardan intikam almayı düşünmezler. Onların kin, nefret, düşmanlık konularındaki hastalarını, negatif hastaları Allah sevgiye dönüşmüş, dönüştürmüştür.

Ve onlar huzur içinde yaşayacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her saniye hayatınız devamlı olarak azalıyor. Her geçen dakika hayatınızın geçmiş olan bir dakikasıdır. Allah'ın tayin ettiği süreç içinde yaşayabilirsiniz. O süreç tamamlandığı zaman herkes gibi bütün insanlar ölecektir. Eskilerden güzel bir söz. Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Yani bu dünya gök kubbenin altında bir yaşam yeridir. Bu kubbe deyince gök kubbeyi yani gökleri kastediyor şair. Ve hoşsa da geçmişi düşündüğü zaman oradaki konuşmalar işte onları bir hoş seda olarak yaşamak, geleceğe götürebileceğiniz güzel bir şeyleri vücuda getirmek, huzur içinde yaşamak, mutlu olmaktır. Mutlu olmakla nefsin afetlerinin yok olması arasında tam bir ilişki söz konusudur. Afetlerinizin yok olması. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'ı tanırsınız. Ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Ama önemli olan son safhadır. Son safha Allah'a karşı hayranlık duyulur. Son safhada duyduğunuz şey, Allah'a karşı duyduğunuz şey hayranlıktır. Başka insanlara gelince onlardan önce hoşlanırsınız, sonra seversiniz Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi mutlak olarak sever. İster ki hep en güzel davranışlarla davranın. Hep içinizde Allah'ın sesi çınlar. İnsanların yaptığı bütün kötülüklerde mutlaka Allah onlara üzerindeki sesle yapmamaları gerektiğini belirtecektir. Sevgili kardeşlerim, insan öyle bir mahluktur ki başkalarına yardım ettikçe, onları mutlu ettikçe kendisi daha çok mutlu olur. Huzuru yaşar, saadeti yaşar. Neden? Hep etrafınızda insanlar vardır. Her birine verdiğiniz mutluluğun aynını
Allah da size yaşatır. Hatta iki katını da yaşattığı olur. Ama etrafınızdaki herkese karşı en güzel davranışlarda bulunursanız, hepsinin mutluluğundan pay alacağınız cihetle mutluluğunuz çok üst derecelere çıkar. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuz olasınız ki? Neden başkalarına kötülük edip sonra vicdan azabı duyasınız ki? Tam aksine insanları sevindirin. İnsanları mutlu etmeye çalışın. Onların mutluluğunu, her birinin mutluluğunun eşitini Allah da size yaşatsın. Ne kadar çok insana ne kadar çok mutluluk verebilirseniz, Allah da size onlara verdiğiniz mutluluğu yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu dünya ne yaparsanız yapın, belli bir süre yaşayabileceğiniz bir dünyadır. 100 sene yaşayın. 150 sene yaşayın. Ama sonunda öleceksiniz. Ölüm mutlaka gelip sizi bulacak. O zaman hesaba çekildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu hesapta aklanmak da var. Bu hesapta kara bir tablonun oluşması da söz konusu olabilir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onlar için gidilecek yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından çoksa, onlar da mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, eğer severseniz kötülük edemezsiniz. Severseniz siz dünyada mutlu bir hayat yaşarsınız. Huzur içinde bir dünya hayatı. İşte insanlar nefslerinin afetlerine dayalı davranışlarla başkalarına zarar verirler, onları rencide ederler, onları üzerler, huzursuz kılarlar. Ama Allah da onlara huzursuzluğu yaşatır. Huzursuzluk veren Allah Teala tarafından huzursuzlukla cezalandırılır. Kime kim kötülük etmişse bedelini hemen arkasından ödemek mecburiyetindedir. Bir vicdan azabı onu saracaktır. Bir başka ifadeyle Allah Teala bütün olayların hemen arkasından o olayın bedelini kişiye ödetir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan insanlar başka insanları sevenlerdir. Onların üzülmelerine gönülleri razı olmayanlardır. Eğer birisini üzerlerse bundan kendileri de
üzüntü duyarlar. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah'ın sizi insan olarak yaratmaktaki gayesinin bütün insanlara hizmet olduğunu unutmamalısınız. Ne demek istiyoruz? Siz başka insanlara hizmet ettiğiniz zaman, yardım ettiğiniz zaman onlar bundan mutluluk duyarlar. Ama siz de onların duyduğu mutluluğun aynını Allah'ın size yaşatmasıyla yaşarsınız. İş dünyanızda farkına bile varmadan bir huzurun, bir mutluluğun gelip sizi yakaladığını göreceksiniz. Başkasına her mutluluk verdiğiniz an, bunu siz de mutlaka yaşarsınız. Bunun bir gerçek olduğunu kendinize ispat ettiğiniz noktadan itibaren siz artık mutlu olmak isteyen birisi olacaksınız. Bunun yolununsa başkalarını mutlu etmek olduğunu öğreneceksiniz. O zaman dünyada düşmanınız kalmayacak. Yani sizin düşman olarak kabul ettiğiniz kimse kalmayacak. Ne demek? Onlar size düşmanca davranabilirler. Ama siz onları düşman olarak o zaman göremezsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra size düşmanlık edenlere sadece acırsınız. Onların cehennemde çekecekleri size gösterilir. O zaman onlara gerçek anlamda acırsınız sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki onları değiştirmek, onları güzele sevk etmek, onların da sizin gibi başkalarına mutluluk veren insanlar olmasını sağlamak sizin elinizde olmayacaktır. Hiçbir zaman başka insanlara hükmedemezsiniz. Gayretleriniz onları ikna yoluyla olabilir sadece. Kim bir başkasına güzel bir davranışla davrandığı takdirde davranırsa ondan da güzel bir davranışın geri dönmesi eşyanın tabiatına uygun olan sonuçtur. Öyleyse sizin güzel davranışlarınız, başkalarına mutluluk ulaştıran davranışlarınız, başkaları için mutluluk kaynağıdır. Karşılığında onlar da size mutluluk verecek davranışlarda bulunacaklardır. O zaman Allah Teala'nın neden başkalarına güzel davranışlarda bulunmanız lazım geldiği konusundaki emirleri verdiğini daha üst seviyede bir yaşantıyla idrak edeceksiniz. Sizin için mutluluk ve huzur kaynağı olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Sevmeyi yaşamalısınız. Sevmek hepiniz için en güzel duygu. Sevilmeyi satın almak isteyen herkes bunun bedeli olan sevmeyi ödemelidir. Nasıl çarşıya pazara çıktığınız zaman parayı verirsiniz, karşılığında da ihtiyacınız olan şeyi satın alırsınız. İşte tıpkı bunun gibi sevginin bedeli sevgidir. Severseniz bu zaten davranışlarınızdan açık bir şekilde belli olur. Nefret de öyledir. İşte Allah-u Teala'nın hepinize emrettiği, tasavvuf mensuplarına emrettiği şey sizden nefret edenleri de sevebilmenizdir. O zaman onlara kızamazsınız sevgili kardeşlerim. O zaman onlara sadece acırsınız. Sadece bu dünyada yaşadıklarını ve hayatlarının bu dünyada biteceğini düşünen insanlardır onlar. Ama sonsuz bir cennet hayatı veya bir cehennem hayatı sizin bir tek dileğinize bakar. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, gerçek anlamda bir dilek sizi mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Bu dilek sizi mürşidinize tabiyete götürür. Tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin tezkiyesi başlar. Ve nefsiniz tezkiye olana kadar, yani %51 nurla dolana kadar Allah sizi boş bırakmaz. O gerçekleştirir bunu. Gayesi nedir? Başlangıçtaki sıfır noktaya sizi tekrar ulaştırmak. Başlangıçtaki sıfır nokta neydi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. -100. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doluydu. +100. 100 ve 100, biri negatif, biri pozitif olarak terazinin sağ ve sol taraflarını temsil eder. Netice sıfırdır. Denge sağlanmıştır. Biri aşağıda, biri yukarıda değildir. İkisi aynı hizadadır. 100'e karşılık 100. Bunu 90'a karşı 110 yaparsanız taraflardan birinin ağır geldiğini, diğerinin yukarıda kaldığını göreceksiniz terazide. Allah-u Teala insana ruhundan üflüyor. %100 haslet. Nefsi de bir vücut olarak ona veriyor. %100 afet. %100 afete mukabil, %100 haslet dengeyi sağlıyor. Ama Allah-u Teala böyle bırakmıyor ki sizi. Diyor ki, size verdiğim ruh var ya, o emanettir. O emaneti bana ulaştırmakla mükellefsiniz diyor Allah-u Teala. Kim o emaneti Allah'a ulaştırırsa, o zaman onda pozitif bir değer kalmıyor. İşte bunu sağlamayı Allah-u Teala başka bir dengeyi kurmakla oluşturuyor. O, nefsinizin kalbindeki afetleri 7 kere 7, 49, 7 tane gök katı boyunca %7'lik nur birikimleriyle nefsinizin kalbi fazılarla dolacaktır. Ve başlangıçta aldığınız %2 rahmet birikimiyle de nefsinizin kalbindeki nurlar ruhunuzu Allah'a ulaştırır. O noktaya kadar nefsinizin kalbine bu nurları yerleştiren de Allah'tır. Size zikri bir sevgi halesi içinde yaşatır.
Zikri isteyerek, bilerek, severek yaparsınız. Ta ki ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşsın. Ve o noktada %2 artı %7 × 7 = 49 nur birikimi. Nefsinizin kalbinde %51 nurun husule gelmesini ve yerleşmesini sağlar. Başlangıçta neydi nefsinizin kalbi? %100 afetti. Kapkaranlıktı. Şimdi yarıdan biraz daha fazla aydınlanmış oldu. Bu dengeyi sağlamaktan muradı ne Allah-u Teala'nın? Çünkü o başlangıçta size o dengenin aynını vermişti. Nefsinizin kalbi %100 afetle doluydu. Ama ruhunuzun kalbi de hasretle doluydu. Gene yüze karşı yüzlük bir denge ya da 50'ye karşı 50'lik bir denge söz konusuydu. Toplamı yüz ediyordu. Öyleyse Allah-u Teala başlangıçtaki dengeyi, teraziyi, adalet terazisini nefsinizin afetlerine karşı hasretler vermekle sağlayan Allah, sizin de ruhunuzu Allah'a göndermenizden sonra geriye kalan nefsinizin afetlerinin %51'e ulaşmasına kadar geçen devrede o bunları gerçekleştirir. Sizi aynı dengeye kısa bir zaman içerisinde mutlaka ulaştırır. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi başlangıçtaki %2 yurdunla beraber ruhunuzun gök katlarında yükselmesi boyunca %2 devamlı artacaktır. İşte böyle bir sonuç neticede %51 nura karşılık 49 artı 2 %51 eder. Geriye %49 kalır. Nefsinizin kalbi %49 nurlarla dolu. %51'de %49 afetlere dolu. %49 afetlere karşılık %49 artı 2 yani %51 nur. İşte aynı denge bir defa daha sağlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir sohbetin daha sonuna ulaştık. Sizlere olan sevgimizin boyutunu sözlerimizden anlıyorsunuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allah'a masal ala Muhammed Ezzübillahimineşşeytanirracim. Hay Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddini İyâken a'budu ve iyâken nestaîn. İstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velâddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Ezzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yudum yudum içmek için gene bir aradayız. Allah'ın bir zikir sohbeti. Konumuz ruhun Allah'a ulaşması. Hani şu ruh vücuttan çıkarsa İnsan ölür, insana hayat veren ruhtur safsatasını uyduranlara bir cevap olmak üzere. Ruhun Allah'a nasıl ulaşacağını sizlere anlatmak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, baştan başlayalım konumuza. İslam veya kainatın tek dini, hangisini kullanırsanız kullanın, ikinci bir din hiç olmadı. İslam dini, Allah'ın yegane dini, Hazreti İbrahim'in hanif dini, bütün peygamberlerin tek dini, işte bu din. Sizlere bahsettiğimiz, bütün boyutlarını öğretmeye çalıştığımız bir din. 28 basamaktan oluşuyor, Vel Asr suresine göre. 4 tane 7 basamak. Öyleyse ilk 7 basamağı söyleyelim. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Madde 1. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Ve Allah-u Teala tarafından seçiliyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyor da başkalarının da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyorsak kesinlikle seçilmemiz mümkün değil. O zaman kalbimizde ya zayıf var, ya maraz var, Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir hususu gerçekleştirmek istemiyoruz, karşı çıkıyoruz, başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyoruz. O takdirde Allah-u Teala tarafından seçilmeyenlerdiniz. Seçilenler %90'ı her zaman aşar. Seçilmeyenler çok azınlıkta kalırlar. Onlar Allah'ın dostu olmayanlardır. Ve ikinci basamakta genel olarak seçiliriz. Önemli olan üçüncü basamağa geçiştir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse üçüncü basamağa geçemez. Birinci ve ikinci basamakta yaşayıp da üçüncü basamağa atlayamayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. 28 basamaklık bir spektrum içerisinde insanların %90'dan fazlası ilk iki basamağı işgal edenlerdir. Üçüncü basamak ve yukarısı hep %10'un altındaki insanlar tarafından işgal edilir. Öyleyse üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Diliyorsak kurtulduk. Mutlaka Allah-u Teala bizi cennetine alacak demektir. Dilemeseydik bu mümkün değildi. İşte Allah-u Teala buyuruyor Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala diyor ki, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır.
onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın kesinlikle bir hüküm koyduğunu görüyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir, yetmez. O insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse her şey buradan başlıyor. Buna Allah'a yönelmek diyor Allah Teala. Enib kelimesi, münib kelimesi, yunib kelimesi,

Bu kelimeler her biri Allah'a ulaşmayı dinlemek anlamına kullanılıyor. Allah'a yönelmek üçüncü basamakta başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Ve mutlaka Allah-u Teala ona 5-6 aylık bir hayat vermişse Allah onu mutlaka ruhen kendisine ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Allah-u Teala diyor ki kim bana Allah dilediğini kullarından kendisine seçer ve kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. Bir de Bakara 120'ye bakalım. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse bu hidayet Allah-u Teala tarafından 12 defa üzerimize farz kılınmış. 12 defa farz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On iki defa Allah-u Teala'nın farzı söz konusu. Birincisi Zümer 54 ve en iyi büyü görüyorsunuz burada kullandığı ifadeyi Allah-u Teala'nın en iyi büyü Allah'a yönelmek ve en iyi büyü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabı üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a ruhunuzu ulaştırın, ruhunuzu teslim edin. Fizik vücudunuzu muhsin kılın, fizik vücudunuzu teslim edin. Nefsinizi ahsen kılın, nefsinizi Allah'a teslim edin. Ve iradenizi 12 kademe nefsinizin kalbi müzeyyen olduktan sonra müzeyyen olan nefsinizin arkasından iradenizi de Allah'a teslim edin. Teslim müessesesi bunların hepsini birden içeriyor. Öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. İkinci ayet-i kerime Münimine ileyhi ve yettekun Rabbine yönel, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Münibine kelimesi, yünip kelimesi, ikisi de Allah'a yönelmek. Yönelen kişi mutlaka sırat-ı müstakim üzerinden ruhunu Allah'a ulaştıracak olan birisidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, üçüncü ayet-i kerimeye bakalım. Fecr 27-28 İrci'i ila Rabbike, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş, ruha sesleniyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Buradaki Allah'a kaçmak ve sığınmak müessesesi ruhun Allah'a ölmeden evvel Allah'a kaçarak Allah'a sığınması. Allah-u Teala her şeyden evvel bir sığınaktır. Allah-u Teala
Diyor ki Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Vallahu indehu husnul me'ab. Yemin olsun ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ahsen sığınaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ruhumuz ulaştığı zaman ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Bir başka ifadeyle Allah'a sarılır. İşte ruhumuzun Allah'a sarıldığı noktada ruh Allah'ta yok olmuştur. Allah'ın zatı kendisine ait olan ruhu geri almıştır. İnsana ruhumdan üfürdüm diyor. Allah Teala ruh Allah'a geri dönmüştür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruhun sığınağa dönmesi asıldır. Öyleyse ruhumuzun sığınağı Allah'ın zatıdır. Sığınak me'ab kelimesiyle ifade ediliyor. Sığınağa ulaşan da evvab kelimesiyle ifade ediliyor. Me'aba sığınan demek evvab. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Me'ab kelimesiyle evvab kelimesinin aynı kökten gelip gelmediğini gelin lügattan beraberce bakalım.

Evden dönülecek yerde hangi kökten geldiğini yazmıyor. İkisinde de evvap, evden geliyor. Rücu eden, geri dönen. Evapta vav var. Meapta vav yok. Öyleyse aynı kökten değil. Evet. Bunun dizaynı meap sığınılacak yer, Allah'ın zatı sığınılacak yerdir. Sığınaktır. Evvap da geri dönen, geri dönerek ulaşan anlamına geliyor. Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse ruhun Allah'a geri dönmesi. Beşinci ayet-i kerime Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Burada da enabe kullanmış Allah Teala. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yönelen kişi hangi yola tabi olacak? Sırat-ı müstakime. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhunu Allah'a ulaştıracak. Aynı yola tabi ol. Sen de yani Allah'a ulaşmayı dile. Böylece Allah'a yönel. Ondan sonra da sırat-ı müstakime tabi olarak bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allahu yedü darüsselamü ve yehdi ileyhi men yeşâ.

Yeti ila sırat-ı müstakim diyor Allah Teala. Yehdi men yeşayı ila sırat-ı müstakim. Allah oraya Allah'ın zatına ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaşır diyor. Ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de Nisa 175'te Allah'a ulaştıran yol olarak anlatılıyor. Ve Enam 87 ve 88'de de Allah'a ulaştıran, Allah'a hidayet eden yol olarak anlatılıyor. Selam yurduna davet eder ifadesi de teslim yurduna davet eder istikametinde, selamet yurduna davet eder, kendi zatına davet eder manasına geliyor. 7. ayet-i kerime Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ruhun Allah'a dönmesi söz konusu. Ruhun Allah'a dönerek Allah'a ulaşması söz konusu. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala.

Ve böylece 7 ayet-i kerime oldu. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala Rad 20 ve 21'de diyor ki: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar misaklerini bozmazlarsa? Vellezine, ve onlar yesulune, ulaştırırlar, vasıl ederler. Ma şeyi, emrallahu, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona, Allah'a, en yüsele, ulaştırmayı. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Burada ruhun Allah'a ulaştırılması bir emir olarak söyleniyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Allah'ın davetine üzerinize ölüm günü gelmeden evvel mutlaka icabet edin diyor. Allah'ın daveti ise belli, kendi zatına davet ediyor. Nerede görmüştük? Demin Yunus 125'te görmüştük. 9. ayet-i kerime oldu. 10. ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin devamında ise sakın sırat-ı müstakimin dışındaki öteki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki onların her biri sizi Allah'ın yegane kurtuluş yolundan ayırırlar, fırkalara ayırırlar diyor. Onuncu ayet-i kerime, 11. ayet-i kerime Maide 7. O gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Eleyhisselatü Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra bize diyor ki madem biz kalu dediler ki bela evet dedikten sonra Allah-u Teala diyor madem ki ben sizin Rabbinizim öyleyse size emrediyorum. Ey ruhlar, bana fizik vücudunuz hayattayken geri döneceğinize dair misak verin. Ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair bana ahd verin. Ey nefsler, nefsinizi tezkiye, daha sonra da tasfiye edeceğinize dair, yani bana teslim edeceğinize dair bana yemin verin diyor Allah Teala. Ve sonra da soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki işittik. Öyleyse hadi bakalım diyor Allah Teala, madem işittiniz yeminlerinizi verin bakalım, yemin, misak ve ahd. Ruhumuzda, betçimizde, nefsimizde Allah Teala'ya yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah'a teslim olacaklarına dair. Ruhumuz misak veriyor, fizik vücudumuz ahd veriyor, nefsimiz de yemin veriyor. Allah Teala bunun üzerine onlardan
ikrar almak üzere soruyor. İtaat ettiniz mi diyor. Atana diyoruz, itaat ettik. Evvela sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz, biz işittik. Ondan sonra soruyor, emrime itaat ettiniz mi? Atana diyoruz, itaat ettik. Ondan sonra da Allah Teala diyor ki, misakinizi üzerinize farz kıldım. Allah Teala diyor ki, size ahdim var. Ahdimi mutlaka yerine getirin. Ve bi ahdillahi efu ifadesiyle söylüyor bunu. Ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana teslim edin diyor Allah Teala. Ve diyor, bunların hepsini bana teslim edeceğinize dair bir de bu ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin ve Allah-u Teala'nın emrini yerine getireceklerine dair verdikleri yemin, misak ve ahdinizi başkalarına da anlatacağınıza, öğreteceğinize dair bana misak verin diyor Allah-u Teala. Ahdimi yerine getireceğinize, yani ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizi de Allah'a teslim edeceğinize dair bir de bu yemin, misak ve ahdinizi saklamayacağınıza, gizlemeyeceğinize, başka insanlara da anlatacağınıza dair bana misak verin diyor Allah-u Teala. Misakin orada iki manası var. Bizden Allah-u Teala kesin bir söz, misak alıyor. Dört vücudumuzun da teslimesi, üç vücudumuz ve irademizin teslimi söz konusu. Bir de bunların hiçbirini gizlemeyeceğimizi, insanlara mutlaka anlatacağımızı Allah-u Teala bizden misak alarak garanti altına alıyor. Onun için Araf 172'de diyor ki Allah Teala, kıyamet günü ben Adem Aleyhisselam'ın sırtından onların hepsinin ruhlarını çıkardım. Onların çocuklarının ruhlarını çıkardım. Onlardan da onların ruhlarını çıkardım. Onların fizik vücutlarını çıkardım. Ve onları ruh ve fizik vücut olarak nefslerine şahit tuttum. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Neyden haberdar değildim demesinler diye? Ahdimizden haberdar değildim. Misakimizden haberdar değildik demesin diye. Öyleyse insanoğlu kıyamet günü geldiğinde ben bundan haberdar değildim diyebilir. Ama bunu diyememesi için Allah-u Teala diyor ki ezelde onların hepsinden misak aldım. Misaklerini de üzerlerine farz kıldım. O misakimizde diyor ki Allah-u Teala, bunu herkese söyleyeceklerine dair, saklamayacaklarına dair onlardan kesin söz, misak almadık mı biz diyor Allah-u Teala. İşte o misak Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misak irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. Ve ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusu. Bu ruhumuzla Allah arasındaki misak. Allah arasındaki bir yemin, ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a teslim edeceğiz. Allah Teala tam 12 defa üzerimize farz kılmış. 12.'si de Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum an tu'addül emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri sahibine, sahiplerine teslim etmeyi, teslim etmenizi emreder diyor. Allah emanetleri onların ehline, onların sahibine teslim etmenizi emreder. Ruhunuz emanet bir, fizik vücudunuz emanet.

ceza müessesesini koymuş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Kazandığı dereceler itibariyle. Ne demek istiyor? Kazandığı dereceler itibariyle cehenneme gidecek olanlar, dereceler itibariyle durumu hangi standartta olanlardır? Bunun cevabı Ali İmran suresi, bunun cevabı Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinde. Müminin 102'de diyor ki Allah Teala kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazla ise onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hüsrandalar, gidecekleri yer cehennem, ebediyen cehennemde kalmak durumundalar. Çünkü ne diyordu Allah Teala? Kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Yani hüsranda olanlar bu insanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir vaka ile karşı karşıyasınız. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a döndürmekle, iade etmekle, teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. 100'den fazla ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a dönmesiyle alakalı. Ve buna rağmen insanların bir kısmı ruh insana hayat verir. Eğer ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyorlar. Bunu demekle kalmıyorlar. 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirinin hemen hepsinde aynı şey var. Ruh insana hayat verir ve ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Sadece ölenlerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Hayattayken kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir şeytanın tuzağı. Çünkü insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman üçüncü kat cennetin sahibi olurlar. Şeytan da bunu hiç istemez. İster ki bütün insanlar kendisiyle beraber mutlaka cehenneme girsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların topyekun cehenneme gitmesi bir takım insanların şiarıdır, hedefidir. Allah Teala bu insanlardan bahsediyor. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki biz kitaplarla, indirdiğimiz kitaplarla insanlara beyinelerle, ispat vasıtalarıyla anlattık ki ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını, hidayeti. İşte insanlardan her kim benim ayetlerimi diyor Allah Teala ve hidayeti o kitaplarla insanlara ispat vasıtalarıyla bildirdiğim, emrettiğim hidayeti gizleyenler, ketmedenler var ya diyor. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de lanet eder diyor. İşte kim derse ki ruh insana hayat verir. Hiç kimsenin ruhu hayattayken

Allah'a ulaşamaz. İşte onlar Allah'ın lanetine muhatap olacak olan zavallılardır. Ve kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi başka insanları da Allah'ın yolundan saptıran zavallılardır. Onların durumunu bakın Allah Teala ne kadar net anlatıyor. Ali İmran Nisa affedersin Nisa 167 168 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kaddalû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehtiyehum tarîka illâ tarîka cehenneme halidîne fîhâ ebedâ. Ne diyor Allah Teala? Onlar kâfirlerdir diyor. Ve Allah'ın yolundan men ederler diyor. Başka insanların da kendileri sırat-ı müstakim üzerinde değillerdir. Başka insanların da ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırarak Allah'a döndürmesini engellerler, men ederler insanları diyor Allah'ın sebilinden. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Onlar hem kafirdirler diyor, hem de zalimdirler diyor Allah Teala. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler diyor. Allah onlara asla mağfiret etmez. Eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah Teala 10 tane insanla onları mürşitlerine ulaştıracaktı ve ondan sonra da ruhları Allah'a doğru yola çıkacaktı. Allah'a ulaşacaktı. Ama mürşitlerine ulaştıkları zaman Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti. Onlara mağfiret edecekti. Furkan suresinin 69-70. Ayetleri gereğince Allah onları mağfiret etmez diyor, onların günahlarını sevaba çevirmez. Şimdi bakalım ne diyor Allah Teala Furkan 69 ve 70'te? Diyor ki onlar ki günahları çok olanlardır. Cehenneme gideceklerdir onlar diyor Allah Teala ve günahları da artacaktır. Ama kim tövbe eder de mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine, amülü salihata başlarsa Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir, günahlarını sevaba çevirir ve onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar diyor. Tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar diyor. Öyleyse Allah'a insanların dönüşü sırasında bir de günahlarının sevaba çevrilmesiyle söz konusu. İşte Nisa 168'de Allah Teala onu söylüyor. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dileselerdi 10 tane insanla mürşitlerine ulaştıracaktı Allah Teala. Tövbe ettikleri zaman da günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Allah onlara mağfiret etmez diyor. Ve onları asla tarika müstakime, yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Allah onları ancak cehennem yoluna, sırat-ı cehenneme ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hem kafirlerdir hem de zalimlerdir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin küfürde olduğu kesin. Çünkü kalbinde küfür yazıyor ve Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece
O kişiyi Allah Teala mümin standartlarında kabul etmediği gibi onların hepsini dalalette kabul ediyor ve hüsranda kabul ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşabilir. Öyleyse üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Eğer dilersek derhal Allah Teala bu talebi işitiyor, biliyor ve görüyor ve derhal Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor bizim üzerimizde. Bu tecelli gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarımızdaki bakrayı, kalbimizdeki ikindite alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Ondan sonra Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Ama bu kadarı bile, yani gözlerimizdeki icab-ı mestürenin alınması, kulaklarımızdaki bakranın alınması, kalbimizdeki ikindetin alınması ve yerine ihbatın konulması bizim günahlarımızın bir kısmını mutlaka Allah Teala'nın örtmesine sebebiyet veriyor. Öyle uygun bir şekilde günahlarımızın bir kısmını örtüyor ki sevaplarımız günahlarımızdan mutlaka fazla oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda değillerdir diyor Velhasır suresi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin sevapları günahlarından fazla. Ne olacak? Bu kişinin üzerinde Allah Teala tecelli edecek. Kalbine ulaşacak kişinin, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Ondan sonra da kalbinin göğsünü şer edecek kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime şerh eder ve teslimi açar diyor. İslam'ı açar diyor Allah Teala. Ondan sonra zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze geliyor. Göğsümüzde bakıyor ki yol açılmış. O şifreye göre dizayn edilmiş olan Allah'ın nurları göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Kalbimize ne rahmet ne de faz giremiyor. Ama rahmet nurları sızabiliyor. Bu sızıntının başladığı nokta 11. basamaktayız. Nefsimizin kalbine giren bu rahmet sızan bu rahmet nurları nefsimizin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluruz. İşte o huşu sahibi olma noktasında Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın zikri iki nur indiriyor ama bir tanesi aktif rahmet. Onunla huşu sahibi oluyoruz. Çünkü tekil kullanmış Allah Teala orada. Ve ondan sonra kişiye Allah Teala mürşidini gösteriyor ve kişi 11. basamakta, affedersiniz 13. basamakta, 11. 10. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 11. basamakta zikir yapmaya başladı. 12. basamakta nefsinin kalbine %2 rahmet sızdı. 13. basamakta mürşidini gösterdi Allah Teala ona. 14. basamakta kişi mürşidine ulaştı. Ulaştığı zaman bu kişi Allah Teala'dan 10 tane nimet alır. Birinci nimet başın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. İkinci nimet kalbinin mührünü açar Allah Teala. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır, atar ve kalbin içine imanı yazar Allah Teala. Dördüncü nimet mücadele 22.
onların üzerine, başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar yedidilirler, desteklenirler. Yani ruh orada kalır onların başının üzerinde. Onların kalbinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Sonra mı? Sonra o kişinin günahlarını demin anlattığımız gibi Allah Teala sevaba çeviriyor. Beşinci nimeti. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Altıncı nimeti. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Rahmet ve sıfaz ve salavat nurları geliyor o kişinin göğsüne. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalpte artık küfür kelimesi yok. İman kelimesi var. İman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. İşte bu nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefsin kalbinde giderek Allah-u Teala'nın nurları daha üst seviyede birikmeye başlıyor. Öyleyse buradaki dizayna bakıyoruz beraberce sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dizayn o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıktığı bir noktayı gösteriyor. Nefsi nefsinin kalbine gelip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayan fazıllar sebebiyle giderek tezkiye olacak. Fizik vücut nefsin kalbinde biriken fazıllar kadar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Neden? Çünkü nefsin kalbinde afetler var ve şeytan bu afetlere tesir edebilir. Afetler azaldıkça şeytanın hakimiyeti alanında ona paralel olarak azalacak. Yerini alan, o afetlerin yerini alan fazıllar tıpkı ruhun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse nefs tezkiyesine başladığımız noktadan itibaren nefsimizin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. %1, %2 derken %7'ye ulaşınca vücudumuzun içine bir rehine olan nefsimiz birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla açar. Açma yetkisinin sahibidir. Ve ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmarenin %100 afetlerle dolu olan kalbimizdeki muhtevası %2 rahmet birikimi, %7 de fazilet birikimi. Bundan sonra her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselecektir. Nefsi emmare Allah-u Teala diyor ki Hazreti Yusuf ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Aman Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emmare %7 nur birikimi. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Allah-u Teala nefsimizin kalbini %14 fazılarla donatmış durumda. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, o levvame nefse kasem ederim diyor. Allah Teala nefsimizi levham etmeye başlıyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülkime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse fücuru ve takvası, şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Ruhumuz üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mutmainne Allah'tan razı oluyoruz. Affedersiniz, mutmain oluyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Allah Teala diyor ki Ela bi zikrillahi mutmain tatmeyunul kulübü. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmaine ulaştığımız zaman Allah'ın bütün
verdiklerinin bizim için mutlaka yeterli olduğunun kesin olarak farkına varıyoruz. Hırsımız yok oluyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi, Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da birden bizden razı oluyor. Fecr 27 ve 28'de diyor ki Allah Teala, ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci ila rabbiki radiyeten vardiye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Birisi radiye, biz Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz 5. katta. Birisi mardiye, Allah bizden razı oluyor. Ruhumuz 6. katta ve ruhumuz Allah'a doğru, Allah'a dönüyor. Ve nefsi Tezkiye Fatır Suresi 18. ayet-i kerime فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner. Allah Teala Şura 13'te diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır sevgili kardeşlerim. Ve kişi böylece hidayete erer. İşte 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah ulaştırır ruhumuzu kendi zatına. Ve sonra ne olur? 22. basamakta sonra ruhumuz Allah'a, Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'a sarılır. Nisa 175'te diyor ki Allah Teala kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de onları Allah'a ulaştırıyor ve kişi Allah'a sarılıyor. Yani Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde demin söylediğimiz gibi Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Ruh sığınağa sığınıyor ve evap oluyor. Allah'a geri dönen, geri dönerek ulaşan. İşte ruhumuz bu standartlar içinde Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur ve bu velayetin birinci makamıdır. Allah'ın zatında yok olmak, bu makama fenafillah deniyor. Velayetin 7 makamından birincisi. Bu akşamki konumuz buraya kadar. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması. Ne olmuştur ruhumuz? Allah'tan gelmişti, üfürülmüştü bize. Bizde bir emanetti ve emanet sahibine Allah'a iade oldu. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi gereğince ruhumuz Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırdı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, birinci basamaktan 22. basamağa kadar bir bütün içerisinde ruhumuzun Allah'a ulaşmasının evvela her şeyden evvel üzerimize 12 defa ölmeden evvel ulaşmasının üzerimize 12 defa farz olduğunu gördük. Ve ruhumuzun 2 defa Allah'a ulaşması söz konusudur. Bir ölümden evvel, bir de ölümden sonra. Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar diyor yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a milaki kılacaklardır. Mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu edecektir. Bir defa daha geri dönecektir. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz, eğer siz hayattayken onu Allah'a ulaştırırsanız, öldüğünüz zaman tekrar gelecektir. Azrail aleyhisselam ve ölüm meleklerinden vazifeli kıldığı o ruhunuzu alıp, 7 tane gök katını aşıracak, Sedretül Münteha'ya kadar beraber çıkacaklardır. Melek orada kalacaktır, ruhunuzsa ölümden sonra bir defa daha Allah'a dönecektir. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim hakikatlerine dikkatle bakın. Allah Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzere Allah'a ulaştırmasını, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, sonra da iradenizi Allah Teala'ya teslim etmenizi ve böylece Allah'ın hem dünya saadetine hem de cennetlerin en üstüne layık olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtuhu.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde gene birlikteyiz. Nahl suresinin 119. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme inne rabbeke lillezine amilus su'e bi cehaletin sümme ta'u min ba'di zalike ve aslehu inne rabbeke min ba'diha le gafurun rahim. Sümme sonra kelimeler. İnne muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin. Lillezine o kimseler için, o kimselere amilü esve kötü amel yaptılar. Bir cehaletin cehaletle, cahillikle bilmeyerek sümme sonra tabu tövbe ettiler. Min badi zalike bundan sonra ve aslehu ve ıslah oldular. Nefsi ıslah edici amel yaptılar. İnne muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin. Min badiha ondan sonra le gafirun elbette gafurdur, muğfiret edendir. Rahimin rahmet edendir, rahmet nuru gönderendir. Cümleciklere geçiyoruz. Sümme inne rabbeke sonra muhakkak ki senin Rabbin lillezine amilus su'e bi cehaletin cahillikle kötülük yapan kimseler için sümme tâbe min ba'di zâlike sonra bunun arkasından tövbe ettiler. Ve aslehu ve ıslah oldular. Nefsi tezkiye ettiler. İnne rabbeke min ba'diha mutlaka senin Rabbin ondan sonra ve gafurun rahim elbette gafurdur. Mağfiret edendir ve rahimdir. Rahmet nuru gönderendir. Şimdi cümleleri yapalım. Sonra muhakkak ki senin Rabbin cahillikle kötülük yapıp sonra bunun arkasından tövbe edip ıslah olanlar nefslerini tezkiye edenler. Nefslerini tezkiye edenler için ondan sonra mutlaka elbette gafurdur. Islah olanlar için, nefslerini tezkiye edenler için ondan sonra mutlaka gafurdur ve rahimdir. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylemek istediği bir şey var. İnsanlar cahillikle bilmeden kötülük ederler. Nefslerinin afetleri olduğu için başkalarına kötü davranırlar. Onların kalplerini kırarlar. Onları üzecek şeyler yaparlar. Böyle bir dizaynda bu kişiler için günah kazanmak, derecat kaybetmek söz konusudur. Ama eğer
o kötü kişiler, bu kötülükleri yapan insanlar sonra Allah'a ulaşmayı dilerlerse ve bunun arkasından Allah Teala onlara 10 tane yardımda bulunursa, 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaştırırsa ve onlar mürşitlerin önünde tövbe ederlerse ve nefs tezkiyesine başlayarak nefslerini ıslah ederlerse, nefslerin ıslah edilmesi demek bu kişilerin en az ruhlarını Allah'a ulaştırması demek. En az nefslerini tezkiye etmesi demek. Allah'a ulaşmaları demek. Evliya olmaları demek. O zaman diyor Allah Teala ondan sonra mutlaka gafurdur ve rahimdir. Ne demek istiyor Allah Teala? Burada Allah Teala ıslah olanlar diyor. Islah olanlar nefslerini sadece Allah'a ulaşacak seviyede, tezkiye edecek seviyede ıslah edenler değil. Fizik vücutlarında nefslerini de Allah'a teslim ederek ıslah olanlar için bir mağfiret söz konusu. Salah nurunun verilmesinden sonraki mağfiret. Allah-u Teala ıslah aslahu ifadesinden amel-i salihat yapmakta olanları kastedebilir. O zaman da bu mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi on dördüncü basamaktaki bir olgudur. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Yalnız orada Allah Teala genellikle amel-i salihat ifadesi kullanıyordu. Hem Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde onlar ki nefsi ıslah edici amel yaparlar, amel-i salihat yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Allah bütün müminleri kadın olsun, erkek olsun cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır buyuruyor Allah Teala. Furkan 70'te de kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine ıslaha nefse başlarsa Allah onları mağfiret eder. Onların günahlarını, seyyiatlerini hasenata çevirir diyordu. Öyleyse Allah Teala cahillikle kötülük ettikten sonra bunun arkasından tövbe edip ıslah olanlardan bahsediyor. Hem gafurdur hem de rahimdir kullandığına göre ıslah kelimesini nefsi ıslah edici ameller istikametinde kullanıyor demek daha doğru olur. Çünkü Allah Teala sadece gafurdur deseydi o zaman salah makamının dördüncü mertebesine kadar olan kesim devredeydi demektir. Salah makamının dördüncü mertebesini o zaman alırdı. Konu ıslah olmuş bir nefs. Nefsini ıslah etmiş kişi. Ondan sonra da Allah Teala ona nefsi ıslah edildiği için mağfiret ediyor. Yani nefsindeki bütün afetleri temizlemiş. Nefsini de Allah'a teslim etmiş. Ve bu teslimden sonraki salah makamında Allah Teala'nın ona mağfireti söz konusu olacaktı. Ama burada hem gafur kelimesi hem de rahim kelimesi geçiyor.
Allah'ın rahmetini göndermeye başlaması ve mağfiret etmesi 14. basamaktaki bir olgudur. Burada Allah Teala'nın Nas Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde bahsettiği husus, kişinin 14. basamaktaki mürşidine ulaştıktan sonra Allah'tan aldığı nimetlerle birlikteki durumudur. Bismillahirrahmanirrahim. Ve 120. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten lillahi hanifa ve lem yekû minel müşrikîn. Kelimeler inne muhakkak ki İbrahim'e, İbrahim aleyhisselam kâne oldu idi ümmeten bir ümmet kâneten kânitün olan yönelen lillahi Allah'a Allah için hanifen hanif olarak tek bir Allah'a inanan olarak ve lem yekû ve olmadı minel müşrikîn müşriklerden. Ve cümlecikler İnne İbrahim'e kâne ümmeten muhakkak ki İbrahim aleyhisselam bir ümmet idi. İnne İbrahim'e kâne ümmeten muhakkak ki İbrahim aleyhisselam bir ümmet idi. Kâniten lillahi hanifen Allah'a hanif tek Allah'a inanan olarak kânitin olan Allah'a hanif olarak kanitin olan yani yönelen

Ve lem yekû minel müşrikin, ve o müşriklerden olmadı. Şimdi cümlecikleri topluyoruz. Muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam Allah'a hanif, yani tek Allah'a inanan olarak, hanif olarak kanitin olan, yönelen bir ümmet idi ve o müşriklerden olmadı. Hanif kelimesi üç mana ifade eder. Tek Allah'a inanan, bir, tek bir toplum oluşturan, iki, tek bir toplum, tek bir cemaat. Allah yolundaki insanların oluşan tek bir cemaat oluşturan. İki, yani Allah'ın zatında vahdet, cemaatte cem veya tevhid. Üçüncüsü, Allah'a teslim olan. Üç tane özelliği var hanif kelimesinin. İslam kelimesinin üç özelliği aynen onda da var, hanif kelimesinde var. Zaten İslam kelimesi, hanif kelimesinin Arapçası. Allah'a teslim olan demek. Ve o müşriklerden olmadı. Müşriklerden olması mümkün olabilir miydi? Hem tek Allah'a inanıyor, açık şirki yok, hem de tabiyetini gerçekleştirmiş ve Allah'a yönelmiş, Allah'a dört emanetini teslim etmiş birisi. Elbette o müşriklerden olamazdı. Ne açık şirkin ne de gizli şirkin sahibi olamazdı. Bismillahirrahmanirrahim. 121. ayet-i kerime. Şakiren li en umih işte bahu ve hüdahu ila sıratın müstakim. Şakiren, şükreden, li en umihi, onun nimetlerine, li için, en umi nimetleri, hi onun, onun nimetleri için şükreden, yani nimetlerine şükreden, iştebahu onu seçti ve hudahu ve onu ulaştırdı, hidayete erdirdi, ila sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime, Allah'a yönlendirilmiş, Allah'a ulaştıran yola. Cümlecikler, şakiren li en umihi, onun Allah'ın nimetlerine şükredici idi. İşte bahu, Allah onu seçti. Ve hudahu ila sırat-ı müstakim, ve onu sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet etti, ulaştırdı. Gene Hazreti İbrahim'den bahsediyor Allah Teala. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Onun Allah'ın nimetlerine şükredici idi. Allah onu seçti ve onu sırat-ı müstakime, yani Allah'a ulaştıran yola hidayet etti, ulaştırdı. Bakınız burada Allah Teala diyor, Allah onu seçti. Sonra onu sırat-ı müstakime ulaştırdı. Bakalım şimdi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Burada Allah-u Teala
bir evvelki ayette Hazreti İbrahim'in kanitin olduğunu söylemişti. Kanitin yönelen demek. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hazreti İbrahim tek Allah'a inanıyordu ve Allah'a teslim olmaya inanıyordu. Bu sebeple Allah'a ulaşmayı diledi. Allah ne yapacaktı onu? Kendisine ulaştıracaktı. Hazreti İbrahim Allah'a ulaşmayı ve teslim olmayı diledi. Allah-u Teala da onu mürşidi olan Cebrail Aleyhisselam'la karşılaştırdı. Ve Cebrail Aleyhisselam Hazreti İbrahim'e tövbe verdi. Hazreti İbrahim Allah'a yöneldiği için Allah Teala Hazreti İbrahim'i 14. basamakta Cebrail Aleyhisselam'la karşılaştırdı ve Cebrail Aleyhisselam'a tabi olan Hazreti İbrahim ruhunu Allah'a doğru yola çıkardı. Allah'a evvela yöneldi, Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah onu ölürken diri yaptı. İkinci basamakta Allah Teala Hazreti İbrahim'i seçti. Ve bir evvelki ayet-i kerimede, ayet 120'de, Nahl Suresi'nin 120. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İbrahim'in kanetin olduğunu söylüyor. İşte kanetin olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah onda gözündeki icabı mesleği, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki hikmeti aldıktan sonra Allah'a yönelen Hazreti İbrahim'i Allah kendisine ulaştırdı. Nereye ulaştırdı? Önce sırat-ı müstakime. Sırat-ı müstakim nereye ulaştırdı? Allah'a ulaştırdı. Ama burada sırat-ı müstakime ulaştırdığı kadar kesim var. Yani 14. basamağa kadar getiriyor bu ayet bize. Nahl Suresi'nin 121. ayet-i kerimesinde Hazreti İbrahim'in hayatından bir kesit veriliyor. Allah'ın seçtiği ikinci basamaktan başlıyor kesit. Allah'ın Rahim esmasıyla, Rahman esmasıyla tecellisi bir evvelki ayet-i kerimede. Ne olmuş? Tek Allah'a inanıyordu Hazreti İbrahim ve kanitin oldu. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'a yöneldi. Daha sonraki ayet-i kerime Allah'ın onu seçtiğini, daha evvelki işlemi daha sonraki ayet-i kerimede anlatıyor Allah Teala ve onu Allah'a yönelen kanetin olan Hazreti İbrahim'i sırat-ı müstakime ulaştırdı. Yani olay zaten Allah-u Teala bir evvelki ayette de 119. ayet-i kerimede de Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir diyor. Nefsi ıslah edici ameller yaptığını söylüyor Hazreti İbrahim'in. Yani 119. ayet-i kerimede mürşidine ulaşmış, nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlamış nefs tezkiyesine. Yöneldiğini anlatıyor 120. ayet-i kerimede.
121. ayet-i kerimede başından almış Allah-u Teala. Allah onu seçti ve sırat-ı müstakime ulaştırdı diyor. 14. basamağa girişi netleşiyor. Ve 122. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ateynahu fid dünya hasene ve innehu fil ahireti le mines salihin. Ve ateynahu, biz ona verdik. Fi ed dünya, yani fi dünya, dünyada haseneten, haseneler, güzellikler, iyilikler, pozitif dereceler. Ve innehu, ve çünkü o, muhakkak ki o, fi el ahireti, ahirette, le elbette, mutlaka, min den es salihin, salihlerdendi. Ve ateynahu fid dünya haseneten, ve ona dünyada haseneler verdik. Ve ona dünyada hak ettiği haseneler, yani pozitif dereceler verdik. Ve innehu fil ahireti mine salihin, ve muhakkak ki ahirette elbette salihlerdendi. Yani salah makamının sahibi olduğunu da ifade ediyor Allah Teala Hazreti İbrahim'in. Her ayette ayrı bir cepheden almış Hazreti İbrahim'in nasıl kemal derecelerinde ilerlediğini anlatıyor Allah Teala. Evvela seçmiş, sonra Hazreti İbrahim Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Kanitin olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah'a yönelmiş. Allah da onun üzerinde 10 tane işlevi tamamlayarak onu sırat-ı müstakime ulaştırmış. Sırat-ı müstakime ulaşan Hazreti İbrahim ruhunu, veçini ve nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş ve salihlerden olmuş. Elbette salah makamının en üst mertebesine çıktı. Çünkü devrinin imamıydı. Hazreti İbrahim bir nebiydi. Yani peygamberdi. Ve 123. ayet-i kerime Nahl suresinin Summe evhayna ileyke enit tebi millete İbrahim'e hanife ve ma kâne minel müşrikîn. Summe, sonra evhayna, biz vahyettik ileyke sana enit tebi millete İbrahim'e, enit tebi tabi olmayı millete, din İbrahim'e, İbrahim aleyhisselam, Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmayı biz sana vahyettik diyor Allah Teala. Hanifen, hanif olarak, tek Allah'a inanan, yönelen olarak. Ve makane, ve o olmadı minel müşrikin, müşriklerden. Nahl suresinin 123. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki, cümlecikleri birleştirdiğimiz zaman, sonra da sana hanif, tek Allah'a yönelen, hanif olarak, tek Allah'a yönelen olarak İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olmayı vahyettik ve o müşriklerden olmadı. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Musa'ya da yaptığı, Hazreti İsa'ya da yaptığı talebi ulaştırmış. Hanif olarak, Hazreti İbrahim'in dininin standartlarına tabi olan birisi olarak Hazreti İbrahim'in dinine
tabi olmayı vahyettik diyor Allah Teala sana. Hazreti İbrahim'in müşriklerden olmadığını söylüyor bir defa daha. Her vesileyle Allah Teala bunu vurguluyor. Hazreti İbrahim ne açık şirkin ne de gizli şirkin muhtevasında değildi. Ne açık şirkin ne gizli şirkin içinde değildi. Asla müşrik olmadı. Müşriklerden birisi hiç olmadı. Ve 124. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ cu'i les septu allel lezi nehtelefu ve fihi ve inne rabbeke le yahkumu beynehum yevmel kıyameti fîmâ kânû fîhî yahtelifûn. Kelimeler innemâ sadece fakat oysa cu'ile kılındı es-sebtü cumartesi alellezîne ihtelefû alâ ellezîne ihtelefû alellezîne ihtelefû eğer kelimelerini ayırırsak alâ ellezîne ihtelefû ihtilafa düşenler üzerine fihi onun hakkında ve inne ve muhakkak rabbeke senin Rabbin le yahkumu elbette hüküm verecek beynühüm onların arasında yevmel kıyameti kıyamet günü fîmâ o şey hakkında kâni oldular fihi onun hakkında yahtelifûn ihtilaf ediyorlar innemâ du'ûles septu sadece cumartesi kılındı alellezîne ihtelefû fihi onun hakkında ihtilafa düşenlerin üzerine ve inne rabbike ve muhakkak ki senin Rabbin le yahkumu beynehum yevmel kıyameti kıyamet günü onların arasında elbette hüküm verecek fima kânü fihi yahtilifun hakkında ihtilaf etmiş oldukları şeyde sadece onun hakkında ihtilafa düşenlerin üzerine cumartesi kılındı balık avlama yasak kılındı. Yahudilere cumartesi balık avlamayı Allah-u Teala yasak kıldı. Ve muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü onların arasında hakkında ihtilafa düşmüş oldukları şeyde elbette hüküm verecek. Hakkında ihtilaf etmiş oldukları şeyde. Elbette hüküm verecek. Demek ki Allah Teala burada cumartesi gününde iş yapmayı, balık avlamayı İsrail kavmine yasak ettiğini söylüyor. Sebt cumartesi günü. İhtilafa düşmüş oldukları şey onun hakkında Allah-u Teala hüküm verecektir diyor. Ve 125. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Ud'u ila sebili Rabbike bil hikmeti vel mev'i zatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen inne
Rabbeke huve alemu bimen dalle an sebilihi.

Ahsenu en güzel. İnne muhakkak Rabbeke senin Rabbin hüve o alemu bilir bimen kimseyi kişiyi dalle dalalette oldu saptı. An sebilihi onun yolundan ve hüve ve o alemu bilir bi el muhtedin hidayete eren kimseleri. Udu ila sebili rabbike cümlecikler Rabbinin yoluna yani sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yola davet et. Bil hikmeti vel mevizatil hasenete hikmetle ve güzel pozitif dereceler kazandıracak öğüt ile.

Ve cadilhum billeti hiye ahsunu, onlarla en güzel şekilde mücadele et. İnne rabbeke huve a'lemu, muhakkak ki senin Rabbin bilir.

Bi mendalle an sebilihi, onun yolundan sapan kimseyi, dalalete düşenleri. Ve hüve alemu, ve o bilir. Bil muhtedin, hidayete ermiş olan kimseleri, hidayete erenleri. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Rabbinin yoluna, yani Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı müstakime hikmetle ve güzel pozitif dereceler kazandıracak öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin onun yolundan, sırat-ı müstakimden sapanları, yani dalalette düşenleri ve hidayete erenleri daha iyi bilendir. Daha iyi bilir. Ve hidayete erenleri daha iyi bilendir. Öyleyse her zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir mücadele söz konusu, bir sonuca ulaşmak söz konusu ve Rabbinin yoluna diyor hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Yani mücadeleyi onları kırarak, zorlayarak, onlara kötü davranışlarda bulunarak değil, en güzel şekilde mücadele et. Ahsen mücadelede bulun onlarla. Muhakkak ki senin Rabbin onun yolundan, sırat-ı müstakimden sapanları, yani dalalette olanları ve hidayet erenleri bilir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesinde Allah Teala en güzel şekilde diyor. Ve cadirhum billeti hiye ahsenu. Onlarla ahsen şekilde, en güzel şekilde mücadele et. Yani senin mücadelen kırıcı olmasın. Onları öfkelendiren, onları kötülüğe sevk edecek, öfkeye sevk edecek ve bu sebeple Allah'ın yolundan kaçıracak dizaynda olmasın. Çünkü diyor Allah Teala, senin davetin Allah'a davet. Onlara en güzel şekilde davranmalısın ki onların istemesini temin etmelisin. Allah'a ulaşmayı istemelerini temin etmelisin. Bu davete sonuç alabildiyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman davet en güzel davet oluyor ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemişse kurtulmuş, mutlaka Allah'ın cennetine mutlaka girecek o kişi. Allah Teala buyuruyor 126. ayet-i kerimede, Bismillahirrahmanirrahim, ve in akep tüm fe akibu akibu

بمثل ما أوقفتم به ولئن صابرتم لهو خير للصابرين وإن وإيار عاقبتم siz ceza verdiniz, ikab ettiniz ve akıbı o takdirde ceza verin, cezalandırın. Bir misli, misliyle nispetle ma okuptum, sizin cezalandırdığınız şey. Bihi onunla ve le in ve eğer gerçekten sabertum, siz sabrettiniz lehüve, elbette o hayrın, daha hayırlıdır. Li es sabirin, sabredenler için. Ve in akaptun ve şayet siz ikab edecekseniz, ceza verecekseniz ve akubu o takdirde ikab edin, cezalandırın. Bimislima okuptun bihi, onların sizi onunla cezalandırdıkları nispette. Ve leyin sabertum, eğer gerçekten sabrederseniz lehü ve hayrun, elbette o sabırlıları daha hayırlıdır. Lis sabirin, yani elbette o dediği şey, onların sabırları daha hayırlıdır. Lis sabirin, sabredenler için. Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. Ve şayet siz ikab edeceksiniz, ceza verecekseniz, o takdirde onların sizi onunla cezalandırdıkları nispetle cezalandırın. Cezalandırdıkları, o takdirde onların sizi onunla cezalandırdıkları nispetle oranda cezalandırın. Yani misliyle cezalandırın. Bir misli, misli ile. Ve onların sizi cezalandırdıkları nispette bir misli, misli ile ma şey okuptum bihi, sizi cezalandırdıkları, onunla cezalandırdıklarının misliyle, sizi onunla cezalandırdıklarının misliyle. Ve şayet siz ikab edecekseniz, ceza verecekseniz, o takdirde onların sizi onunla cezalandırdıklarının misliyle cezalandırın. Ve eğer gerçekten sabrederseniz, elbette o sabırlıları, o şey, yani sabırları sabredenler için daha hayırlıdır. Ve 120 7. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Vasbir ve ma sabrüke illa billahi ve la tahzen aleyhim ve la teku fi daikin mimma yemkurun. Vasbir ve sabret, ve ma ve değildir sabrüke, senin sabrın, İlla ancak yalnızdan başka billahi, Allah iledir. Ve la tahsen, ve üzülme, mahzun olma, aleyhim, onlara, onların yüzünden. Ve la teku, ve olma, fi daikın, sıkıntı içinde, mimma, şeyden dolayı, sebebiyle, yemkürüne, hile yapıyorlar, tuzak kuruyorlar diye. Şimdi cümlecikler. Vasbir ve sabret. Ve ma sabrüke illa billahi, senin sabrın sadece Allah iledir. Allah'tan başkası ile değildir. Ve la tahzen aleyküm, aleyhim, onların yüzünden mahzun olma. Ve la tekufi daikın, ve sıkılma, sıkıntı içinde olma. Mimma yemkürün, onların kurdukları tuzaklar sebebiyle. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Sabret. Senin sabrın sadece Allah iledir. Yani Allah'ın yardımı iledir.
onların yüzünden mahsul olma ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle sıkılma, sıkıntı içinde olma. Ayet 128. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allahe me'allezine ve'allezi netteka ve'allezinehum muhsinun. İnna Allahe, muhakkak ki Allah, me'allezine netteka, takva sahibi kimselerle beraberdir. Ve'allezine, ve o kimseler, hüm, onlar muhsinun, muhsinlerdir. İnna Allahe, muhakkak ki Allah, me'allezine netteka, takva sahipleriyle beraberdir. وَالَّذِينَهُمْ مُحْسِنُونَ onlar muhsinlerdir. Muhakkak ki Allah, cümlecikleri birleştiriyoruz, takva sahipleriyle beraberdir ve onlar muhsinlerdir. Allah Teala Allah takva sahipleri iledir diyor ve onlar muhsinlerdir diyor. Biliyorsunuz takva Aminunlar takvası, müminler takvası, evaplar takvası ve muhsinler takvası olarak dört takva grubunu oluşturuyor baştan. Sonra muhlisler takvası, sonra irşat takvası, sonra da bir hakkın takva veya hakkul yakin takvası oluşuyor. Bu arada Allah Teala muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Bu takva muhsinler takvasıdır diyor. Ve onlar muhsinlerdir. Nahl suresinin 128. ayet-i kerimesi bu takvanın, burada sözü geçen 128. ayette sözü geçen takvanın muhsinler takvası olduğunu söylüyor. Yani fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Bu Nahl suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmasını vahyettiğini söylüyor. Nahl suresinin 123. ayet-i kerimesi ve 128. ayet-i kerimesinde de Allah Teala muhsinler takvasından bahsediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir yeni konu daha böylece tamamlanmış oluyor. Nahl suresinin devamı inşallah var. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah biz insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab fiilleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebile Saltı Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlardan sefih olanlar diyecekler ki, onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir? De ki, doğu da Allah'ındır, batı da. O, dilediğini sırat-ı mustakime hidayet eder, ulaştırır. Ve işte böylece insanların üzerine hak şahitler olmanız için, biz sizi vasat ikisi arasında hayırlı ve faziletli bir ümmet kıldık. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Biz sadece Resul'e uyanı, topukları üzerinde geriye dönenden ayırıp bilmemiz, belirtmemiz için halen o üzerine yönelmekte olduğunuz Kâbe'yi kıble yaptık. Ve bu elbette zor bir iştir. Ancak Allah'ın hidayete erdirdiği kimseler hariç, bu onlara zor gelmez. Ve Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Muhakkak ki Allah insanlara çok şefkatlidir, merhametlidir. Biz senin ilahi emri bekleyerek yüzünü göğe çevirdiğini görüyorduk. Artık mutlaka seni razı, hoşnut olacağın kıbleye döndüreceğiz. Bundan sonra yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve siz nerede olursanız namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Ve muhakkak ki kendilerine kitap verilenler bunun Rablerinden bir hak, gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Ve eğer gerçekten kendilerine kitap verilenlere ayetlerin, mucizelerin hepsini getirsen yine de senin kıblene tabi olmazlar. Ve sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ve onların bir kısmı da diğerlerinin kıblesine uymazlar. Sana gelen ilimden sonra gerçekten onların hevalarına uyacak olursan, o zaman muhakkak ki sen zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz, ona Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kendi oğullarına arif oldukları, tanıdıkları gibi ariftirler, tanıyıp bilirler. Ve muhakkak ki onlardan bir fırka, hakkı gerçekten bile bile gizliyor. Hak Rabbindendir. Bundan sonra sakın şüpheye düşenlerden olma. Ümmetlerin hepsinin döndükleri, yöneldikleri bir yönü vardır. Artık hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve muhakkak ki o Rabbinden mutlaka bir haktır. Allah yaptıklarınızdan gafil, habersiz değildir. Ve nereden çıkarsan çık, bundan sonra namazda vechini, yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde kullanabilecekleri delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Benden sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete eresiniz. Nitekim sizi aranızda görev yapmak üzere sizden, kendinizden bir resul, peygamber gönderdik ki ayetlerimizi size tilavet etsin, okuyup açıklasın ve sizi, nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Size kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ve hikmeti öğretsin ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Ve bana şükredin ve beni inkar etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla istiane, özel yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. Ve sizi mutlaka korku, açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve
sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman, biz muhakkak ki Allah içiniz, ona ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık ve muhakkak ona döneceğiz, ulaşacağız derler. İşte onlar dünya hayatında Allah'a mutlaka döneceklerinden emin olanlar ki Rablerinden salavat ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar hidayete ermiş olanlardır. Muhakkak ki Safa ile Merve Allah'ın ibadet yerlerini gösterir dini şiarlarındandır, işaretlerindendir. Artık kim beyti, Kabe'yi hacc eder ve umre niyetiyle ziyareti yaparsa, o takdirde iki niyetle tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek kendiliğinden hayır olarak fazladan tavaf yaparsa, mutlaka Allah şakirdir, şükrün karşılığını verendir ve alimdir, en iyi bilendir. Muhakkak ki beyinelerden indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasını kitapta insanlara açıklamamızdan sonra gizleyenlere, işte onlara Allah lanet eder ve lanet ediciler de onlara lanet eder. Tövbe edenler, ıslah olanlar, nefsleri tezkiye olanlar ve beyan edenler, açıklayanlar hariç onlara lanet olunmaz. O takdirde işte onların tövbelerini kabul ederim. Ve ben tövbeleri kabul eden Rahim esmasıyla tecelli edenim. Muhakkak ki Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını, yani hidayeti küfredip, örtüp gizleyip kafir olarak ölenler, işte onlar Allah'ın, meleklerin ve insanların hepsinin laneti onların üzerinedir. Onlar onun lanetin içinde ebediyen kalacak olanlardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlara bakılmaz. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara yarar sağlayarak denizde akıp giden o gemilerde, onun Allah'ın gökten su indirip böylece onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlardan yaymasında, rüzgarların değişik yönlerden esmesinde ve yerle gök arasında musahhar, emre amade kılınmış bulutlarda akıl eden kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve insanlardan bir kısmı Allah'tan başka eş ve ortak putlar edinenler, onları eş ve ortak edindikleri şeyleri Allah'ı sever gibi severler. Oysa amenü olanların Allah'a olan sevgileri çok daha kuvvetlidir. Ve zulmedenler azap görecekleri, azaba uğrayacakları zaman bütün kuvvetin tamamen Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın şiddetli azabı olduğunu keşke görselerdi, bilselerdi. O zaman tabi olunanlar, kendilerine tabi olanlardan biri oldular, uzaklaştılar ve azabı gördüler. Ve artık onlarla aralarındaki bütün sebepler, bağlar koparıldı. Ve o Allah'tan başkasına tabi olanlar dedi ki, keşke bizim için dünyaya bir kere daha dönüş olsaydı. O zaman bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşırdık. Böylece Allah onlara amellerinin hasara uğradığını, hüsrana düştüklerini gösterecek. Ve onlar ateşten çıkacak da değiller. Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın, izinden gitmeyin. Muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. O size sadece kötülüğü, fuhşu, hayasızlığı ve Allah'a karşı Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye tabi olun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, yola tabi oluruz dediler. Ve eğer onların ataları hiçbir şeyi akıl etmiyor
ve hidayete ermemiş olsalar bile mi? Ve o inkar edenlerin, kâfirlerin hali, haykırması sebebiyle bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen, anlamayan kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bu yüzden onlar akıl edemezler, idrak edemezler. Ey amenu olanlar! Sizi rızıklandırdığımız temiz, helal şeylerden yiyin. Ve eğer sadece ona kul iseniz, Allah'a şükredin. Fakat Allah size sadece ölü hayvan etini, kanı, domuz etini haram kıldı. Ve Allah'tan başkası için olanı, putlar ve şahıslar adına kesilen hayvanı helal kılmadı. Ama kim zarurette, açlıkta ve zor durumda kalırsa, o takdirde başkasının hakkına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak şartıyla onun üzerine günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Muhakkak ki onlar Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizlerler ve onu az bir bedelle satarlar. İşte onların yedikleri bu rüşvet karınlarında ateşten başka bir şey olmaz. Ve kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ve onları tezkiye de etmeyecek, temize de çıkarılmayacaklar. Ve onlar için elim bir azap vardır. İşte onlar ki hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın alanlardır. Öyleyse onları ateşe karşı bu kadar sabırlı kılan nedir? İşte bu azap Allah'ın kitabı hak ile indirmiş olması sebebiyledir. Ve muhakkak ki kitap hakkında ihtilafa düşenler, mutlaka uzak bir ayrılık içindedirler. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz, hakiki imanı yansıtan bir, ebrar kılacak davranış biçimi değildir. Lakin bir, kişinin Allah'a yevmil ahire, Allah'a ulaşılan sonraki güne, hidayet gününe, vuslat gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi ve sevdiği maldan akrabalara, yakınlık sahiplerine, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara, yolda kalmış yolculara, isteyen muhtaçlara, köle ve kurtulmaları için esirlere vermesi ve namazı kılması, zekatı vermesidir. Ve Allah'a ve insanlara ahd verdikleri zaman, ahdlerine vefa edenler, yerine getirenler, zorlukta ve darlıkta ve şiddetli savaş halinde sabredenler, işte onlar sadık olanlardır. İşte onlar muttakilerdir, takva sahibi olanlardır. Ey amenu olanlar! Katl, öldürülme konusunda kısas üzerinize yazıldı, size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi kısas olunur. Fakat kim, onun, öldürülenin kardeşi tarafından bir şeyle bir diyet karşılığı affolunursa, bağışlanırsa, o takdirde gereken örfe tabi olunması ve ona affedene diyetin ihsanla ödenmesidir. İşte bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa, saldırıya kalkarsa, o zaman onun için elim bir azap vardır. Ey ulul elbab! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur böylece ki siz takva sahibi olursunuz. Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir hayır, mal vesaire bırakırsa, anne babaya ve yakınlarına, akrabalarına, marufla, örf ve adete uygun olarak vasiyet etmek, siz muttakilerin, takva sahiplerinin üzerine, yerine getirilmesi gereken bir hak, bir borç olarak farz kılındı. Artık kim onu vasiyeti işittikten sonra değiştirirse, o takdirde onun günahı, vebali sadece onu değiştirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Fakat kim vasiyet edenin bir haktan uzaklaşacağından veya günaha gireceğinden korkarsa,
bu sebeple onların aralarını ıslah ederse, düzeltirse, bu durumda onun üzerine bir günah, vebal yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Oruç, sizden öncekilerin üzerine yazıldığı, farz kılındığı gibi, sizin üzerinize de yazıldı, farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Farz kılınan oruç sayılı günlerdir. Fakat sizden kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer başka günlerden oruç tutarak tamamlanır. İhtiyarlıktan veya iyileşmesi umulmayan bir hastalıktan dolayı ona oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin, bir yoksulu sabah akşam doyuracak kadar bir fidye vermesi gerekir. Artık kim isteyerek gönülden bir hayır yaparsa, orucunu veya fidyeyi artırırsa, işte o kendisi için bir hayırdır. Oruç tutmak sizin için daha hayırlıdır. Keşke bilseydiniz. Ramazan ayı ki insanlar için hidayete erdirici, hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi ve beyineler, açık deliller ve ispat vasıtaları ve Furkan, hakkı batıldan ayırıcı olarak Kur'an, Hüda tarafından onda, o ayın içinde indirildi. Artık içinizden kim bu aya yetişir de Ramazan ayını görüp şahit olursa, o zaman onu oruç tutarak geçirsin. Ve kim hasta veya yolculukta olursa, o takdirde tutamadığı günlerin sayısı diğer günlerde oruç tutarak tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Size bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirdiği şeye karşılık sizin de Allah'ı tekbir etmeniz, yüceltmeniz içindir. Umulur ki böylece siz bütün bu kolaylıklara şükredersiniz. Ve kullarım sana benden sorduğu zaman muhakkak ki ben onlara yakınım. Bana dua edilince dua edenin duasına, davetine icabet ederim. O halde onlar da bana, benim davetime icabet etsinler ve bana amenu olsunlar, bana ulaşmayı dilesinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar, irşad olurlar.''

Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin nefslerinize ihanet ettiğinizi bildi. Bunun üzerine tövbelerinizi kabul etti ve sizi affetti. Şimdi artık onlara, eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazdığı, takdir ettiği şeyleri isteyin. Fecr vaktinde beyaz iplik, siyah iplikten tebeyyün edinceye, size belli oluncaya, gündüzün aydınlığı, gecenin karanlığından sıyrılıncaya kadar yiyin ve için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikafta iseniz, onlarla, kadınlarınızla mübaşeret etmeyin. Bu Allah'ın hudududur, yasaklarıdır. Artık ona, yasaklara yaklaşmayın. İşte böyle Allah insanlara ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve birbirinizin mallarını aranızda batıl ile haksızlıkla yemeyin. Ve insanların mallarından bir kısmını bildiğiniz halde günahla yemeniz için onu hakimlere rüşvet olarak vermeyin. Sana hilallerden, ayın hilale dönüşen hallerinden soruyorlar. De ki, o insanlar için vakitleri ve hac zamanını bildiren bir vakit ölçüsüdür. 1. Kişiyi ebrar yapan güzel davranışlar. Cahiliyet devrinde olduğu gibi evlere arkalarından girmek değildir. Oysa 1. Kişinin takva sahibi olmasıdır. Evlere kapılarından girin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve sizinle savaşanlarla, sizi öldürenlerle, Allah'ın yolunda savaşın, siz de öldürün ve aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah, aşırı gidenleri, haddi aşanları sevmez. Onları, size savaş açanları, bulduğunuz, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, Mekke'den, siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha şiddetlidir, kötüdür. Mescid-i Haram yanında onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat eğer orada sizinle savaşırlarsa, sizi öldürmeye kalkarlarsa, o takdirde siz de onlarla savaşın, onları öldürün. Kafirlerin cezası işte böyledir. Bundan sonra eğer inkardan ve savaştan vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet sahibidir. Ve fitne kalmayıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın, onları öldürün. Bundan sonra eğer vazgeçerlerse, o zaman zalimlerden başkasına karşı düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, yasaklar karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa, o zaman onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın. Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin. Ve mallarınızı Allah yolunda infak edin, başkalarına verin. Ve kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ahsen olun. Muhakkak ki Allah muhsinleri sever.''

Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Fakat eğer elde olmayan bir sebeple alıkonursanız, o zaman kolayınıza gelen kurbandan gönderin. Kurban kesim yerine ulaşıncaya kadar da başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat sizden hasta olan veya başından bir ezası olan ve bundan dolayı kurban yerine varmadan önce tıraş olmak zorunda kalan kimsenin bu durumda, oruçtan, sadakadan veya kurbandan biriyle fidye vermesi gerekir. Artık emin olduğunuzda, güvene kavuştuğunuzda o zaman kim hac zamanına kadar umreden faydalanırsa, o takdirde kolayına gelen kurbandan keser. Fakat kim bunu bulamazsa, o zaman 3 gün haçta, evine döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutması gerekir ki, bunların tamamı 10 gündür. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da hazır olmayan, oturmayan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Allah'ın ikabının, cezasının şiddetli olduğunu bilin. Hac bilinen aylardır. İşte kim onlarda o aylarda ihrama girerek haccı kendine farz edinirse, artık hacda kadına yaklaşmak ve benzeri davranışlar, fasıklık, günaha sapmak, cedelleşmek, sürtüşmek, kavga etmek yoktur. Siz hayırdan ne yaparsanız Allah onu bilir. Ve hayırlarla kendinize azık hazırlayın. Fakat azığın en hayırlısı muhakkak ki takva sahibi olmaktır. Ve ey ulul elbab, bana karşı takva sahibi olun. Rabbinizden fazl istemeniz size günah değildir. Artık Arafat'tan akın akın geldiğiniz zaman Meşar-ül Haram'ın yanında Allah'ı zikredin. Ve sizi hidayete erdirdiği şekilde siz de onu zikredin. Ve siz ondan hidayetten önce ise elbette dalalette kalanlardandınız. Sonra insanların akın akın geldikleri yerden akın akın gelin ve Allah'a istiğfar edin, mağfiret dileyin. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Böylece hacca ait ibadetlerinizi ve kuralları tamamladığınız zaman, artık atalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta daha kuvvetli bir zikirle Allah'ı zikredin. Fakat insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada ver derse, ahirette onun bir nasibi yoktur. Ve onlardan, insanlardan kim, Rabbimiz bize dünyada hasene, güzellik ve iyilikler ver ve ahirette de hasene, güzellik ve iyilikler ver, bizi ateşin azabından koru derse, işte onlar ki, onların kazandıklarından, kazandıkları derecelerden dolayı nasibi vardır. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Ve sayılı günlerde Allah'ı tekbirle zikredin. Fakat kim 2 gün içinde Mina'dan dönmek için acele ederse, bundan sonra onun üzerine bir günah yoktur. Ve kim de tehir ederse geriye kalırsa, o takdirde de onun üzerine bir günah yoktur. Tabii bu takva sahibi olan kimseler içindir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve sizin ona, Allah'a haşrolunacağınızı, huzurunda toplanacağınızı bilin. Ve insanlardan dünya hayatında sözü senin hoşuna giden kimseler vardır. Ve kalbinde olana Allah'ı şahit tutar, oysa o hasımların, düşmanların en azılısıdır. Ve dönüp gittiği zaman yeryüzünde fesat çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek, yok etmek için çalışır ve Allah fesadı sevmez. Ve ona Allah'a karşı takva sahibi ol denildiği zaman, İzzet nefsin gururu onu günahla tutar, mani olup onu günaha sokar. Artık ona cehennem yeter ve elbette o kötü bir döşektir. Ve insanlardan Allah'ın rızasını dileyerek Allah'ın rızası karşılığında kendi nefsini satan kimseler vardır. Ve Allah kullarına rauftur, çok şefkatlidir. Ey amenu olanlar! Hepiniz silme dahil olun, Allah'a teslim olun. Ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o size apaçık düşmandır. Artık size beyineler geldikten sonra
eğer hala Allah'a ulaşan yoldan saparsanız, o zaman Allah'ın aziz, üstün, hakim, hüküm sahibi olduğunu bilin. Onlar mutlaka Allah'ın ve meleklerin kendilerine buluttan gölgeler içinde gelmesini ve emrin, işin bitirilmesini mi gözlüyorlar, bekliyorlar? Oysa bütün emirler, işler Allah'a döndürülür. Onlara nice açık ayetler, deliller, mucizeler verdiğimizi İsrailoğullarına sor. Ve kim kendisine açık ayetler geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, o takdirde muhakkak ki Allah ikabı, cezası şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı müzeyyen kılındı, süslü gösterildi ve onlar amenu olanların bir kısmıyla alay ederler. Fakir olanları küçümsüyorlar. Oysa takva sahibi olanlar kıyamet günü onların üstündedir. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beyaz etti, gönderdi. Ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine apaçık beyineler, belgeler geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi hidayete açıklamaları için Allah, kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi sırat-ı mustakime ulaştırır. Yoksa siz, kendinizden önce geçenlerin başına gelenlerin, sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle şiddetli bela ve sıkıntılar, felaketler dokundu ki, Resul ve onun yanındaki amenü olanlar, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar sarsıldılar. Allah'ın yardımı gerçekten yakın değil mi? Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak ne infak ederseniz, Allah yolunda verirseniz işte o, anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış yolcular içindir. Ve hayır olarak ne yaparsanız, o takdirde muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Savaş, o sizin için kerih olsa da, hoşunuza gitmese de, üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki o sizin için bir şerdir. Ve bütün bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram, hürmetli aydan ve onun içinde yapılan savaştan soruyorlar. De ki, onun içinde o ayda savaş büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan saptırmak, alıkoymak ve onu inkar etmek, müminleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yasaklamak ve onun halkını oradan Mekke'den sürüp çıkarmaksa Allah katında daha büyük günahtır. Ve fitne adam öldürmekten de daha büyüktür. Bir suç ve günahtır. Eğer onların güçleri yetse yapabilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri kalmazlar. Sizden kim dininden dönerse, o takdirde o kafir olarak ölür. Bu sebeple işte onlar amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve işte onlar ateş ehlidir. Ve onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Muhakkak ki amenu olanlar ve hicret göç edenler ve Allah yolunda cihat edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisinde de hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Fakat onların günahları faydalarından daha büyüktür. Ve sana Allah için neyi infak edeceklerini, vereceklerini soruyorlar. De ki, affettiklerinizi, vazgeçtiklerinizi, ihtiyaç fazlasını infak edin. Allah ayetleri size işte böyle açıklıyor.
Umulur ki böylece siz tefekkür edersiniz, bunlardaki hikmetleri düşünürsünüz. Dünya ve ahiret hakkında ve yetimlerden sana soruyorlar. De ki, onları ıslah etmek, durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışırsanız, bir arada yaşarsanız, artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Ve Allah, fesat çıkaranı ıslah edenden ayırıp bilir. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi sıkıntıya sokardı. Muhakkak ki Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Müşrik, Allah'a ortak koşan kadınları, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik, hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle, onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik, hür birinden hoşlansanız bile elbette hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor ve insanlar için ayetlerini açıklıyor. Umulur ki onlar böylece tezekkür ederler. Sana hayz halinden, kadınların belirli günlerinden soruyorlar. De ki, o bir ezadır. Bu yüzden hayz zamanında, belirli günlerinde kadınlardan cinsel olarak uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman ise artık Allah'ın emrettiği yerden onlarla bir araya gelin. Muhakkak ki Allah tevvabin olanları, tövbe edenleri sever ve temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin için tarladır. O halde tarlanıza nasıl dilerseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için derecelerinizi artıracak ameller takdim edin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Ve müminleri müjdele. Ebrar olmanız, takva sahibi olmanız ve insanların arasını ıslah etmeniz için sizi alıkoyan yeminleriniz sebebiyle Allah'ı engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı muahize etmez, sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kazandığı şeylerden, negatif derecelerden, şerlerden, günahlardan sizi muahize eder, sorumlu tutar. Ve Allah gafurdur, halimdir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler 4 ay ayrı kalıp beklerler. Fakat eğer erkekler bu süre dolmadan kefaret verip de kadınlarına dönerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Ve bu tür yemin edenler eğer boşamaya azmederlerse, kesin karar verirlerse, o takdirde muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Boşanmış kadınlar 3 kur 3 ay hali müddeti kendi kendilerine beklerler, hamile olup olmadıklarına bakarlar. Eğer Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorlarsa, rahimlerinde Allah'ın yaratmış olduğu şeyi gizlemeleri onlar için helal olmaz. Şayet onların kocaları barışmak, arayı düzeltmek isterlerse, bu bekleme süresi içinde onlara tekrar geri dönmeye başkasından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin kadınları üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların da erkekleri üzerinde maruf hakları vardır. Erkeklerin kadınların üzerindeki hakkı bir derece daha üstündür. Ve Allah azizdir, hakimdir. Boşanma 2 keredir. Bundan sonra kadın ya marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutulur veya ihsanla serbest bırakılır. Kadınlarınıza verdiklerinizden bir şey geri almanız sizin için helal olmaz. Ancak ikisi de Allah'ın evlilik hakkındaki hududunu gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden, ayakta tutamayacaklarından korkmaları hariç. O zaman siz de eğer Allah'ın bu hududunu ikame edemeyeceklerinden, gereği üzere yerine getiremeyeceklerinden korkarsanız, bu durumda kadının
ayrılmak için verdiği fidye konusunda her ikisinin üzerine de günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlardır. Artık onları Allah'ın hudutlarını aşmayın. Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir. Bundan sonra eğer koca, karısını iki kere boşadıktan sonra üçüncü kere boşarsa, artık o kadın başka bir zevceye, erkeğe nikahlanmadıkça ve sonra da o nikahtan boşanmadıkça kendisi için helal olmaz. Eğer ikinci eş de onu boşarsa, Allah'ın koyduğu hudutları ikame edeceklerine, gereği üzerine yerine getirip ayakta tutacaklarına inanırlarsa, eski karı kocanın tekrar birbirine dönmelerinde ikisinin de üzerine bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor. Ve kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle tutun veya onları marufla, örf ve adete uygun olarak iyilikle serbest bırakın. Haklarını çiğneyerek haddi aşıp sakın zararlarını olarak onları tutmayın. Kim bunu yaparsa o takdirde kendisine zulmetmiştir. Allah'ın ayetlerini alay konusu edinmeyin. Ve Allah'ın üzerinizdeki nimetini, kitaptan size indirdiğini ve hikmeti hatırlayın ki onunla size öğüt veriyor. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın her şeyi en iyi bildiğini bilin. Ve kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra artık onlar kendi aralarında marufla, örf

Anneler nikahlı olsun veya boşanmış olsun doğan çocuklarını tam 2 sene emzirirler. Bu hüküm süt emzirmeyi tamamlamak isteyen kimseler içindir. Annelerin yiyecekleri ve giyecekleri marufla, örf ve adete uygun olarak kendisi için doğurulmuş olanın babanın üzerinedir. Hiç kimse kendi gücünün yettiğinden fazlasıyla mükellef, sorumlu tutulmasın. Ne bir anne çocuğu ile ne de kendisi için doğurulmuş olan baba çocuğu ile zarara uğratılmasın. Ve mirasçının üzerindeki sorumluluk da bunun gibidir. Fakat eğer ana ile baba müşavere ederek, görüşerek rızalarıyla çocuğu sütten kesmek isterlerse, o takdirde onların ikisi üzerine bir günah yoktur. Ve eğer çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek isterseniz, vereceğinizi takdir ettiğiniz emzirme ücretini marufla örf ve adete uygun olarak süt anneye teslim ettiğiniz zaman artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'ın yaptıklarınızı çok iyi gördüğünü bilin. Ve sizden vefat ettirilenlerin geriye bıraktığı eşleri 4 ay 10 gün kendi kendilerine beklerler. Böylece onların bekleme süresi tamamlandığı zaman kendileri haklarında marufla, örf ve adete uygun olarak yaptıkları şeylerden artık sizin üzerinize bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bekleme süresi içindeki kadınlara onlarla evlenme isteğinizi ima etmenizde veya kendi içinizde böyle bir arzuyu gizlemenizde sizin üzerinize günah yoktur. Allah sizin onları daima hatırlayacağınızı bildi. Fakat onlara örf ve adete uygun bir söz söylemeniz hariç, üstü kapalı evlenme isteğiniz dışında sakın onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi sona erinceye kadar nikah ahdine azmetmeyin. Ve Allah'ın içinizde olanı bildiğini bilin. Artık ondan sakının. Allah'ın gafur ve halim olduğunu bilin. Eğer henüz kendilerine dokunmadığınız veya kendileri için farz olarak bir mehir takdir etmediğiniz kadınları boşarsanız sizin üzerinize günah yoktur. Eli geniş, zengin olanın kendi takdirine, kudretine, eli dar, fakir olanın da kendi takdirine, kudretine göre marufla, örf ve adete uygun bir meta vererek faydalandırmaları muhsinlerin üzerine bir haktır. Onlar için bir mehir takdir ettiyseniz ve eğer onlara dokunmadan önce boşarsanız, o zaman onlar için farz olarak takdir edilen mehirin yarısını vermek size farz kılınmıştır. Kadınların bunu affetmesi, vazgeçmesi veya nikah ahdi elinde bulunanın erkeğin affetmesi, diğer yarısını da kadına bağışlaması hariç. Sizin affetmeniz, diğer yarısını da vermeniz takvaya daha yakındır. Aranızdaki fazileti unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Salavata, Allah'tan gelen nurlara ve namazlara ve salat-ı vustaya hafiz olun, koruyun. Bu namaza kesintisiz devam edin. Ve kalkın, Allah için kanitin olun. Allah'ın huzurunda huşu içinde ve saygı ile uzun süre durun. Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız, o zaman yaya yürürken veya binekteyken namazınızı kılın. Nihayet emin olduğunuz zaman Allah'ı nasıl zikredeceğinizi siz bilmiyorken size öğrettiği şekilde artık Allah'ı zikredin. Ve içinizden vefat ettirilen ve geriye eşler bırakanların eşleri için evlerinden çıkarılmaksızın bir seneye kadar geçiminin sağlamasını vasiyet etmesi gerekir. Buna rağmen eğer eşleri kendi arzularıyla evlerinden çıkarlarsa, o takdirde kendilerince maruf olarak örf ve adete uygun olarak

yaptıkları şeyler konusunda artık sizin üzerinize günah yoktur. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve boşanmış kadınların marufla, örf ve adete uygun olarak metalandırılması, faydalandırılması, takva sahiplerinin üzerine bir haktır, borçtur. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ölüm korkusuyla kendi diyarlarından çıkan binlerce kişiyi görmedin mi? Oysa Allah onlara ölün dedi. Böylece öldüler. Sonra da onları diriltti. Muhakkak ki Allah insanlar üzerine elbette fazlın sahibidir. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Allah'ın semi en iyi işiten, alim en iyi bilen olduğunu bilin. Kim Allah'a güzel bir borç verirse, o takdirde o verdiği kendisine kat kat çoğaltılarak ödenir. Ve Allah ilahi kanun gereği kişinin rızkını daraltır ve genişletir. Ve ona döndürüleceksiniz. Hazreti Musa'dan sonra İsrailoğullarından ileri gelenleri görmedin mi? Kendi peygamberlerine bizim için bir melik beyaz et, görevlendir de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber de dedi ki, eğer savaş sizin üzerinize yazılırsa, farz kılınırsa sizin savaşmamanızdan korkulur. İleri gelenler, biz niçin Allah'ın yolunda savaşmayalım? Yurtlarımızdan ve oğullarımız arasından çıkarılmıştık dediler. Fakat savaş onların üzerine yazılınca, farz kılınınca onlardan pek azı hariç hepsi yüz çevirdiler. Ve Allah zalimleri en iyi bilendir. Onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki Allah sizin için melik olarak Talut'u beyaz etmişti, görevlendirmişti. Dediler ki, bizim üzerimize onun melikliği nasıl olur? Melikliğe biz ondan daha çok hak sahibiyiz, daha çok layığız. Ve de ona maldan bir genişlik, servetçe bolluk verilmedi. Peygamber de, muhakkak ki Allah onu sizin üzerinize melik seçti ve onun ilmini, bilgisini ve cismini, kuvvetini artırdı. Ve Allah mülkünü dilediği kimseye verir. Ve Allah vasidir, rahmeti ve ilmi her şeyi ihata eder, alimdir, en iyi bilendir. Ve onların peygamberi onlara dedi ki, muhakkak ki onun melikliğinin ayeti, delili, içinde Rabbinizden sakinet ve Hazreti Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktığı şeylerden bakiye, kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı bir tabutun tahta sandığın size gelmesidir. Muhakkak ki bunda sizin için elbette ayet, delil vardır. Eğer siz müminlerseniz.

Böylece Talut askerlerle ordu ile Kudüs'ten ayrıldığı zaman dedi ki, ''Muhakkak ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Bundan sonra kim ondan içerse artık o kimse benden değildir. Ve kim ondan doyacak kadar içmez ise sadece eliyle bir avuç avuçlayıp içen hariç o takdirde muhakkak ki o bendendir. Fakat onlardan ancak pek azı hariç o sudan doyasıya içtiler. Nitekim o Talut ve iman edenler birlikte nehri geçtikleri zaman, ''Bugün bizim Calut ve onun askerleriyle ordusuyla savaşacak takatimiz, gücümüz yok.'' dediler. O, kendilerinin muhakkak Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler, yakîn hasıl edenler ise şöyle dediler. ''Nice az bir topluluk, Allah'ın izniyle çok bir topluluğa galip gelmiştir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir.'' Ve Talut'un askerleri, Calut ve onun askerlerinin ordusunun karşısına çıktıkları zaman şöyle dediler. ''Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı düşman karşısında sabit kıl ve kafirler kavmine karşı bize yardım et.'' Nihayet Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar. Ve Davud, Calut'u öldürdü. Ve Allah ona, Davud'a meliklik, hükümdarlık ve hikmet verdi. Ve ona dilediği şeylerden öğretti. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, yeryüzünde mutlaka fesat çıkardı. Yeryüzünün düzeni bozulurdu. Lakin Allah, alemlerin üzerine fazl sahibidir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onu sana hak ile tilavet ediyoruz, okuyoruz. Ve muhakkak ki sen elbette gönderilen resullerdensin.''

0: sevgilerini sevgilenler, dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgisini var. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgisini var. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerimi lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Önemli olan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları top size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız farkına geçer. Siz size doğru gelen karanlık bir dalgayı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini, ne için geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı bilen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana pratik edersen ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Yani başkalarının ne kadar üzüleceğini bileceğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle olduğunu biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
3: Ezri sıfırla yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim fikire ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her olayda artık tesir sıfırdır.
4: pozitif bir tecrübe ulaşmanız asıldır.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, Allah'ın sohbetinde birlikteyiz. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'ın hepinizden sadece bir tek dileği var. Tek bir dilek. Sizlerin mutluluğunuz. Allah'ın ortaya koyduğu bütün kaideler, kanunlar, emirler, nehiler hep aynı hedefe yöneliktir. Sizin mutluluğunuz. Şu kainatlar var ya, Allah'ın vücuda getirdiği altı alem, zahiri alem, onun zıttı olan berzah alemi, gayb alemi, onun zıttı olan berzah alemi, emr alemi ve zulmani alem ya da gökler alemi ve yerler alemi, altı alem. Peki yedincisi var mı? Var ama alem değil. Allah ilmiyle ve rahmetiyle bütün bu alemleri kaplamış durumda. Sevgili kardeşlerim, sözüme dikkat edin. Zatıyla değil, ilmiyle ve rahmetiyle. Allah Teala Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, o arşı tutan meleklerle, o meleklerin etrafındaki kişi, yani devrin imamı, Allah'ı tesbih ederek derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.